affedilmedi. Sabah olunca Malik bin Dinar, Muhammed oğlu Abdurrahman'ı aramaya başladı. Sorduklarından birisi ona, "Aradığın kimse Kur'an ehlidir, her yıl hacca gelir," dedi. Araya araya onu bir köşede Kur'an okurken buldu. Abdurrahman, Malik bin Dinar'ı görünce bir ah çekip bayıldı. Daha sonra kendine geldiğinde şöyle dedi: "Beni rüyada gördün. Bana Allahü Teala'nın beni affetmediğini söylemeye geldin değil mi?" Malik bin Dinar onun bu sözlerine çok şaşırdı. Ona hayret içindeyken sordu: "Salihlerden birine benziyorsun. Çok merak ettim. Acaba Allahü Teala senin için affetmiyor? Nasıl bir günah işledin?" Abdurrahman başı önde, "Bir Ramazan ayının ilk gecesiydi. İçki içip sarhoş olmuştum. Bu sırada babam beni aramış ve bir yerde yatar bulmuş. Beni çekince ben de sarhoşluğun verdiği serkeşlikten ona vurup bir gözünü çıkarmışım. O da bana beddua etmiş. Ertesi gün ayılınca neler yaptığımı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bütün içki küplerini yok ettim. Kölelerimi azat ettim. Yaptıklarıma pişman olup doğru yola girdim. Her yıl böyle hacca gelir dua ederim. Fakat her seferinde sizin gibi birisi rüyamda Allah seni affetmedi diye söyler." Bunları anlatınca tekrar ağlamaya başladı. Onun bu haline Malik bin Dinar çok acıdı. Bu sefer babasını soruşturup yerini öğrendi ve hemen onunla görüşmek için yanına gitti. Babası Muhammed, gelenin kim olduğunu anlamada gecikmedi. "Hoş geldin ya Malik," dedi. Malik bin Dinar hayret etti ve "Beni nasıl tanıdın?" diye sordu. Muhammed şöyle dedi: "Bugün Allahü Teala'ya dua edip seni görmeyi dilemiştim." Malik bin Dinar, "Seni ziyaretimin bir sebebi var. Buyurun, bir isteğiniz varsa hemen yerine getiririm." Malik bin Dinar şöyle konuştu: "Farz et ki kıyamet kopmuş, oğlun Abdurrahman'ı tutup cehenneme götürüyorlar. Onu bu halde görsen üzülmez misin?" Baba Muhammed, Malik bin Dinar'ın böyle konuşması üzerine ağlamaya başladı. Daha sonra kendine gelip dedi ki: "Ya Malik, sen şahit ol ki oğlumun kusurunu affettim ve ona hakkımı helal ettim." Daha sonra Malik bin Dinar ondan izin alarak oğlunun yanına gitti ve ona müjdeyi verdi: "Baban senin suçunu bağışladı. Biraz sonra seni görmeye gelecek." Abdurrahman bu müjdeyi duyunca düşüp bayıldı. İşte bu sırada Muhammed de oğlunun yanına gelmişti. Malik bin Dinar'a şunları söyledi: "Oğlumu affettim. Öbür aleme yakın zamanda göçeceğini zannediyorum. Şehadet getirerek ruhunu teslim etsin." Malik bin Dinar şehadeti telkin etmeye başladı. Fakat Abdurrahman cevap vermiyordu. Nihayet gözlerini açtı ve karşısında babasını görünce ona yalvaran bir sesle dedi ki: "Babacığım, ne olur gel sen de benim gözümü çıkar ki kıyamete kalmasın." Babası: "Ey gözümün nuru, ben suçunu bağışladım, senden razı oldum," dedi. Bu sırada Abdurrahman iki defa şehadet getirdi. Malik bin Dinar ona sordu: "Halin nasıldır?" Abdurrahman, "Baygın haldeyken başucumda elinde topuz olan bir melek gelip bana, 'Baban senden razı değil, bu topuzla senin başına vuracağım,' dedi. Az sonra başka bir melek gelip yeşil bir mendille gözlerimin yaşını sildi ve dedi ki: 'Şehadet getir, baban ve Allahü Teala senden razı oldu,' dedi. Bunları söyler söylemez ruhunu teslim etti. Malik bin Dinar'ın Yahudi bir komşusu vardı. Bu Yahudi evinin helâ çukurunu düşmanlık olsun diye Malik bin Dinar'ın evinin yanına yaptı. Zamanla sızıntı ve pis koku Malik'in evine sirayet etti. Malik bin Dinar her gün

sızıntıyı temizler ve pis kokuyu gidermek için güzel kokulu şeyler yakardı. Yahudi, Malik Hazretlerinin rahatsız olduğunu anladı. Fakat beklediği şikayet gelmeyince çok hayret etti. Bir gün Malik bin Dinar'ın evine gitti. Pis koku kendisini rahatsız edince sordu. Bu ne? Malik bin Dinar, kokulu şeyler yakıyorum dedi. Yahudi, hayır, bu lahm kokusu. Bak duvardan sızıyor. Niye bana söylemiyorsun dedi. Malik bin Dinar, eğer söyleseydim üzülebilirdin. Bizim dinimizde komşuyu üzmek ve ona eziyet yoktur. Kavga ve gürültü de olmaz buyurdu. Yahudi bu sözler karşısında sarsıldı ve bugüne kadar size düşmandım. Şimdi dininize hayran oldum. Böyle hükümler ancak İslam dininde olur. Ey Malik bin Dinar, iman etmek istiyorum dedi. Kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh salih kimseleri sevmeyi anlatır ve onlara düşman olmaktan sakındırırdı. Bu hususta insan kendisi salih olmadığı halde salihlerin şeref ve haysiyetine dil uzatacak olursa başka günahı olmasa bile bu ona yeter buyururdu. Malik bin Dinar ömrünü Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyarak insanlara nasihat ederek geçirdi. Vefat ettiği gece rüyada görüldü. Sema kapıları açılıp birinin "Dikkat edin, Malik bin Dinar cennette iskân edileceklerden oldu." dediği işitildi. Sevdikleri Malik bin Dinar'ı rüyada gördü ve ona "Allahü Teala sana nasıl muamele etti?" diye sordular. O da "Rabbimin huzuruna pek çok günah ile çıktım. Hakkında beslediğim hüsn-i zan sebebiyle hepsini affetti." buyurdu. Malik bin Dinar şöyle anlattı. Haccac'ın bir hutbesini dinledim. Diyordu ki, Allah o kimseye rahmet etsin ki, hesabı başkasının eline geçmeden kendi muhasebesini yapmıştır. Allah o kimseye rahmet etsin ki, amelinin dizginlerini eline alarak, ameliyle neyi murad ettiğine bakmıştır. Ölçü ve tartısına bakana Allah rahmet etsin. Bu şekilde bizi ağlatıncaya kadar saydı durdu. Malik bin Dinar bir yere gideceği zaman kapısını kilitlemez, yalnız bir iple bağlar ve kedi köpek olmasa bunu da yapmazdım derdi. Malik bin Dinar'a bir bardak hediye edildiği vakit sahibine bunu al götür, burada kalmasını istemiyorum. Çünkü bunu hırsız çalar diye gönlümde vesvese uyandırıyor dedi. Bu sebeple hırsızın günaha girmesinden ve şeytanın vesvesesiyle kalbinin meşgul olmasından kaçındı. Malik bin Dinar, Eban ile karşılaştı ve "Ne zamana kadar insanlara ruhsattan bahsedeceğiz?" dedi. Eban, "Bana bak, kıyamet günü Allahü Teala'nın öyle büyük affını göreceksin ki, sevincinden sırtındaki hırkanı parça parça yırtacağını sanır ve umarım," dedi. Malik bin Dinar anlatıyor. İki kişi mescidin kapısına gelmişti. Bunlardan biri diğerine, "Benim gibi bir adam Allah'ın evine giremez," dedi. Adamın bu sözü söylemesiyle melekler onu sıddıklar defterine yazdılar. Mescitlere işte böyle hürmet gösterilmelidir. Kendisinin manevi tarafıyla bile mescidi kirleteceğini düşünmelidir. Nerede kaldı yasaklanmış süs ve işlemelerle mescidi kirletmek? Malik bin Dinar, Basra emirinin huzuruna girdi ve dedi ki, "Bazı semavi kitaplarda şöyle yazıldığını gördüm. Sultanlardan ahmak ve bana isyan edenlerden cahil kimse olmadığı gibi, bana itaat edip benimle izzet bulandan da aziz kimse yoktur. Ey kötü çoban, senin eline sağlam
ve semiz koyunlar teslim ettiğim halde sen etlerini yedin, yünlerini giydin ve onları eti sıyrılmış birer kemik halinde bıraktın. Bunun üzerine Basra valisi, seni bizden uzaklaştıran ve seni bize karşı cüretli kılan sebep nedir dedi. Malik bin Dinar, bilmiyorum deyince vali, bizim malımızda gözünün olmaması ve bize heves etmeyişindendir diye cevap verdi. Rivayete göre Basra emirlerinden birisi Malik bin Dinar'a 10.000 dirhem hediye gönderdi. Malik de bu hediyeyi tamamen hazır olanlara taksim etti. Bu sırada Muhammed bin Vasi yanına gelerek, şu mahlukun sana hediye ettiği parayı ne yaptın diye sordu. Malik de, burada bulunanlara sor dedi. Onlar da hepsini dağıttığını söylediler. Muhammed bin Vasi, Allah aşkına doğru söyle. Parayı verdiği için bu adama kalbin temayül etmedi mi? İçinde buna karşı eskisinden daha fazla bir sevgi uyanmadı mı? Diye sordu. Malik bin Dinar, evet, gerçekten öyle oldu. Şimdi ona daha çok temayül ettim, dedi. Muhammed bin Vasi, işte ben de bundan korkarım. Doğru söyledi. Çünkü onu sevince uzun zaman melik olarak kalmasını da ister. Ölümünden ve azlinden hoşlanmaz. Bütün bunlar zulmün sebeplerini sevmek olur ki çok kötü bir şeydir, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Bir mecliste 100 münafık ve bir mümin bulunsa, o meclise sonradan gelen mümin, müminin yanına, bir mecliste 100 mümin ve bir münafık bulunsa, oraya gelen münafık, münafığın yanına oturur. Bu, bilmeyerek de olsa, iki benzerler arasında bir cazibenin bulunmasına delildir. Malik bin Dinar, 10 kişi arasında iki kişi anlaşırsa, bunlar da birbirinin vasıflarından vardır. Bu hususta insanlar kuşlara benzerler. Havada uçan kuşlar, aralarında münasebet bulunmayan diğer kuşlarla buluşup anlaşamadıkları gibi, insanlar da aralarında münasebet olmayan fertlerle buluşup anlaşamazlar, demiştir. Malik bin Dinar bir gün karga ile güvercinin bir arada uçtuğunu görünce hayret ederek, Allah Allah! Bunların arasında hiçbir münasebet yok. Böyleyken nasıl oluyor da bir arada uçabiliyorlar diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Biraz sonra ikisinin de topal olduğunu görünce hayreti zahil oldu ve işte bunlar münasebeti bu yönden tesis ettiler, dedi. Rivayet olunduğuna göre Malik bin Dinar'la Muhammed bin Vasi Hasan-ı Basri'nin evine gittiler. Hasan-ı Basri evde yoktu. Muhammed bin Vasi, içinde yemek bulunan bir sepeti dolaptan çekerek yemeye başladı. Malik bin Dinar ona, elini çek, mal sahibi gelmeden yeme, dediyse de, Muhammed bin Vasi aldırış etmedi, yemeye devam etti. Malik, ondan daha cömert ve güzel ahlak sahibiydi. Hasan-ı Basri, bu vaziyeti görünce Malik bin Dinar'a, ey müveylik, yani malikçik, işte sizin gibi sofular yetişinceye kadar biz ehl-i suffa mensupları böyleydik. Birbirimizden çekinmezdik, demiştir. Malik bin Dinar, kardeşinin cenazesinin ardından ağlayarak giderken, vallahi senin akıbetini bilmeden benim için huzur yok. Fakat ne yazık ki, vallahi ölünceye kadar bundan haberim olamaz, derdi. Malik bin Dinar'a nasıl sabahladın diye sorulduğunda, ömrüm azaldığı ve günahlarım çoğaldığı halde sabahladım, buyurdu. Zatın biri şöyle demiştir. Malik bin Dinar'ı ziyarete gitmiştim. Yanında kimse yoktu. Yalnız bir köpek başını dizleri üzerine koymuş duruyordu. Köpeği kovmak istediğimde Malik, bırak, bu ne ısırır ne de kimseye zarar verir. Kötü arkadaştan çok iyidir, dedi.
Malik bin Dinar bir gün sokakta yürürken canının arzuladığı bir şeyi görür ve kendi

kendine, sabret. Benim seni bu arzumdan alıkoymam ve isteğini yerine getirmemekliğim, senin benim katımda kıymetin olduğu içindir, dedi. Kadının biri Malik bin Dinar'a, ey mürai, diye seslenince Malik, bu kadın kimdir? Basralıların bilemedikleri ismimi nereden bildi, dedi. Malik bin Dinar anlatıyor. Muhammed bin Vasiya, ya Eba Abdullah, başkasına muhtaç olmaktan kendini koruyacak nafakası olana müjde olsun, dedim. O da bana, ya Eba Yahya, Allah'tan razı olduğu halde aç olarak akşamlayan ve yine aç olarak sabahlayan kimseye müjde olsun, diye cevap verdi. Malik bin Dinar'dan rivayet olundu ki, İbrahim bin Ethem, canı arzu ettiği halde 40 sene süt içmemiştir. Yine bir gün kendisine taze hurma takdim edilmişti. Arkadaşlarına, siz yiyiniz, ben tam 40 senedir hurma yemedim, dedi. Malik bin Dinar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla birlikte bir köpek leşinin yanından geçiyordu. Ashabı, ne pis kokuyor deyince, Peygamber Efendimiz, ne parlak dişleri var, dedi. Peygamber Efendimiz, ashabını kusur aramak suretiyle gıybet etmekten alıkoymak, hem de ne olursa olsun, bir şeyin mutlak surette iyi bir tarafı olabileceğini, binaenaleyh kusur araştıracak yerde iyiliğini bulup söylemenin doğru olacağını tembih etmek için bu şekilde konuştu. Tevrat'ta şöyle okudum. İnsan buluştuğu kimselerle ayrı ayrı dudaklarla, yani ayrı ayrı ifadelerle konuştuğu zaman emanet batıl olur. Allahü Teala kıyamet günü bu iki dudağı da helak eder. Adamın biri Malik bin Dinar'a, duyduğuma göre sen benim aleyhimde konuşmuşsun, dedi. Malik bin Dinar, bu doğru ise sen benim nazarımda benden daha kıymetlisin. Çünkü ben yaptığım iyilikleri sana hediye etmiş oldum, dedi. Malik bin Dinar diyor ki, Haccac'ın amcazadesi ve Basra valisi Hikem'in huzuruna bir gece vakti girdik. Hasan-ı Basri de korku içinde bizimle beraber geldi. Biz Hasan'ın yanında piliçler gibi küçük kaldık. Hasan-ı Basri, Yusuf aleyhisselamın kıssasını, kardeşlerinin onu kuyuya atıp sattıklarını, babalarını kedere boğduklarını, kadının hilesini ve nihayet hapsedildiğini anlattı. Sonra da Allahü Teala'nın onu nasıl yücelttiğini, hazine vekili yaptığını ve daha sonra da kardeşlerini nasıl bağışladığını ve artık size azarlama yok. Allah sizi mağfiret eder. O merhamet edicilerin en merhametlisidir, dediğini pek genişçe anlattı. Bütün bu sözleriyle Hikem'in adamları affetmesine, işaret ediyordu. Bunun üzerine Hikem, ben de aynı şeyi söylüyorum. Artık size azarlama yok. Sizi korumak için hiçbir şey bulamazsam bile bu elbisemin altında sizi korurum, dedi. Malik bin Dinar anlatıyor. Bir defa Kâbe'yi tavaf ediyordum. Baktım ki küçük bir kızcağız Kâbe'nin astarına yapışmış. Ya Rab, nice şehvetler var ki zevkleri gitti, eserleri kaldı. Ya Rab, senin cehennem azabından başka bir terbiye sistemin yok mudur, diyerek ağladığını ve sabaha kadar bu hal üzere feryat ettiğini gördüm. Elimi başıma koydum ve anan öylesi Malik, helak oldun, dedim. Malik bin Dinar, Adn cennetleri Firdevs cennetlerindendir. Orada cennet güllerinden yaratılmış huriler vardır. Cennetin bu bölümüne kimler girecek diye soranlara, günah işleyecekleri zaman Allahü Teala'yı hatırlayıp o görüyor diye onu murakip kabul edenler,
azamet ve celalinden korkup,

beli bükülenler girer diye cevap vermiştir. Basra'da zengin bir adam ölmüştü. Geriye çok mal ve para bırakmıştı. Güzel de bir kızı vardı. Bir gün bu kız Sabit Benani'nin yanına geldi ve Malik bin Dinar'ın hanımı olmak isterim ki ibadette ondan istifade edeyim dedi. Sabit Benani bu durumu Malik bin Dinar'a söyledi. Malik cevabında, ben dünyayı 3 talakla boşadım. Bu hanım dünya cinsindendir. 3 talakla boşanmış olanla tekrar evlenilmez buyurdu. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh bir ağacın gölgesinde yatmış uyuyordu. Bir yılan geldi. Ağzında bir nergis dalı vardı. Onu sallayarak Malik bin Dinar'a serinlik yapıyordu. Malik bin Dinar anlatıyor. Yıllarca Allah yolunda cihada gitmek istedim. Nihayet nasip oldu da gittim. Savaş başlayacağı gün sıtmaya yakalandım. Harp edemeden çadıra gidip yattım. Çok üzüntülüydüm. Kendi kendime, ey Malik! Allahü Teala'nın katında bir yerin olsaydı, bugün bu sıtmaya yakalanmazdın dedim. Uyudum. Rüyada bir ses bana, bugün harp etseydin, esir düşerdin. Esir olduğun zaman da sana domuz eti yedirirlerdi. Domuz eti yediğin zaman da kâfirlere benzerdin. Bu sıtmanın sana büyük bir hediye olduğunu bilmelisin, dedi. Malik bin Dinar devamla şöyle buyurdu. Uykudan uyandım ve Allahü Teala'ya şükrettim. Malik bin Dinar anlattı. Bir zaman hasta oldum. Bir şeye ihtiyacım oldu. Binlerce sıkıntı ile çarşıya geldim. Çünkü kimsem yok idi. Şehrin valisi geliyordu. Bekçiler, kenardan yürü diye bana bağırdılar. Takatim yoktu. Yavaş yürüyordum. Biri geldi ve omuzuma bir kırbaç vurdu. Canım çok acıdığından ona, Allah elini kessin dedim. Ertesi gün o adamı gördüm. Eli kesilmişti. Malik bin Dinar, akşam olunca sabaha kadar Câsiye suresinin 21. ayetini okurdu ki, meali şudur. Yoksa kötülük isteyen kimseler, ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir mi tutacağız sandılar? Mugire bin Habib şöyle diyor. Malik bin Dinar'ı takip ettim. Yatsı namazını kıldıktan sonra abdest aldı ve namaz kılacağı yerde sakalını eline alarak, Allah'ım, Malik kulunun ağaran şu sakalını cehennem ateşinde yakma. Allah'ım, kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu sen bilirsin. Acaba Malik kulun hangi taraftadır diye niyaz ederek sabahlamıştır. Malik bin Dinar anlatıyor. Bir gece uyuyakaldım ve evradımı yerine getiremedim. Rüyamda güzel bir cariye karşıma çıktı ve okuryazarlığın var mı diye sordu. Ben de var dedim. Cariye bana şu yazıyı okur musunuz dedi. Ve elime bir kağıt parçası verdi. Kağıtta şunlar yazılıydı. Dünyanın geçici ve aldatıcı nimetleri, ölümsüz olarak yaşayacağın cennetin zevk ve safasından seni alıkoymuştur. Yani geçici olarak kendisinden zevk aldığın bu uyku, ebedi saadetini sağlayacak ibadetine engel olmuştur. Uyan, namaz kıl ve Kur'an-ı Kerim oku. Zira bunların hepsi, uykudan daha hayırlıdır. Bazı eski kitaplarda okudum. Allahü Teala buyuruyor ki, dünyayı sevdiği vakit alime vereceğim en küçük ceza kalbinden bana münacaat sevgisini çıkarmaktır. Alim bildiğiyle amel etmediği zaman yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi vaaz-ı nasihati gönüllerden silinir gider. Ey Kur'an okuyanlar! Kur'an-ı Kerim kalplerinize neler ekmiştir? Bahar yağmurları yeryüzünü yeşillendirdiği gibi, Kur'an-ı Kerim de kalbin yağmurudur. Onu canlandırır. Gece ibadetine kalkan

Kimseye Allahü Teala yaklaşır. Hatta içlerinde duyduğu yumuşaklığı, zevki ve nuru Allahü Teala'nın kalbe tecelli etmesinden bilirler. Aza kanaat edip verdiğinize memnun olan ve size elinden geldiği kadar hizmet eden öksüz kızlara bakmaz da şunu bunu isteyen, aza kanaat etmeyen ve falan zadenin kızıyla evlenmeyi tercih edersiniz. İnsanlar ile düşüp kalkmaktan ziyade Allah ile münacaattan zevk almayan kimsenin ilmi az, kalbi kör ve ömrü boşa gitmiştir. Mücadelenin dinde yeri yoktur. Bir kitapta okudum. Hatibin hutbesi ameliyle karşılaştırılır. Şayet muvafık geliyor ve söylediğini yapıyorsa tasdik edilir. Hutbesi ameline uymuyorsa dudakları ateşten makaslarla kesilir ve her kesildikçe yeniden biter ve tekrar kesilir. Doğru ile yalan biri diğerini çıkarıncaya kadar kalpte boğuşur dururlar. Dünya bir sahirdir. O dünya alimlerini sihreder. Onun sihrinden kendinizi koruyun. Sanki dünya sevgisi üzerinde sulha oturmuş ve anlaşmış gibiyiz. Kimse kimseyi ikaz etmez, emir ve nehiyde bulunmaz. Bu hal böyle devam etmez. Allahü Teala bizi bu kadar serbest bırakmaz. Allahü Teala'nın hangi azabıyla azap olacağımızı bilemiyorum. Mescidin kapısından biri, en kötünüz mescitten çıksın diye seslense, benden evvel kapıya çıkan olmazdı. Ancak daha kuvvetli koşabilen bir kimse olursa ona karışmam. Kulun lüzumsuz ve boş şeylerle vakit geçirmesi kalbi karartır, bedeni zayıflatır, geçim sebeplerini de zorlaştırır. Din bakımından faydalanmadığın kimseyle dostluğu terk et. Amellerin en güzeli ihlasla yapılan ameldir. Üç şey gönlü öldürür. Çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak. Mal-ü mülke olma mağrur, deme var mı ben gibi. Bir muhalif yel eser, savurur harman gibi. Muhterem dinleyenler, bu sohbetimiz burada sona erdi. Başka bir sohbette buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.

0: kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

cami resimlerini aynaya çizen de randevusuz yatacak musalla taşını. Kötülük asılı balkondan atlamalı bir sonraki çağ. Silmeli kirli ağızları tren raylarından çıkan kıvılcımla. Bak, huzursuzluklarımı listeliyorum. Çileden çıkıyor zaman. Boyun dağdan uzun. İstersen görürsün mahşerdeki seni. Hiçbir şey yazmıyorsun değil mi? Üç defa su verdiğin ağzını susturmadan. Dün Mevlana'nın cebinden şiir çalan çocuk. Bugün bir bardak şarapla zehirliyor 40. yaşını. Gecede ve gündüzde dolaşan her yaşın bir tövbesi olmalı. Güneş açmadan gökyüzüne koşmalı. Sabah olmadan melekleri durdurmalı bir kadının ve adamın tövbesi. Bir farkımız olmalı helalleşirken ateşle. Yeryüzünün kulağını çekmeden mi teslim olacağız ecele? Giderken iftarımız istiğfar olmalı. Ve son defa aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni, göğsündeki aşk gülümsemeli sana. Toprağın elif olarak düşüyorsa bedenine, Mecnun'un alnından çaldığın kader de üşüyecek seninle. Ah sevgili, vurdum duymaz dünyadan ne ölümler gelip geçti. Şeytana inat, çok şiirler yazdık yalansız. Ölüm akan bahçemize sırtımızı dönmeden yaşamayı öğrendik sancısız. Gökyüzü olmayan bir kentte sevmeliyim camdan bakan yengeci. Bak, kardeşi olmayan Adem'e ne çok yakıştı yasak meyve ve tövbe. Nasıl da sessiz bıçağın altında oğul. Öyle aşk doğamaz bir daha anadan. Kurbanı, ağzı olmayanı oyalayamaz şeytan. Uykusu ağır olanlardan yakasını yırtıyor gece. İblisin gölgesi musallat oluyor gecenin ve tövbenin kardeşliğine. Nefsin makasıyla doğranıyor beyaz karanfil, delice.

0: Hem azamet, hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Mesnevi'den bir hikaye. Bir testi su.
3: Çöl ortasında fakir bir bedevi çadırında hanımıyla oturuyordu. Bir gece hanımı dedi ki, "Bütün yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkesin ömrü bollukla geçiyor. Sadece biz fakiriz. Ekmeğimiz yok, katığımız üzüntü, testimiz yok, suyumuz gözyaşı. Gündüzün elbisemiz güneş, geceliğin döşek ve yorganımız ay ışığı. Açlığımızdan dolunayı okkalık ekmek sanarak gökyüzüne saldırıyoruz. Yoksulluktan dolayı havada uçan sineğin damarlarının kanını emmedeyiz. Bizim halimiz ne olacak böyle?" diye dert yandı. Bedevi şöyle cevap verdi.
2: "Be kadın, daha ne zamana dek dünya malını arayıp duracaksın? Şu dünyada ne kadar ömrümüz kaldı? Akıllı kişi rızkın azına çoğuna bakmaz. Çünkü ikisi de gelip geçicidir. Sel gibi akıp gider. Bilesin ki gönüllerimizdeki dünya keder ve gamları hep bizim varlığımızın ihtiras tozundan, hırs bataklığından meydana gelmektedir. Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Onun verdiği rızıklarla merzukuz. Kanaatten daha güzel bir zenginlik olabilir mi? Bu böyle, şu şöyle demek, şeytanın içimize düşürdüğü kuruntu ve vesveselerden başka şeyler değildir. Ey hanım, bolluğa alışmak kadar kötü bir şey yoktur. Çünkü alışılmış şeylerden firak çok güç olur. Bedenine tapan, yani nefsinin her arzusunu yerine getiren kimsenin canı tatlılaşır. Günü geldiğinde teslim ederken çok zorluk çeker. Sen bunu idrak et de başıma gelecek olanı zorlaştırma. Ey hanım, gençken daha kanaatkardın. Yaşlandın, hırsın arttı. Altın istiyorsun. Halbuki önceden altından daha kıymetliydin sen. Eşin benzerin yoktu. Ne oldu sana ki bu halini terk ettin de fani ve gel geç şeylerin isteğine düştün?
3: Hanımı bunları dinlemiyor, üstelik öfkesi arttıkça artıyordu. Devamla dedi ki, "Ey namustan gayrı bir şeyi olmayan adam, artık senin yaldızlı sözlerinden bıktım. Halimize bak da utan. Bana kanaatten bahsediyor ve gururlanıyorsun. Ne vakte kadar bu çalım? Sen kanaatten

0: Ne vakit canını nurlandırdın? Sen açlıktan havadaki çekirgenin damarını vurmaya çalışırken nasıl olur da bey ve paşalarla adım atmaya kalkışabilirsin? Bana öyle horlukla kötü kötü bakma ki senin damarlarında nelerin dolaştığını, içinden ne kötülüklerin geçtiğini söylemeyeyim. Gafil kurt gibi üstüme atılma. Senin gibi insanı utandıracak bir akla sahip olmaktansa akılsız olmak daha iyidir. Kocası sükunetle cevap verdi.
1: Sen kadın mısın yoksa keder kumkuması mı? Yoksulluğumla ben iftihar ederim, başıma kalkma. Mal, mülk ve para başta külah gibidir. Külaha sığınan keldir. Zengin kulağına kadar ayıp içine dalan kişidir ki malıyla ayıbını örter. Yoksulluk senin anlayacağın şey değildir. Peygamberlerin ve velilerin nimet bellediği fakirliğe hor bakma. Bu fakir halimle Rabbime daha yakın olup bambaşka bir ganimete nail oluyorum. Allah göstermesin, benim dünyaya karşı tamam yok. Gönlümde kanaatten bir alem var. Ey kadın, kavgayı, darılmayı bırak. Bırakmayacaksan hiç olmazsa beni bırak. Benim kavga etmeye iktidarım yok. Savaşlar şöyle dursun, gönlüm barışlardan bile ürkmekte. Susacaksan ne âlâ. Eğer susmazsan şimdi evimi barkımı bırakır, kuru başımı alır giderim. Kadın kocasının bu ayrılık sözleri üzerine ağlamaya başlayarak gözyaşlarına büründü. Pişmanlık gösterdi. Benliğini bırakıp yokluk yoluna düştü de kocasına nedametle şöyle dedi.
0: Ben hanım değil, senin ayağının toprağıyım. Bedenim, canım, varım ve yoğum hep senindir. Senin için bir kere değil, her nefeste tekrar tekrar ölmek isterim. Senin bana söylediğin şeyler karşısında artık candan da, tenden de vazgeçtim. Niçin ayrılıktan söz ediyorsun? İşte itirazı ve kınamayı bir kenara bıraktım. Candan özürler diliyorum. Meğer senin padişahça huyunu tanıyamayıp sana küstahlık etmişim. Ama şimdi büyük bir pişmanlıkla sana boynumu uzatıyorum. İstersen vur, istersen ayağının altına al beni.
1: Ardından içli hıçkırıklarla ağlamasına devam etti. O gözyaşı yağmuru arasında bir şimşek çaktı. O şimşekten eşsiz ve vefakar bedevinin gönlüne bir kıvılcım düştü. Nihayet bedevi karısının gözyaşlarına dayanamadı, söylediklerine pişman oldu. Onun şefkatli gönlünü kaplayan bu pişmanlığını sezen kadın kocasına şu aklı verdi.
0: Testimizde yağmur suyu var. Malımız mülkümüzde bundan ibaret. Bu testiyi al, git padişahlar padişahının huzuruna gir, armağanını sun. De ki, bizim bundan başka hiçbir malımız mülkümüz yok. Çölde de bundan iyisi hiç bulunmaz. Padişahımızın hazineleri varsa bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur.
1: Zavallı kadın Bağdat'ın ortasından şeker gibi Dicle'nin akıp gitmekte olduğunu ne bilsin. Testisindeki suyu övüp duruyordu. Kocası da bu övgüye katılmış şöyle diyordu. Kimin böyle bir armağanı olabilir? Gerçekten de bizim bir testi yağmur suyumuz ancak padişahlara layık. Bedevi testisini bir keçeye sardı. Ağzını sıkıca kapadı. Sırtını alarak Bağdat yoluna düştü. Testi kırılmasın, hırsızlar çalmasın diye gece gündüz gözü gibi koruyordu. Günler, haftalar sonra Bağdat'a geldi. Sonra sonra halifenin sarayını buldu, kapıya dayandı. Muhafızlar ne istediğini sordular. Fakir bedevi şöyle dedi. Ey muhterem kişiler, ben garip bir bedeviyim. Padişahın lütfunu umarak çöllerden geldim. Bu armağanı o sultana götürün. Padişah'tan murat isteyeni ihtiyaçtan kurtar.

0: tadım. Tatlı, lezzetli su. Çölde yağmur sularından biriken gölden toplanmıştır. Testim de güzel, yepyeni. Halifenin adamları, bu saf, tertemiz yürekli bedeviye önce gülecek oldular. Sonra da onun bu iyi niyetlerle bezenmiş armağanını canla başla kabul ettiler. Bedevi, sarayın hemen altında gürül gürül akan Dicle'den habersiz bekliyordu. Bedevi'nin su testisi halifeye sunulunca, halife bundan çok memnun olmuş, Bedevi'yi huzuruna kabul etmişti. Gönlünü aldı, yeni elbiseler giydirdi, sonra da adamlarına emir verdi.
1: Testiyi altınla doldurun, ona verin. Dönerken de onu gemiyle Dicle yolundan götürün. O çöl yolundan gelmiş. Dicle yolu yurduna daha yakındır. Buradan memleketine dönsün. Bedevi gemiye binip Dicle'yi görünce büsbütün şaşırdı. Asıl şaşkınlığıysa bu kadar suyu bol Dicle nehri varken halifenin bir testi çöl suyunu kabul etmesiydi. Allah'a candan şükürler eyledi.

0: Ey oğul, bütün dünyayı ağzına kadar ilimle, güzellikle dolu bir testi bil. Fakat bilesin ki bu ilim ve güzellik zuhuru zatının muktezası olan ve zuhur etmemesine imkan bulunmayan Allah'ın Dicle'sinden bir katredir. O gizli bir hazineydi. Marifetine muhabbet etti ve böylece o hazine pek dolu olduğundan yarıldı, kendisini ishar etti. Toprağı göklerden daha parlak bir hale getirdi. Gizli bir hazineyken coştu, toprağı atlas giyen bir sultan haline soktu. O bedevi, Allah'ın Dicle'sinden bir katreyi görseydi, hakikatte bir deniz olan o katrenin önünde testisini atardı.
1: Hikayede bedevi aklın, karısıysa nefsin sembolüdür. Akılla nefis devamlı mücadele halindedir. Bunlardan her ikisi de topraktan yapılmış beden mülkünde otururlar. Gece gündüz devamlı kavga halindedirler. Nefsin sembolü olan kadın, bedenin ihtiyaçlarını ortaya döker. Yani şeref ister, mevki ister, iltifat ister, giyecek ister, lezzetli yemekler ister. Zaman zaman da bu ihtiyaçlarına çare bulmak için türabileşir, tevazu gösterir. Bazen yüzünü toprağa sürter, kendisini acındırır. Bazen de büyüklük taslar, zirveler arar. Aklın ise bedene ait düşüncelerden haberi yoktur. Onun müfekkiresinde ancak Allah muhabbeti ve aşkı vardır. O, sevgiyi kaybederim korku ve hüznü içindedir.

0: Hikayedeki halife, Rabbin ilminin sonsuzluk Dicle'sidir. Dicle nehrine bir testi yağmur suyu götüren bedevi, bu işte mazurdur. Çünkü o, Dicle'yi bilmiyordu. Çölde Dicle'den çok uzak bir şekilde yaşıyordu. Dicle'den haberi olsaydı, o testiyi çöllerde taşımaz, belki onu taşlara çarparak kırardı. Yani ölmezden evvel ölünüz sırrına nail olabilmek için kendisini nefis teskiyesi ve kalp tasfiyesine tabi tutarak ilahi bir muhasebe içinde Dicle'den haberdar olmaya çalışırdı. Nefsi temsil eden kadınla aklı temsil eden bedevi bilmiyorlardı ki asıl kıymet, mümin her ne kadar ilim, irfan, mal, mülk ve ibadet sahibi olursa olsun, bu meziyet ve imkanlarına aldanmamalı ve güvenmemelidir. Bu değerlerin hepsini Rabbinin lütfu bilip, şahsi amellerinin de Dicle'nin yanında bir testi su olduğunu unutmamalıdır. Çöl bedevisinin çölde binbir çileyle biriktirip halifeye takdim ettiği bir testi su, onun için hayat iksiriydi. Halbuki Dicle'nin içine dökülünce kaybolup gitti.
1: İnsanoğlunun beşeri imkanlarla hakikatine ermeye çalıştığı, ilahi tanzim ve sanattan anlayabileceği, onun asli hakikati karşısında Dicle'nin bir damlası bile değildir. Hikayede geçen su testisi bizim nokta kadar olan bilgilerimizdir. Ancak bizler Allah'ın sonsuz Dicle'sinden habersiz olduğumuz için kendi bilgilerimizin çok geniş ve hacimli olduğunu zannederiz. Bu ise ancak bir karıncanın kendi ufacık yuvasını veya bir balığın akvaryumunu büyük bir kainat zannetmesi gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İlahi, seni tenzih ve takdis ederim. Biz seni sana layık bir marifetle tanıyamadık buyurmuştur.
0: Necip ümmetin yüksek alimleri de acizlerini itiraftan çekinmemişlerdir. İmam Ebu Yusuf'a bir gün Halife Harun Reşit bir mesele sorar. İmam Ebu Yusuf, bilmiyorum diye cevap verir. Halifenin yardımcısı İmam Ebu Yusuf'a,

0: maaş ve tahsisatınız varken bilmiyorum diyorsunuz der. Cevaben İmam Ebu Yusuf da benim maaşım ilmime göredir. Cehlime göre verilecek olsa hazine yetmezdi der. Allame İmam Gazali de bildiklerime nispetle bilmediklerimi ayaklarımın altına alabilseydim, başım göklere değerdi buyurmakla aczini itiraf edip tevazuunu göstermiştir. Bu büyük insanlar bildiklerinin değil, bilmediklerinin çokluğunu itiraftan çekinmemişlerdir.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilmin felaket ve selamet merhalelerini şöyle ifade buyururlar. İlim üç karıştır. Birinci karışa ulaşan, elde ettiği birazcık malumatı kendine mal ederek gurur ve kibre kapılır. İkinci karışa ulaşan, ilahi kudret ve saltanat karşısında hayrete düşer. Üçüncü karışa ulaşan da Hakk'ın nihayetsiz ilminin farkına varır da kendisinin o sonsuz ilim içerisinde hiçbir şey bilmediğini idrak eder.

0: Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bu satan bir satıcıya rastlar. Satıcı, sermayesi erimekte olan insana yardım edin diye nida eder. Cüneyd Hazretleri bu sözü duyunca düşüp bayılır.
1: Dünya sermayesini ahiret sermayesine tebdil edemez isek, dünyadaki gayretler şeytanların paylaşacakları nasipler olur. Netice hüsran ve acı bir aldanıştır. İsraf çılgınlığı ve merhamet yoksulluğu dünyada baş belası, ahirette azap sermayesidir. Geçmiş günlerimizin dostlarımızın

0: Asyaları kapanmıştır. Bunlarda değişiklik yapabilmenin imkanı yoktur. Gelecek günlerimizin varlığıysa şüphelidir. An bu andır. Bu anımızın gönül ve alın terlerini hayat tarlamıza tohumlar isek, inşallah ahiretimizin sırça sarayları olur. Şeyh Salih'in ifade ettiği gibi, arzın sathı Rabbin umumi sofrasıdır. Dünyada Rahman sıfatının tecellisi olarak bütün mahlukat bol bol rızıklandırılır, içirilir ve giydirilir. Dost hasım, itaatkar ve isyankar ayırt edilmez. Rabbin merhameti bütün mahlukatı ihata etmiştir. Dikenli bir kirpinin yavrusunu sinesine bastırması, hatta kafir bile olsa mazlumun bedduasının kabul olması, bu kuşatıcı merhametin muktezasıdır. Kainattaki ilahi sanat, hikmet ve ibret manzaraları, nefsani ve süfli his ve davranışlarla asli tabiatı bozulmamış insanı, ulviyet, halvet, safvet, rikkat ve haşyet gibi bedi duygulara gark eder.
1: Hususi sofra ise rahim sıfatının tecellisi olarak ahirettedir. İstifade yalnız müminlere aittir. Bu hususi sofrada beşeri nasiplerin en büyüğü olan cennet ve rü'yet-i cemalullah, yani Cenab-ı Hakk'ı ayın 14'ü gibi görme nimetleri vardır. İnsan bütün esma-i ilahiyenin kamil tecellisi olduğu için büyük bir alemin küçük bir modelidir. Onun topraktan olan yapısı varlığının dış yüzüdür, fani yapısıdır. Hakiki varlığı esrar, nur ve ilahi hakikatin gizli bir hazinesidir. İnsanın mükerremlik vasfı budur. Yaratılış maksadına uygun marifet denizinden nasip alabilmesi buna bağlıdır.

0: Kelam-ı kibarda buyrulur. İnsanlar içinde iç dünyasından haberdar olanlar şu üç kişidir. Rüzgarı bile incitmeyenler, kendi adlarını söylemekten utananlar, üçüncüsü Allah'ın emaneti olan insanlara katı ve haşin gözlerle bakmayanlar, yani ibadullahı istihkar etmeyenlerdir. Hazreti Mevlana buyurur.
1: Madem ki fakr, cömertlik kereminin aynasıdır. Haberin olsun ki, aynanın üzerine hohlamak zararlıdır.
0: Yani, fakiri ve garibi red için ağızdan çıkacak her ses ve nefes, onun kalbini incitir. Sanki sathına hohlanmış ayna gibi kalp buğulanır. Parlaklık ve derinliği zayi olur. Cömertliğin keremini göstermez olur. Amellerimiz, infaklarımız daima gözümüzde devleşir. Bizi oyalar ve aldatır. Bize haz hammallığı yaptırır. Dicle'den ve onun sahibinden habersiz olduğumuz için bir testi su gözümüzde bir derya olur. Hazreti Mevlana buyurur.
1: Şefkat-ü merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurlarını örtmekte gece gibi ol. Sehavet-ü cömertlikte akarsu gibi ol. Hiddet-ü asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve mahviyette toprak gibi ol. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol.
0: Unutmamak gerekir ki, bir kimse kendini nasıl gösterirse göstersin, onun gönül testisinde ne varsa dışarıya dökülecek olan da odur. Çünkü nice aşk ve muhabbet ateşiyle dolu olduğundan bahsedilen testiler vardır ki, neticede gaflet sulara akıtmışlardır. Keza nice âb-ı hayattan bahsedenler, ondan bir yudum bile içememişlerdir. Buna mukabil nice mahviyet içinde gizlenip de dışarıdan boş bir testi zannedilen has kullar, gönüllerindeki bir katrenin içinde dipsiz ve sahilsiz bir umman olmuşlar, Allah onları yanıp susamış olan aşıklara bir Kevser suyu gibi ikram etmiştir.
1: Allah Teala cümlemize dünyada böyle bir Kevser ve mai tesnimden damlacıklar lütfederek bizleri indi ilahisine kabul olunan muhlis ve samimi gönül erlerinden eylesin.
0: Amin.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

sabursun sen. Sabursun ki kullarına sabrı sen öğretirsin. Eyyub'a sabrı ya sen öğrettin. Sabredenleri seversin. Sabredenlerle birliktesin. Sana isyan edenlere de lütfedersin. Sabredersin. Kusur edenlere hemen ceza vermezsin. Beni sana dönmem için beklersin. Beklersin. Beklersin. Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Bilmediğimi bilmek. Bağışla beni. Bağışla.

0: Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

kendimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

الله قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار. يا

Ya men istesleme kullu şeyin li kudretih. Ya men zelle kullu şeyin li izzetih. Ya men khada'a kullu şeyin li heybetih.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukün azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen yeryüzünde

0: Sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugün El-Vehhab olan Allah'ın en güzel bahşişi çocuk diyeceğiz inşallah beraberce. Hepimizin derdi var bu konuda. Çocuk dediğimiz zaman, çocuk terbiyesi dediğimiz zaman özellikle ebeveynlerin içini acıtan bir dert, bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun bilincindeyiz. Böyle bir derde, dertlere derman olan bir nübüvvet sofrasından inşallah beraberce ilaçlar, dermanlar taşıyacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiş ya, usvetun hasene olarak da belirlenmiş ya, kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların dertlerinin dermanını da Allah onun hayatında tabir caiz ise kodlamış. Öyleyse eğer biz hayatımızın hangi alanında olursa olsun sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız zaman, belli yerlere gelip tıkandığımız zaman, belli yerlerde artık takatimizin kesildiği zaman bir kez daha o nübüvvet medresesine başvurmak durumundayız. Hele hele bu çocuk gibi önemli bir mesele ise bizim bu meselede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısından hiç ayrılmamak durumundayız. Zaten akıllı bir Müslüman o kapıyı hiç terk etmez de işte bazen biz gafletimize geliyor, başka kapılarda derman arıyoruz ama dönüp dolaşıp yine aynı kapıya geliyoruz. Benim duam şu olsun, siz de gönülden amin deyin. Allah bizi nübüvvet medresesinin kapısından ayırmasın. Son nefesimize kadar inşallah o kapının bir medresenin talebesi sadakatinde sarılan ve oradan dertlerine derman arayan bahtiyarlardan eylesin. Serlevha bilmem dikkatinizi çekti mi? El-Vehhab olan Allah'ın bahşişi. Aslında güzel bir ifade ama bana ait değil. Bizzat ben Kur'an ve sünnetten mülhem olarak bu serlevhayı çıkardım. El-Vehhab, Esma-ül Hüsna içerisinde Rabbimizin o güzel isimlerinden bir isimdir. Kur'an içerisinde 3 kez geçer. Ali İmran suresinin 8. ayetinde ki biliyorsunuz bir duadır o. Sad suresinin 9. ve 35. ayetlerinde 3 kez El-Vehhab şeklinde geçer. Bu da zaten Esma-ül Hüsna içerisinde en fazla kullanılan kalıplardan olan faal vezninde kullanılan mübalağa ile ismi faildir. Bilenler bilir bunun ne demek olduğunu. El-Vehhab'ın anlamı şu aslında, hiçbir karşılık beklemeksizin kullarına işte faal vezni orada ortaya çıkıyor. Bol bol ihsanda bulunan, hibe eden, bahşeden demek. Hibeyi biz de kullanıyoruz biliyorsunuz Türkçe'de. Ben buradan yola çıkarak o bahşiş kelimesini aldım. Çok da hoşuma gitti. Bilmiyorum isabet kaydettim mi? Çünkü insan bir iş yapar, karşılığını alır. Bir de bir bahşiş alırsa, eğer biraz da muhtaçsa o paraya, biraz daha farklı bir muamelesi olur, sevinir. Aynen böyledir. Hibe, bahşedilme, bir yönüyle bahşiş meselesi gibi, bahşiş gibi insanı sevindiren bir hal olur. 3 tane El-Vehhab ismi geçmiş olmasına rağmen Kur'an'da bu köke ait, yani vehebe köküne ait 22 tane kullanım görürüz. Dikkat buyurun, bu 22 kullanımın 12 tanesi çocukla alakalıdır. Yani Kur'an'da bir peygamber Allah'tan mesela çocuk istiyor, vehebe köküne ait bir kelime kullanıyor. Çocuğun değer ve kıymeti ifade ediliyor, vehebe köküne ait bir kelimeyle ifade ediliyor. Geçen ders son ayetleri okuduk burada, hatırlayın o ayetleri, Şura suresinde ayetlerini, 49 ve 50. ayetler. Orada da yine aynı köke ait kelimeler kullanılıyor. Bakın hadislere, aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu beyanlarına, aynı şeyi görürsünüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre çocuk mevhubdur. Ne demek mevhub? Vehhab olan Allah'ın bahşidir işte. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir çocuk olanı tebrik edecekse eğer şöyle diyecektir: Barekallahu leke fil mevhub ve şekertel vahib ve belege eşeddehu ve ruziktu berrehu. Ne demek? Sana bağışlanan bu çocuğu Allah senin için mübarek eylesin. Onu sana bahşeden vahib olan Allah'a şükret. Allah o çocuğunu hayırlarla büyütsün ve rızıklandırsın. Böyle bir tebriğe karşılık nasıl gelecek? Efendimiz onu da öğretiyor. Barekallahu leke ve bareke aleyke ve cezakallahu hayren ve razakakal illahu mislehu. Allah sana da bereket versin, bereketini üzerinde daim kılsın, seni de hayırlarla mükafatlandırsın ve benzeri ile sana da karşılık versin, yani rızıklandırsın. İstiyor musunuz çocuk, gideceksiniz bir çocuğu olana bu duayı yapacaksınız, o da size yapacak. İnşallah Allah onun duasına da icabet edip size de o rızkı verecek. Allah bizlere de tekrar tekrar o rızkı tattırsın. İçimizde mahrum olan kardeşlerim var. Onlara da bir an önce katından o rızkı ulaştırsın inşallah. Şimdi aziz kardeşlerim, serlevhayı böylece yerine oturtturduktan sonra bugün aslında biz Vehhab olan Allah'ın bahşişi olan, yani mevhub olan bu çocuk meselesini biraz daha işin terbiye boyutuyla alakadar olarak anlamamız gerekir. Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu manadaki rehberliğinin, bu manadaki sözlerinin, uygulamalarının anlamı nedir? Nasıl anlaşılmalıdır? Nasıl kavranmalıdır? Bu mesele üzerinde biraz ciddi bir biçimde durmamız gerekir. Şöyle bir soru soralım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuk terbiyesi meselesinde işi nereden başlattı? Çünkü bunu bildiğimiz ve bu soruya doğru cevap verdiğimiz zaman bugün biz de aynı adımları atarak ilerlemeye çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi nereden başlattı? Belki söylediklerim sizin zorunuza gidecek. Ben de bir ebeveyn olarak aynı sözün muhatabıyım. Ama hakikat bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çocuk terbiyesi mevzu bahis olduğu zaman sözü çocuktan değil ana ve babadan başlatıyor. Çünkü ana ve babanın eğitimi zaten çocuğun eğitimi demektir. Hal böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kutlu beyanlarını bize takdim eden hadis külliyatına ne kadar çocuk terbiyesiyle alakadar olan sözler var, beyanlar var sorusuyla yaklaştığınız zaman şu hakikati görürsünüz. Hayatın birçok alanındaki uygulamaları ve sözleri Efendimizin oldukça fazla iken çocuk terbiyesi meselesindeki sözleri ve uygulamaları diğerine nazaran biraz daha azdır. Az değildir. Diğerlerine nazaran biraz daha azdır. Neden? Çünkü Efendimiz işin nereden başlayıp nereden bittiğini çok iyi bilen birisi olarak anne ve babaların terbiye edilmesinin çocukların terbiye edilmesi olarak gördüğü için sözü artık zayi etmiyor.
0: meseleyi asıl olması gereken yerden

başlatarak devam ettiriyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir adımı olmamıştır. Miladi 610'da Mekke'de vahye muhatap olunca Mekke şirk toplumu, bunlardan da adam çıkmaz, bunlarla uğraşmaya gelmez deyip toplumdan yüz çevirip Kabe'nin avlusunda bir ders halkası oluşturup oraya da Ali gibi yaşı 10 ve altında olan çocukları seçip onlarla ilgileneyim, onlar bir dönem büyüsünler, büyüdükten sonra zaten iş hallolur gibi bir yaklaşımla adımlar atmadı. Neden? Efendimiz de diğer bütün peygamberler gibi bir hakikati çok iyi biliyordu. Toplumsal değişim ve dönüşüm ancak yetişkinlerin eğitimiyle olur. Önce bir zümre toplumun içerisinde yetişkinlerden seçilecek, eğitilecek. Onlar temsiliyet makamını doğru bir biçimde ortaya koyacaklar. Temsiliyet makamının hakkı verildikten sonra onların eliyle çocuklar yetişecek. Çocuklar yetişecek, büyüyecek, onlar toplumu dönüştürecek. Bu hikaye önce bir zümre yetişkinlerden olacak. Onlar örnek olacaklar. Hani Kur'an'ın ifade ettiği gibi hayra çağıran, iyiliği emreden bir zümre olacaklar. O model ve nüve teşkilat mı diyelim, cemaat mı diyelim, cemaat daha güzel. O nüve cemaat diğer bütün insanlığa örnek olacak. Bütün peygamberler bunu yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptı. Böyle olduğu için önce yetişkinlerle başladı Efendimiz. Sonra süreç içerisinde vahiy döneminde çocukların terbiyesini de bu işin içerisine dahil etti. Peki burada bir soru daha soralım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz özel olarak çocuk eğitimi meselesinde bu işi ne zaman başlattı? Çocuk kaç yaşına erdiğinden itibaren bu manada ebeveynine sorumluluklar yükledi? Bu soruyu sorduğunuz zaman da çok önemli bir noktaya geliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz meseleyi yetişkinler eğitimi olarak ele aldığı için zaten o yetişkinler belli bir kıvama gelmiştir. Helal haram sınırlarını çok iyi biliyorlardır. Sorumluluklarının farkındadırlar. İki tane sorumluluğunun farkında olan insanlar hayatlarını birleştirirler. Hayatlarını birleştirdikten sonra da o aile hukukunu gözeterek devam ettirdikleri için çocukları olsun ya da olmasın aslında o hanenin eğitimi başlamış olur. Ama özel olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuk ana rahmine düştüğü andan itibaren eğitim meselesini gündeme getirdiğini görüyoruz. Hamilelik zor bir süreç. Maddi olarak da manevi olarak da. Maddi olarak da bazı tedbirler almak gerekiyor, manevi olarak da. Çünkü kadının özellikle zafiyet gösterdiği bir zaman dilimidir o zaman dilimi. Ne söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ben söylediklerini bir formüle edeyim de zihinlerde iyice kalsın. Hamile bir kadın ne yapmalı konusuna cevap olabilecek 5 tane şey emanet ediyorum size. 1. Farzların ikamesi. 2. Nafilelerin ihyası. 3. Azaların muhafazası. 4. Ruhun imarı. 5. Duyguların ıslahı. Bakın biz ihmal ettiğimiz için iş işten geçiyor. Çocuk gelmiş 5 yaşına, 10 yaşına, 15 yaşına. Biz halen yeni başlamışız meseleye. Birçok şeyi kaçırdığımız için de belli şeyler tabir caiz ise eğer dikiş tutmuyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işi en bidayetine irca ettiriyor. Ana rahmine düştü. Onun öncesi de var. Helal lokmayla, haram helal çerçevesinde bazı şeylere riayet ederek işte düğündür ne olacak bir günden bir şey çıkmaz canım deyip o konuda harama bulaşacak bir hayat kurmadan o meseleleri konuşacağız zaten ilerleyen derslerde. Bunların hepsine riayet ederek bir evlilik müessesesi kuruldu.
Vehhab olan Allah da mevhup olarak o çocuğu bahşetti.

0: ana rahmine, o andan itibaren de bunlar başladı. Bir daha tekrar edelim. Bir, farzların ikamesi. Ne olursa olsun bu konuda büyük bir titizlik. Özellikle o zor dönemlerde öyle olmalı ki ananın karnındaki o canlı, o büyük bir ünsiyet kuruyor anneyle o günlerde. O günlerden itibaren başlasın o süreç.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: İki, nafilelerin ihyası. Varsa öncesinde onun devamı, eğer yoksa da o süreçte daha fazlalaştırılması. Üçüncüsü azaların muhafazası. Dil, kulak, göz, el, neyse, onların hepsine muhafaza olabilecek tedbirler alınması. Dördüncüsü ruhun imarı. O neyle olur? Allah'ın hakikatini işitmekle olur. Şu anda biz mesela ruhumuzu imar ediyoruz inşallah beraberce. Sohbet ruhun imarıdır. O dönemde de bunların fazlalaştırılması. Yani o hal olduğu zaman hayattan bağı koparıp sadece eve tıkanıp sadece televizyonla hayat geçirecek bir şey tavsiye edilmiyor. Tavsiye edilen bu. Ruhun imarı meselesinde de o yavrunun daha o andan itibaren inşa olmasına sebep olacak adımların atılması. Beşincisi de duyguların ıslahı. Peki bu konuda erkeklere bir sorumluluk düşmüyor mu? Bu hanımların işleri, hayır, erkeklere de düşüyor. Ama burada en önemli konum kadının konumudur. Erkek de bu işlerin yapılabilmesi için eşine bir ölçüde yardımcı olmalıdır. Bir ölçüde onun elini tutmalıdır. Bazen ona bu konuda teşvikte bulunmalıdır. Eğer evde varsa cemaatle namazlar, hamilelik döneminde bu biraz daha arttırılmalıdır. Kur'an okunuyorsa eğer, ki eğer fazla okunması gerekir bir Müslümanın evinde, ama halimizi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama bu dönemde daha fazla arttırılmalıdır. Ve bu dönemde koca hanımına bir şekliyle ruhunu imar edecek imkanlar da açmalıdır. Mesela almalıdır hanımını, çıkarıp biraz dolaştırmalıdır. Hamilelikte bu tarz şeyler maddi anlamda da önemli etkendir. O dolaşırken, gezerken de bir yönüyle sohbet konusunu açarak ruhun imarına sebebiyet verecek işler konuşmalıdır. Bizler yan yana gelince genelde senin baban şunu dedi, benim annem şunu dedi, görümce şunu kaynattık, kaynana bunu yaptı, bunları çok iyi beceririz. Onlar değil ama sohbetin o konusunu bizatihi o yavruya da etki edecek şeylerden seçerek. Hatice anamız şunu dedi, Ümmü Süleym annemiz şöyle davrandı, Ayşe annemiz bir gün şöyle demiş, bunların konuşulması koca ile kadın arasında aslında bir yönüyle yavruya da bir vaaz, bir nasihattır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bazı sözleri ve uygulamaları çerçevesinde. Bunlar hamilelik öncesi olacak şey, hamilelik döneminde olacak şeyler. O dönem sona erdi ve Allah o çocuğu ikram etti. O an itibariyle ebeveyne düşen sorumluluklar nelerdir? Onlar konusunda da yine Efendimizin beyanları çerçevesinde şunları görüyoruz. 1. Tahnik. 2. Ezan ve kamet. 3. İsimlendirme. 4. Akika. 5. Salihlerden dua. Aslında 6. bir madde de eklenmeli buna, ama biz örfi olarak onu eklemedik. Nedir o? Erkekse eğer doğan çocuk, onun sünnet edilmesi. Araplarda o erken dönemdedir, bizde biraz geçtir. Ben sünnet olma meselesini de bir dahaki derse havale ettim. Onun için 5 tane şey söyledim. Gelin bunları bir anlamaya çalışalım. Nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu neden, nasıl uygulamıştır? Neden uygulamıştır? Biraz kısmi de olsa hikmet boyutuna da değinmek gerekir. bugünün dünyasında biz nasıl uygulamalıyız? Bunlara cevap olacak nitelikte bu beş meseleyi anlamaya çalışalım. Birincisi neydi? Tahnik. Tahnik, henek kökünden gelen bir kelime. Damak demek henek. Terim manası da ağızda yumuşatılıp yeni doğan bebeğin ağzına hurma sürülmesi ya da tatlı cinsten bir şey sürülmesidir. Bazılarına göre sünnet değil bu. Bazılarına göre bu Arap geleneği. Biraz sonra akikayı da anlatacağım size. O akika da Arap geleneği. Bazılarına göre saçın kesilmesi falan da Arap geleneği. O bazılarıyla biz

işimiz yok. Biz Abdullah İbni Ömer adımlarını izliyoruz inşallah beraberce. Resulullah yapmış mı, yapmamış mı? Bizim için önemli olan bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatında bunların uygulandığını görüyoruz.

bebeğe Resulullah bizzat kendi elleriyle yapıyor. Sahabenin yaptıkları başka. Efendimiz'den sonra sahabenin yaptıkları da başka. Bilmiyoruz başka da var mı, ama hatıraları olan, hadis kitaplarımızda aktarılan bir şekliyle Efendimiz o gün onu yaparken de bazı sözler söylemiş, bazı sözler bize emanet etmiş. O tarz hatıraların da olduğu 15 isim. O 15 ismi size bir aktarayım. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve onların kardeşi olan Hazreti Zeynep. Özel bir gecenin bebeği olan Abdullah İbni Ebi Talha. Size anlatmıştım o ismi. Ümmü Süleym annemizle Ebu Talha'dan olan Abdullah. Onun hatırası biraz farklı olduğu için o da özel bir gecenin bebeği olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tahnik yaptığı isimlerden birisi. Ebu Musa el-Eşari'nin oğlu İbrahim, Münzir bin Ebu Ubeyd, Useyd affedersiniz. Tercümanul Kur'an olan Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir, onun altını çizin. Şimdi ona döneceğiz tekrardan. Sinan İbni Ebi Seleme el-Huzeli, Abdullah İbni Haris İbni Amr, Abdullah İbni Haris İbni Nevfel, Zeyd İbni Hattab'ın oğlu Abdurrahman, yani Hazreti Ömer'in yeğeni Abdurrahman İbni Zeyd, Muhammed İbni Nübeyt, Yahya İbni Hallat Ez-Züraki ve hayatı bambaşka bir hayat olan vahiy döneminin çocuklarından birisi olan Numan İbni Beşir. Bu 15 isme sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat kendi elleriyle tahnik yapıyor. Nasıl yapıyor? Nasıl uyguluyor? Örneği ben size Abdullah İbni Zübeyir'in üzerinden vereyim. Çünkü o da özel bir çocuktur. Özel olduğu için Efendimizin dünyasında onun farklı bir yeri olmuştur. Özellikle doğum anında, sahabe için de aynen öyledir. O hadiseyi hatırlayarak meseleyi anlayalım. Hicretin nazlı gelini, onun annesi. Yani annesi kim? Esma binti Ebu Bekir. Babası kim? Resulullah'ın havarisi Zübeyir bin Avvam. Esma anamız 26-27 yaşına kadar evlenmiyor. O da ayrı bir meseledir. Bugünler için belki bu yaş bir kız için az sayılabilir, ama Mekke toplumu için 26-27 yaşında bir kızın evlenmeden beklemesi çok azdır. Onun da özel bir nedeni var. Özel nedeni de İslam uğruna o ailenin çektiği sıkıntılardır. Sanmayın ki sıkıntılar sadece maddi boyutluydu. Bir de öyle bir ambargo vardı. Yani Müslümanlardan kız alınmasın, onlara kız verilmesin. Hazreti Ebubekir de Resulullah'ın en yakın arkadaşı olduğu için Esma anamız da o sıkıntıyı çeken birisiydi. Ama sonra Resulullah'ın da teşvikiyle Zübeyir bin Avvam'la evlenecekler. Evlenecekler, birkaç ay sonra Vehhab olan Allah mevhub onlara verecek ve o günler hicret günleri olacak. Esma anamız 7 aylık hamile iken babası Ebubekir ve Resulullah Sevir mağarasında oldukları zaman Esma annemiz oraya 3 defa azık taşıyacak. Sevre gidip ziyaret edenler bu sözümün ağırlığının ne demek olduğunu anlayacaklar. 759 metre, şu an bile çıktığımız zaman iflahımız kesiliyor. 3 gün üst üste çıkacak anamız. Ve giderken azık götürecek onlara. Azık için bir ip arayacak, bir kumaş parçası arayacak. İş çok acildir, beklemeye gelmez. Mekkeliler takip ediyor. O anda belindeki kuşağı çözecek. O azıkları bağlayacak birbirlerine, omzuna atarak Sevir mağarasına doğru çıkacak. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azıkları görünce kuşakla bağlandığını görecek. Biz bu sosyal meseleyi bilmediğimiz için bize basit geliyor. Bir ip bizim nazarımızda ya da bir kemer. Ama öyle değil. Efendimiz bakıyor ki azıklar beldeki kuşakla bağlanmış. O gün Mekke'de bir kadının kuşağını çözmesi ne anlama geliyor biliyor musunuz? İffetsizlik demek. Bunu da göze alarak Esma anamız. Orada bekleyenler var ve bu azık gitmesi lazım onlara.

onun için çözmüştür kuşağını ve onu bağlayarak Sevr'e götürmüştür. Resulullah onu görür görmez Esma diyecek. Bu senin kuşağın değil mi? Evet ya Resulallah, bulamadım, ip böyle davrandım. Allah feda ettiğin o kuşağa karşılık sana cennette iki kuşak verecek. İşte Esma zatun nitakayn olarak tarihe geçme hadisesi bunun üzerinedir. Yıllar sonra Abdullah İbni Zübeyir hadiseyi anlattığı zaman ben iki kuşaklı kadının oğluyum diyerek kendini aleme tanıtacak. Ve yine şunu söyleyecek: benim hicretim annemin karnında başladı. El hak o sözle doğrudur, diğeri de doğrudur. İşte Esma anamız böyle bir haldeyken Medine'ye hicret ediyor. Ve hicretin üzerinden 2 ay geçecek, ondan sonra da o doğum gerçekleşecek. Ancak o doğumu özel kılan bir sebep var. Nedir? Gelen bütün muhacir Müslümanlar, Medine'nin havası Mekke'ye benzemez. Şu an bile biz umreye gittiğimiz zaman onu çok iyi fark ediyoruz. O iki şehir arasındaki iklim değişikliğinden dolayı muhacir Müslümanlar hastalanacaklar. Çok ciddi bir hastalık çekecekler. Moralleri bozulacak. Geldiklerine pişman olacaklar. Bilal bile o kadar işkence görmüş olmasına rağmen oturacak yola, ah Mekke diyecek, senin otunu özledim, senin taşını özledim deyip şiirler okuyacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ellerini açacak ve şu duayı yapacak: Allah'ım bize nasıl Mekke'yi sevdirdinse aynı şekilde Medine'yi sevdir. Siz niye Medine'yi seviyorsunuz? Orası düz olduğu için, otelleri güzel olduğu için falan, bunlar hikaye. Bir dua var Medine için. Resulullah o duayı yapmış. O duayı yaptığı için 14 asırdır Medine bize farklı geliyor. Dünya 50 asır devam etse yine öyle olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o duasından sonra da muhacirler yine hastalanmaya devam edecekler. Ve o anda Yahudiler bir propaganda yayacaklar Medine'de. Ne diyecekler biliyor musunuz? Diyecekler ki Mekke'den gelenlerin hepsi hastalanacaklar ve çocukları olmayacak. Ya da çocukları sakat doğacak. Biz onlara sihir yaptık. O sihirimiz tutacak. Mekke'den gelen bütün Müslümanların soyu kuruyacak. Müslümanlar inanmıyorlar ama bu propaganda çok fazla dile getirildiği için az da olsa bazı Müslümanlarda etkileri var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu etkiyi fark ediyor. Onun için kulağı Esma'nın evinde, o çocuk bir doğsun da bu propagandanın etkisi de tamamen kırılsın. Onun için doğuma yakın bir zamanda Resulullah ellerini açacak ve şöyle dua edecek: Allah'ım doğacak o çocuğu bizim için sevinç vesilesi eyle. Ve aradan bir müddet geçecek, Abdullah doğacak. Daha ismi Abdullah değil, bebek doğacak. Hemen kundağa sarılacak, Efendimiz'e doğru getirilecek. O getirilirken de Medine tekbirlerle inleyecek. Neden? Sevinç vesilesi oldu. Nur topu gibi bir çocuk oldu. Yahudilerin yalanı ortaya çıktı. Hiçbir sıkıntı yok. Çocuk sağlam, sağlıklı. O haber Medine'de Müslümanlar arasında yayılınca Yahudilerin morali bozulacak ama Müslümanlar sevinecekler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna getirilecek. Ne yapacak Efendimiz? Tahnik nasıl yapılıyor şimdi görüyoruz. Efendimiz bir yaş hurmayı alacak, ikiye ayıracak. O bir parçasını ağzında çiğneyecek, biraz yumuşatacak. O parçayı, o ağzıyla ezdiği, yumuşattığı parçayı önce çocuğun dudaklarına sürecek, sonra da şöyle damağına doğru hafifçe koyacak, çocuğun bir iki tane emmesini sağlayacak. Bu kadar. Abdullah İbni Zübeyir'e de aynısını yapınca, Abdullah da emince, Efendimiz de sevinecek. Bakın bakın ne güzel emiyor, ne güzel emiyor diye memnuniyetini orada söyleyecek. Sonra Abdullah İbni Zübeyir'e ismini verecek Efendimiz. Soracak oradaki sahabiler: ya Resulallah ne koyacaksın bebeğe isim? İsmi belli diyecek. İsmi dedesinin ismi,
künyesi dedesinin künyesi. Kim dedesi? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in asıl ismi Abdullah. Efendimiz de Abdullah İbni Zübeyir'e Abdullah ismini verecek. Künyesi de dedesinin künyesi Ebu Bekir olacak. O çocuk sevinç vesilesi olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şekliyle bu işin uygulamasını da bize göstermiş olacak. İnşallah Cenab-ı Hak içlerinizde bundan sonra bu sünneti yapmamış olanlara çocuklar ihsan ettiği zaman bu sünneti dirilteceğiz ve bunu yaparak Resulullah'ın bu konuda bize gösterdiği bu örneği de hayatlarımıza taşıyacağız. Peki kim yapacak bunu? Bir hocaya yaptırma zorunluluğu var mı? Hayır. Bunu evin insanları da yapabilir. Ama salih gördüğünüz bir zata yaptırmanız inşallah fiili bir duadır. İlle de tahnik hurma ile mi olmalıdır? Hayır. Tatlı olmalı, tatlı cinsinden bir şey olmalı. Ama hurma olması Resulullah'ın da yaptığıdır. Yapılmadığı zaman bir sorumluluğu var mı? Hayır. Bu bir müstehaptır. Yapıldığı zaman sevaba konu olur. Yapılmadığı zaman herhangi bir günahı yoktur. Fıkhi anlamda da birkaç şeyi size söylemiş oldum. İkinci şeye gelin. O neydi? Ezan ve kamet. Bakın adlarını andığım bu 15 isimden bazılarına Resulullah ezan ve kamet okumuş, bazılarını okumamış. Kime okumamış? Ezan ve kamet daha teşri olarak Müslümanların gündemine girmemiş isimlere okumamış. Özellikle Medine'de ezan Müslümanların gündemine girdikten sonra doğan çocuklara okumuş. Ve bu konuda da elimizdeki ilk rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk torunu olan Hazreti Hasan'dır. Bilmiyoruz ondan önce okumuş mudur birilerine ama hadis kaynaklarımızda ilk rivayet odur bize aktarılan. O doğumu da bir hatırlayalım. Hatırlayalım ki mesele daha iyi anlaşılsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir'in arkasından Hazreti Fatma ile Hazreti Ali evlendiriyor. Evliliğin üzerinden birkaç ay geçmeden Fatma anamız hamile kalıyor. Onun hamileliğinin son demlerinde Efendimizin de çok sevdiği Hazreti Abbas'ın hanımı olan Lübabe validemiz Ümmül Fadl bir rüya görüyor. Rüyanın dehşetiyle uyanıyor ve hemen Efendimizin huzuruna koşuyor. Ya Resulallah diyor, öyle bir rüya gördüm ki halen o rüyanın tesiri altındayım. Bunu söylerken Ümmül Fadl bir taraftan da ağlıyor. Efendimiz onu teskin ediyor. Dur diyor, Allah hayra çevirsin. Allah hayrı nasip etsin. Hele anlat bakalım neyin nesidir gördüğün şey. Başlıyor anlatmaya. Ya Resulallah diyor, rüyamda gördüm ki senin bedeninden bir parça koptu. Geldi benim evimin ortasına düştü. Ben de dehşetle uyandım diyor. O bunu anlatırken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor. Zaten rüya başka bir ilim. Farklı bir tabir noktasında özellik isteyen, kabiliyet isteyen biridir. Onun için ehil olmayanlara anlatmamak gerekir. Rüyayı ele ayağa düşürmemek gerekir. Bu konuda bazı şeyleri saklamak gerekir. Bu da işin ayrı bir ahlakıdır. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir tabirde bulunur. Ümmül Fadıl'dır, sevin. Yakında Fatma'nın bir oğlu olacak ve sen onu doğurduğun kusemle beraber emzireceksin. Benim oğluma süt annesi olacaksın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o rüyaya tabiri böyle oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dediği gibi gerçekten 15 Ramazan'da hicretin 3. yılında Allah o eve bir erkek çocuk nasip ediyor. O günler Resulullah kaç yaşında? 56 yaşında. Mescid-i Nebevi'de Fatma anamız da Medine'nin içlerinde oturuyor. Daha gelmemiş Mescid-i Nebevi'nin yakınlarına. İleride o doğruya taşınacak. Haber geliyor ki Fatma anamız doğum yapmış. 56 yaşında Efendimiz bir kalkıyor ayağa. Öyle bir koşa koşa coşkuyla o eve doğru koşuyor ki sahabe yetişemiyor. Yordun bizi ya Resulallah diyor. Sana yetişemiyoruz diyor.

Efendimiz o sevinçle Fatma'nın evine giriyor. Esma binti Ümeys farklı bir İslam kadınıdır biliyorsunuz. Cafer bin Ebi Tayyar'ın hanımı. Cafer-i Tayyar'ın hanımı, bin yok orada. Cafer bin Ebi Talip diyelim. Sarı bir bezin içerisinde o yavruyu Efendimiz'e doğru getiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Esma diyor başka bir renk bulamadın mı? Benim oğlumu sarıya sarmışsın. Hemen geri götürüyor, beyaz bir kundağa sarıp getiriyor. Orada da Efendimiz farklı bir mesaj veriyor. Orada Efendimiz Hazreti Hasan'ı kucağına alınca baba Ali'ye soruyor. Ali diyor ne koyacaksın ismini? Ya Resulallah eğer müsaade edeceksen harp koyacağım. Harp ne demek? Savaş. Tam da Ali'nin tabiatına uygun bir isimdir. Efendimiz diyecek ki Ali hiç böyle güzel bir çocuğa böyle bir isim konur mu? Bu çocuğun ismi benim oğlum diyor Efendimiz orada. Benim oğlumun ismi Hasan olsun diyor. İtiraz eder mi Hazreti Ali? İsim Hasan olarak konuyor. Resulullah orada Hazreti Hasan'a da tahnik yapıyor. O anda da Efendimiz kucağındayken sağ kulağına ezanı, sol kulağına kameti bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Ve o günden sonra biz artık onun Müslümanların gündemine girdiğini görüyoruz. Dedim ya bilmiyoruz öncesinde var mı ama Hazreti Hasan'dan sonra rivayetlerin arttığına şahit oluyoruz. Peki ezan ve kamet okumanın fıkhen hükmü nedir? Menduptur. Ancak mendup olması böyle önemli bir şiarın Müslümanların gündeminden uzaklaştırılması anlamına gelmez. Fıkhi anlamda konumu odur. Dolayısıyla bu bir şiar olarak bütün Müslümanların uygulaması gereken önemli bir sünnet olarak karşımızda durmaktadır. Meselenin bir de hikmet boyutu var ki o da güzel bir boyuttur. İnsanoğlunun ömrü nedir? Ömür bir ezanla başlayan, ezansız bir namazla da sona eren bir hayat çizgisidir. Çocuğa okunan o ilk ezan son kılınan namazın ezanıdır aslında. Cenaze namazında biliyorsunuz ezan yok. Orada niye ezan yok? Çünkü önce okunmuş. Bir ezanla başlayıp bir namazla ki cenaze namazda bir duadır aslında. Bir dua ile de nihayete eren bir hayat çizgisidir. Allah o hayat çizgisini bizim de bizim neslimizin de hem nefislerimizin hem nesillerimizin hakkında hayırlara vesile kılsın. İşin neticesinde inşallah bizi perişan olanlardan, rezil ve rüsvay olanlardan etmesin. İkinci hüküm de bu. Yani ebeveynin çocuklara karşı vazifesi noktasında ezan ve kamette ikincisi. Üçüncüsü ney? İsimlendirme. Şimdi bu isimlendirme meselesi bugün elim çok gitti geldi sonra vazgeçtim. Çünkü baktım ki çok ciddi sıkıntılar var bu konuda. Bir iki cümleyle de geçiştirmek istemedim. Bu konudaki bazı arızaları da sünnetin ışığında giderme adına isim meselesini ben bir dahaki haftaya sünnet meselesiyle havale ettim. Onu müstakil bir ders olarak size yapmayı düşünüyorum. Önemli bir bahistir. Fiili bir duadır. İsimlerin çocukların şahsiyetinin üzerinde ciddi tesirleri vardır. Resulullah'ın güzel isim koyma hassasiyeti ne demektir? Biz isim deyince nelere dikkat etmek durumundayız? Bunların hepsi bir anlaşılması gerekir. Onun için bana kızmazsanız eğer bu konuyu bir dahaki ders işleyelim beraberce. Gelin dördüncü bahse. O ney? Akika. Akika nedir? Akika lügatta ayrıldı, yardı, alakası ve bağı kesildi anlamına gelir. Aslında bebeğin ilk saçlarına akika denir. O ilk saçlar bir müddet sonra döküldüğü için yani bedenden ayrıldığı için o anlamda kullanılır. Ama daha sonra akika dendiği zaman çocuğun doğumundan sonra kesilen kurbanı, o kurbandan sonra verilen yemeği akika kurbanı, akika yemeği diye isimlendirilmiş ama meselenin aslı böyle. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem sözlü hem fiil.

dengeli bir biçimde bu işi bizim nazarlarımıza veriyor. Diyor ki mesela Selman İbni Amir'in naklettiği bir hadiste, ki hadis Buhari'de geçen bir hadistir. Çocuğun akikası vardır. Çocuk için kurban keserek kan akıtın ve kirini giderin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeni doğmuş bir çocuğun ne olacak kiri? Ulemanın iflahını sökmüş bu ifade. Acaba bu ne olmalı? Öyle şerhler yazılmış ki bu konuda, ulema başka sözler getirmiş, başka hadislerden. Şimdi ben onları anlatarak sizi yormak istemiyorum. Ama buradaki kirin maddi bir kir değil, manevi bir kir olduğu, sadece çocukla da alakası değil, anne ve babayla da alakalı olduğunu unutmamamız gerekir. Bir cümle söylüyorum bu söylediğimin daha iyi anlaşılması için. Akika, yani kesilen o kurban, ana ve babada oluşabilecek manevi her türlü kire karşı bir kefaret, Allah'a karşı bir şükür, insanlara karşı ise sevincin bir paylaşımıdır. Bir daha tekrar edeyim mi? Önemli çünkü bu. O akika, ana ve babada oluşabilecek manevi her türlü kire karşı bir kefaret. Nasıl bir kir oluşuyor onu da söyleyeceğim şimdi. Allah'a karşı bir şükür, insanlara karşı ise sevincin bir paylaşımıdır. Ana ve babada nasıl bir kir oluşuyor? Şimdi Allah vermiş. Adı mevhub zaten. Vehhab olan Allah bahşetmiş. Ama bizim beyimiz öyle bir konuşuyor ki doğumdan sonra sanki onu kendi kazancıyla elde etmiş. İşte orada kibir oluşuyor, büyüklenme oluşuyor, böbürlenme oluşuyor, farklı manevi kirler oluşuyor. Böyle bir adım da o manevi kirlerin tamamının inşallah kefareti oluyor. Geçen ders biliyorsunuz varlığı da yokluğu da imtihan diye o dersi yaptık ya. Şimdi bazı hanımlar bana mesaj göndermişler. Çocuğu olmayan hanımlar, Allah sabırlarını arttırsın inşallah. Hocam diyor, o derste söylediniz ama biraz daha sert söyleyin, biraz daha altını çizin. Çocuğu olan hanımlar, bazen biz meclise girdiğimiz zaman bize karşı muameleleri biraz farklı. Ben söyledim o derste. Bu tam bir cehalet işidir. Cahil insanların yaptığı iştir. Hatta hatırlarsanız bir örnek verdim orada Hanne'nin üzerinden. Beni İsrail'in hain kadınlarının işidir. Böyle bir işi başkasına karşı kullanmak, Allah'a karşı bir kere ölçüsüz davranmaktır. Kullara karşı da edepsiz davranmaktır. Allah'tır onu bahşeden. Hiçbir zaman bunu unutmadan bu konuda imtihanı olan kardeşlerimize karşı da sorumluluğumuzu bilmek durumundayız. İşte akika bir yönüyle o çizgileri aşan insanlara karşı oluşan günahın kefaretini ödetme noktasında Allah'ın bir ikramı. Meşhur sahabi Semure İbni Cündüp de bir hadis rivayet ediyor bize. Onun nakline göre de Efendimiz şunu söylüyor. Her çocuk akikası karşılığında rehindir. Yedinci gün onun için kurban kesilir, başı tıraş edilir ve ismi verilir. Efendimiz bakın burada uygulamayı da bize biraz daha açıkladı. Yedinci gün onun için kurban kesilir, saçları da tıraş edilir. O tıraş sembolik bir tıraştır. Terazide ya da göz kararı da tartılır. Kesilen saç kadar da ailenin durumuna bağlı. Ya altın ya gümüş. O çocuğun salih ve saliha olması için de tasadduk edilir, sadaka verilir. Peki niye böyle bir şey? Niçin kesiliyor, niçin tartılıyor? Vallahi bilmiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapmış. Bize de yapılmasını tavsiye etmiş. Başkaları yapar yapmaz bilmem. Ama ben başımın üstünde taşırım bunu. Ve Resulullah'ın attığı o adımlara adımlarımız kavuşsun diye birebir harfiyen nasıl yapmışsa öyle yapma noktasında da hassasiyet içerisinde olurum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin buradaki sözünde de bir nokta var. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi?
Her çocuk

Akikası karşısında rehindir. Karşılığında rehindir. Ne demek? Bu söz de bayağı yormuş ulemayı. Mesela Ahmet bin Hanbel farklı bir yorum yapıyor diğer ulemaya karşı. Diyor ki buradaki kasıt şu. Eğer imkanı olduğu halde anne ve baba kesmezlerse akikayı, o doğumdan sonra da çocuk vefat ederse Allah'a karşı şükürlerini yerine getirmedikleri için o çocuk ana ve baba için şefaatçi olmaz. O rehindir meselesini Ahmet bin Hanbel böyle anlamış. Ancak diğer ulemanın söylediklerini ben alt alta koyunca meseleyi şöyle anlıyorum. Buradan da ulemanın bu konudaki içtihatları çok farklıdır. Çok fazla söylemiyorum ama bizim anlayabileceğimiz bir noktaya getirerek sözü size aktarıyorum. Aslında Resulullah'ın buradaki kastı bir yönüyle terhiptir. Yani rağbet ettirme, teşvik ettirmedir. Resulullah istiyor ki Allah böyle bir mevhubu sana verdi. Sen buna karşı bir şükret. Buna karşı şükür nişanesi olacak bir adım at ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığına da uygun bir biçimde bir adım olarak en azından bu konuda şükür noktasında da fiili anlamda bir iş yapmış olasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akikayı da başta Hasan ve Hüseyin olmak üzere adını aldığı saydığım birçok isim içinde uyguluyor. İbni Abbas Hasan ve Hüseyin'in akikasını şöyle anlatıyor bize. Diyor ki Efendimiz onların doğumunun arkasından 7 gün geçtikten sonra saçlarından bir miktar tıraş etti. Onun karşılığında altın ya da gümüş sadaka olarak dağıttı ve ikisi içinde birer koç kurban etti. Efendimizin o uygulaması ondan sonrası için de zaten genel bir hüküm oluyor. Peki burada sıkça sorulan birkaç tane soru var. O sorulara da yeri gelmişken bir cevap verelim. 5 tane soru soracağım. Bunlardan bir tanesi şu. Akika kurbanının hükmü nedir? Hanefilere göre müstahap, Maliki, Şafii, Hanbelilere göre müekket sünnet, Hasanül Basri, Leys İbni Sad, Zahiri mezhebine göre ise farzdır. Genelde Hanefi ve Şafii kardeşler var burada. Hüküm bu. İkinci soru, akika kurbanının günü ille de 7. gün mü olmalıdır? 7. gün kesilmezse ne olacaktır? Sünnet olan 7. gündür. Efendimiz de öyle yapmış. Ama Ayşe anamıza bu soru soruluyor. Diyor ki kesemedik 7. gün ne yapalım? Anamız diyor ki bekleyin 7 gün daha 14. gün kesin. Ya 14. gün kesemezsek bir 7 gün daha bekleyin 21. gün kesin diyor. O zaman da kesilmezse artık ne zaman imkan bulunursa o zaman kesilir. Ama bu konuda ille de 7. gün olacak diye bir şart yok. Sünnet budur. Olmazsa da böyle bir imkan vardır. Üçüncüsü, akika erkek çocuklara 2, kız çocuklarına da bir şeklinde mi kesilmelidir? Bu bir hüküm değil. Sonraları tavsiye edilmiş bir şeydir. Yani ulema bazı şeylerden yola çıkarak tavsiye etmişler. Ama biraz önce de size aktardım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hasan için de Hazreti Hüseyin için de birer koç kesmiştir. Dördüncü soru, akika kurbanından ev halkı yiyebilir mi? Evet yiyebilir. Bu bir şükür kurbanıdır. Şükür kurbanından ev halkı da nasiplenebilir. Ama dağıtılması teşvik edilmiştir. İlle de et olarak dağıtmak da gerekmez. Aile olarak o sevinci paylaşma, fakir fukaraya bu manada ikram etme gibi bir şeye de girişilebilir. Yemek olarak da yapılabilir. Bu konuda hiçbir beis yok. Beşinci soru da şu. Akika kurbanının kemiklerinin kırılmaması gerektiği yönünde bir hüküm var mıdır? Böyle bir hüküm yok. Aynen erkeğe 2 tavsiye edilmiş gibi tavsiye edilmiş bir şey var. Ulema bazen böyle tavsiyelerde bulunabilir çeşitli şeylere bağlı olarak. Bu konuda da söylenen şey şudur. Fazla kemikler doğranmasın. Eklem yerlerinden kes.

0: kesilsin, öylece fakir fukaraya dağıtılsın ve insanlar bu manada istifade etmiş olsunlar. Akikayla alakalı olarak da bu. Gelelim beşincisine. O ne? Salihlerden dua. Bu konuda mühim bir konudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de bu konuda tavsiyeleri vardır. Müslümanlar olarak, müminler olarak hepimiz birbirimize bazen vicahi yüzümüze karşı yüz yüze, bazen gıyabi arkadan dua etme sorumluluğumuz var. Eğer sizin dua için ellerinizi kaldırdığınızda şöyle arka arka sayacağınız 10 tane isim yoksa halinizi ağlayın. Bakın ben size bir şey söylüyorum. 10 tane en az, daha fazla da olsun, ben bazı alimlerin hayatlarını okuyorum. Şöyle metreler dolusu isim onlarda varmış, okuyup duruyorlar. O da ayrı bir nükte, ama en az bizim gibi sıradan insanların onar tane birbirine dua edebileceği dostlar olmalı. Çünkü gaibin gaibe duası Allah katında icabet gören bir duadır. Arkadan birine yaptığınız dua nedir biliyor musunuz? Günahsız bir lisan ile yaptığınız duadır. Çünkü hiç kimse başka birinin adına günah işleyemez. Başka birinin adına günah işlemediğiniz için başkasına yaptığınız dua Allah'ın izniyle kabul görür. Öyleyse eğer bizim bunu çoğaltmamız gerekir. Bazen de birbirimize dua etmeli, yüz yüze dua almalıyız. Mesela belki de insanlık tarihi içerisinde duaya tek ihtiyacı olmayan bir zat söylesek, kurban olduğumuz gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa dememiz lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şunu görüyoruz ki Hazreti Ömer bir gün umre yapmak için gelip Resulullah'tan izin istediği zaman şu sözü söyleyecektir: kardeşçik git, beni de duanda an, bana da duanda yer ayır. Eğer Resulullah bunu istemişse biz nasıl salihlerin arkasında olmayız duaya almak için? Bu konuda hassas olmalıyız, hem kendimiz için hem de çocuklarımız için. Peki salih kim? Şimdi salih kim deyince aklımıza şu geliyor: şöyle güzel giyimli, sakalı yarım metre olan, başında sarı, postu olan, bir tekkede oturan bir zat. Biz hep aklımıza o geliyor. Elbette öyleleri vardır. Haşa, ben küçümsemek için söylemiyorum ama bir hakikati nazarınıza vermek için bir tasvir yapıyorum. Onlar ne kadar salihse şunlar da o kadar salih. Bir insan sabahın erken vaktinde çıkıyor evinden. Amacı evine helal bir lokma getirmek. Gidiyor, işiyle uğraşıyor, akşama kadar terliyor, harama helale dikkat ediyor, gayret ediyor. Bu konuda helal bir lokma getiriyor evine, çoluk çocuğuna. O adam salih bir adam. Hatırlayın ticaret derslerini. Öyle adamların elini öpmüştü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla salih bulmak için dünyayı aramaya taramaya çıkmayın. Salihler sizsiniz ve sizin aralarınızdadır. Böyledir, böyle bilin. Bir genç 15 yaşında, 20 yaşında. Şu anda şu kadar sokaklar böyle rezil, böyle kepaze bir haldeyken, üniversitede okuyan 20 yaşında bir kız, bir erkek helale ve harama dikkat ediyorsa, İki eli kanda olsa namaza koşuyorsa, beş vakit namazını aksatmama adına inanılmaz bir gayret gösteriyorsa, siz kimden dua istiyorsunuz? Alın size dua istenecek birisi. Gidin ve öyle birinden dua alın. Allah'ın izniyle o salihtir ve salihadır. Öyle birinin yaptığı dua da Allah katında inşallah makbuldür. Bir tane hatıra anlatayım da sözümü bitireyim. Çok sevdiğim bir hocam var. Biraz da hasta şimdi. Allah şifalar versin. 80 yaşlarında falan var hoca. Ben şahit olduğum bir hatıra. Onu tanıyan bir genç yanına geldi. Ben de yanındayım. Hocam dedi, bana bir dua et. Dedi sen kaç yaşındasın? O genç dedi ki 20 küsür artık kaç dediyse herhalde 22-23 dedi. E dedi sen 23 yaşındasın, ben 80 yaşındayım. Allah sana bir emanet vermiş, bana da vermiş. Ben 80 yıldır kirletiyorum, sen 23 yıldır kirletiyorsun. Eğer biri birine dua edecekse sen bana et dedi. Güzel bir nükteydi ama sonrasında güzel de bir dua etti. Ne olursa olsun derdimiz bu olmalı. Birbirimizden bu manada dua istemeli. Evlatlarımıza da dua ettirmeli. Duasına inandığınız, salih olduğuna güvendiğiniz insanları bu manada evlatlarınız için arkalarında olmalı ve onlara dua almalı. Ve bu da inşallah çocuklarımızın salih ve salihe olmalarının bir vesilesi olmalı. Allah'ım burada bulunan bütün cemaatin sen nesillerini salih ve salihalardan eyle. Şeytana ve şeytanlaşmış insanlara fırsat verme ya Rabbi. Biz çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Sen onlara sahip çık ya Rabbi. Ellerini bırakma ya Rabbi. Onlara namazı sevdir ya Rabbi. Onlara tesettürü sevdir ya Rabbi. Onlara Kur'an'ı sevdir ya Rabbi. Onlara Habibi Edibini sevdir ya Rabbi. Yüreklerine sahabenin aşkını yerleştir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Sen onlara sahip çıkamazsan biz aciziz, sahip çıkamayız. Şu bataklıkta sen onlara rahmet et ya Rabbi. Sen onları Kur'an'ın nuruyla donat ya Rabbi. Bataklıklar içerisinde olanlara da onların ellerini uzattır ya Rabbi. İçimizden, nesillerimizden inkarcılar çıkartma ya Rabbi. Fıska, günaha saplananları çıkartma ya Rabbi. Sen bizim içimizden ve nefislerimizden, nesillerimizden günah bataklığına düşenlere el uzatacak nesiller yetiştir ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahri davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7.000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5.000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar.

0: huzurunda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
4: Radyo Tiyatrosu.
5: Kadın düşmanı.

0: 8 kadını öldüren kimliği meçhul katil hala yakalanamadı. Polis yetkilileri ellerinden geleni yaptıklarını ancak kadın düşmanı katilin kimliğini henüz tespit edemediklerini itiraf ettiler. 3 gün önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Eliza Hamsi'nin de katilin kurbanı olduğu düşünülüyor. Polis, katil yakalanıncaya kadar mecbur kalmadıkça yalnız yaşayan kadınların özellikle hava karardıktan sonra evlerinden dışarı çıkmamalarını, kapılarını iyice kilitlemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Şimdi de hava durumu.
1: Her gün aynı haberler. Sıkıldım artık. Polisimize de maşallah yani. Katili yakalayacağına kadınların evden dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor. Oh ne âlâ. Katil sanki evde oturanları öldürmeyecek mi? Oh, ne sıcak. Ne bunaltıcı bir akşam. Verandaya çıkıp serinleyeyim biraz. Şu hale bak. Sokaklar bomboş. Daha hava yeni karardı. Herkes evine çekildi. Anlaşılan polisin uyarısı işe yaramış.
2: İyi akşamlar.
1: Ah, sen miydin prensim? Çok korkuttun beni.
2: Neden? Sana geleceğimi biliyordum. Sinemaya gitmeyecek miydik?
1: Gideceğiz tabii. Kafamda az önce radyo haberleri vardı. Sen de tam o sırada gelince korktum biraz.
2: Radyoda ne haberleri vardı ki? Ben dinleyemedim.
1: Aman canım, şu kadın katiliyle ilgili şeyler.
2: Yakalamışlar mı yoksa?
1: Yok canım, nerede? Yakalamadıkları gibi bir de millete sakın evden çıkmayın diye uyarı yapıyorlar. Kendi beceriksizliklerini böyle örteceklerini sanıyorlar.
2: Dur bir dakika. Yani halka evden dışarı çıkmayın mı diyor polis?
1: Evet. Katilin yeni cinayetler işleyeceğinden korkuyorlar anlaşılan.
2: Şimdi sokakların neden boş olduğunu anladım. Dışarıda kimsecikler yok. Biz de tam sinemaya gideceğimiz günü bulduk. İstersen vazgeçelim Lavinia.
1: Aa, neden?
2: Katil, yani polis dışarı çıkmayın dediğine göre acaba doğru olur mu evden çıkmamıza?
1: Saçmalama Fransin. Adamın biri bir kadın öldürdü diye eve mi kapanacağız yani?
2: Ama bu adam bir değil, 8 kadını öldürdü Lavinia. Ayrıca hala bulunamayan Eliza Hemsel'ı da unutma.
1: Eliza Hemsel'ın öldürüldüğü ne malum? Hem böyle güzel bir havada kadın katilinin birini öldüreceğini düşünemiyorum doğrusu. Sen de düşünmesen iyi edersin prensim.
2: Peki. Düşünme diyorsan düşünmeyeyim.
1: Sinemaya daha vakit var. Birer kahve içer miyiz?
2: İyi olur ya. Sinirlerimiz yetişir.
1: Şimdi yapar getiririm. Sen burada bekle.
2: Yok. Ben de seninle içeri geleyim.
1: Prensim.
2: Tamam. Burada beklerim seni.
3: Dışarıda durum ne merkezde John? Halk uyarılarımızı ciddiye almış mı?
4: Herkes evinde müfettiş Kennedy. Korkudan kimse sokağa çıkmamış.
3: İnsanları böyle korkutarak evlerine hapsetmek hoş bir şey değil ama...

0: Sabıkalılar tek tek kontrol altında.
1: Evet, her şey yapılıyor ama elimizde ne var? Koskoca bir hiç. Katilin ne kimliği, ne cinsiyeti, ne yaşı, ne boyu. Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Daha kimi aradığımızı bile bilmiyoruz.
0: Ya çok şanslı ya da çok profesyonel biri olmalı. Şu ana kadar 8 kadını öldürdü. En küçük bir ipucu dahi bırakmadı gerisinde. Katili cinayeti işlerken gören biri bile olmamış. Elimizde küçük de olsa bir tarif olsaydı...
1: Ekiplerle temasa geç John. Kasabanın en ücra köşelerini bile denetlesinler. Şüphelendikleri kim olursa olsun hemen gözaltına alsınlar. Özellikle gece dışarıda dolaşan kadınların peşlerine düşsünler. Eğer katil o kadınların peşindeyse yakalama şansımız olabilir.
0: Peki efendim.
2: Hala sinemaya gitmemizde ısrarlı mısın Lavinia?
3: Elbette. Yerlerimizi ayırttım bile. Filmin başlamasına bir saat kaldı. Daha Helen'e uğrayıp onu da alacağız.
2: Helen'in geleceğini hiç sanmam.
3: Neden? Daha dün konuştuğumuzda ben de geleceğim dememiş miydi bize?
2: Helen çok korkaktır Lavinia. Eğer radyodan polisin uyarısını dinlediyse sinemaya gitmekten vazgeçmiş olabilir.
3: Ben onu ikna ederim. Hadi gidelim.
2: Peki.
4: Hey kızlar, nereye gidiyorsunuz?
3: Sinemaya Bayan Anson. Kan kardeşler adında komedi filmi varmış.
4: Sizlerin yerinde olsam böyle bir gecede evimden dışarı çıkmazdım. Ortalıkta dolaşan ve kadınları boğazlayan kadın düşmanlığı unutmayın.
3: Bizi düşündüğünüz için teşekkür ederiz Bayan Anson. Ama böyle bir gecede kadın katilinin cinayet işleyeceğini sanmıyoruz doğrusu.
4: Siz bilirsiniz. Ben söyleyeyim de.
2: Bak gördün mü? Kapıyı kilitlediği yetmiyormuş gibi bir de sürgüledi.
3: Kilitleyip sürgülemese ne olur ki? Kadın katili onu ne yapsın? 70 yaşında kadın. Bu kadar gevezelik yeter Fransin. Helen'i bekletmeyelim.
2: Lavinia, nasıl böyle vurdum duymaz oluyorsun? Kadın düşmanı hakkındaki söylenenlere inanmıyor musun yoksa?
3: Ay, yaşlı kadınları bilmez misin? Her şeyi abartırlar. Dedikodu ve heyecan verici haberler yaymayı pek severler. Ayrıca cinayet haberleri de beni sarmıyor canım.
2: Ama Hattie'nin öldürülmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Roberta da öldürüldü biliyorsun. Sonra Eliza da kayboldu. Buna ne diyorsun?
3: Hattie pazarlamacının biriyle kaçmıştı. Bence katili o pazarlamacı olabilir. Roberta'nın hiçbirimizin görmediği yabancı bir kasabadan sevgilisi vardı. Onu da o öldürmüştür. Bunun kadın düşmanıyla ne alakası var Allah aşkına?
2: Peki ya diğerleri? 6 kadın daha öldürüldü. Onları da kimin öldürdüğü bilinmiyor. Hepsi mosmormuş, dilleri de bir karış dışarıdaymış. Yani hepsi aynı şekilde öldürülmüşler.
3: Olabilir. Birini kadın düşmanı öldürdüyse öbürlerini öldürenler de polisi şaşırtıp şüpheleri kadın düşmanının üzerine çekmek için aynı şekilde öldürmüş olabilir.
2: Senin eve giden bu dere yatağını hiç sevmiyorum Lavinia. Burada insanı kesseler kimsenin ruhu duymaz. Üstelik köprü de öyle eski ki devamlı sallanıyor. Ama sen evine dönebilmek için mecburen buradan geçmek zorunda kalıyorsun. Ben gündüz gözüyle bile geçmek istemem buradan.
3: Hayatım, ben 32 yıldır her gün gece gündüz bu yoldan ve bu köprüden geçiyorum. Ve hiçbir zaman da korkmadım.
2: Katil düşmanı bu köprünün altına ya da şu ağaçlardan birinin arkasına saklanmış olabilir. Ve her an ortaya çıkıp bizi öldürebilir.
3: Aptalca laflar ederek sinirlerimi bozma prensin.
2: Bana göre hava hoş. Her evden çıkışta ve gelişte bu köprüyü tek başına geçmek durumunda olan sensin. Yalnız başına yaşamaya nasıl dayanıyorsun Lavinia?
3: Dayanamayacak ne var ki? Benim gibi 30'unu geçmiş kızlar yalnızlığı severler hayatım.
2: Sinemaya gitmekten vaz mı geçsek acaba? Kadın düşmanı bizi izliyor olabilir. Bizi öldürmesini de engelleyemeyiz de.
3: Saçmalama. Hiçbir şeyden vazgeçecek değiliz. Eğer bu kadar korkuyorsan kestirme yoldan gideriz ha?
2: Bilmiyorum.
3: Vakit o kadar geç değil. Cinayet işlenmesi için henüz erken. Gel hadi şu patikadan gidelim.
2: Çok korkuyoruz Lavinia. Acaba koşsak mı?
3: Saçmalama Fransin.
2: Aman Allah'ım. Şuraya bak Lavinia. Çalıların oraya bak.
3: Ne var ki orada?
2: Bir kadın yatıyor. Çalıların dibinde. Bak görmüyor musun Lavinia? Bir kadın bu.
3: Aman Allah'ım. Evet, bir kadın. Gel benimle.
2: Hayır gelemem.
3: Gel diyorum.
2: Hayır.
3: Belki de yardıma ihtiyacı vardır. Yüzü koyun yatıyor.

0: Yaşıyor mu?
1: Hayır. Vücudu buz gibi. Ölmüş olmalı.
0: Hayır, ölmüş mü?
1: Kim acaba? Sırt üstü döndürüp yüzüne bakalım. Hayır, olamaz. Eliza Hamsel bu.
0: Yüzüne bak Lavinia. Dili ağzından çıkmış. Kadın katili öldürmüş onu. Söylemiştim sana, o buralarda, o buralarda işte.
1: Sakin ol, sakin ol. Kim bilir ne zaman öldürüldü bu kız.
0: 3 gün önce kaybolmuştu. Polisler onu arıyordu. Şimdi burada öldürülmüş. Tıpkı öteki kurbanlar gibi. Kadın katili öldürmüş onu. İmdat!
1: İmdat! Bağırma.
0: İmdat!
1: Bağırma dedim. Hemen polisi aramalıyız.
0: Sen bana sıkıca sarıl Lavinia. Çok üşüyorum. Kış aylarında bile böyle üşüdüğümü hatırlamıyorum. Sarıl bana Lavinia. Sarıl bana.
1: Tamam
0: lütfen.
1: Prensin, kendine gel artık. Korkacak bir şey yok. Bak polisler de burada.
2: İyi akşamlar Bayan Lavinia. Bayan Prensin. Ben polis müfettişi Kennedy. Eliza Hamsel'ın cesedini bulan sizlersiniz değil mi?
1: Evet, sinemaya gidiyorduk. Kestirme olsun diye buradan giderken onu çalılar arasında gördük.
0: Onu, Eliza'yı kadın katili öldürdü değil mi?
2: Bilmiyoruz. Ama öldürülme şekline bakılacak olursa bu cinayeti de onun işlediğini sanıyoruz. Diğer kurbanlar gibi boğazı sıkılarak öldürülmüş.
0: Biliyordum ben, biliyordum işte. O alçak bütün kadınları öldürecek.
2: Lütfen sakin olun, onu yakalayacağız.
1: Ne zaman müfettiş? Daha kaç kadın öldürüldükten sonra? Hala o sapığın kim olduğunu bile bilmiyorsunuz. Eliza onun 9. kurbanı oldu.
2: Ardında en ufak bir ipucu bile bırakmıyor. Ne parmak izi, ne başka bir şey. Ne onu gören, ne de tanıyan biri var. Neyse, sizinle işimiz bitti. Artık gidebilirsiniz. Yarın bir ara karakola uğrayıp yazılı ifade vermenizi rica edeceğim.
1: Olur, geliriz. Gel hadi prensim, gidelim buradan.
2: Sizi evinize kadar bırakmamı ister misiniz hanımlar?
1: Hayır, gerek yok. Hem biz evimizde değil, sinemaya gidiyoruz.
2: Nasıl isterseniz. John, cesedi ambulansa koyup morga gönderin. Bakalım otopsi sonucu ne çıkacak.
3: Peki müfettiş.
1: Yürü, bir an önce uzaklaşalım buradan Fransin.
0: Nereye gideceğiz Lavinia?
1: Helen'in bizi beklediğini unutma.
0: Ben bugüne kadar hiç ölü görmemiştim Lavinia.
1: Unutmaya çalış tatlım. Eliza'yı gördüğünü aklından çıkart, tamam mı? Cesedin neye benzediğini aklına getirme. Saat 9'a geliyor. Sinemaya geç kalmayalım.
0: Sinemaya mı?
1: Elbette. Bize gerekli olan bu olayı unutmak. Hem film komediymiş ha.
0: Tabii ya. Eliza'yı ne çabuk unutabildin.
1: Unutmadım ama unutmamız gerekli. Hatırlamak neyi geri getirir ki?
0: Ama Eliza orada ölmüş ve...
1: Gülmeye ihtiyacımız var. Ve hiçbir şey olmamış gibi sinemaya gideceğiz Prensin.
0: Sana inanamıyorum. Eliza senin arkadaşındı.
1: Prensin, kendine gel. Onun için hiçbir şey yapamayacağımızı anlamalısın. Asıl kendimiz için bir şeyler yapmalıyız. Ben eve gitmek niyetinde değilim. Evde ne yapayım? Aklıma Eliza'yı getirip ağlayayım mı? Artık onu düşünmek değil, unutmak istiyorum. Tavsiye ederim, sen de aynı şeyi yap.

0: Acaba kadınları öldüren bu katil kim? Bizim kasabadan mı yoksa yabancı biri mi? Hem neden erkekleri değil de sadece kadınları öldürüyor?
1: Bilmiyorum, psikopat biri olmalı. Belki de kadınlar tarafından aşağılanan biridir. Bu yüzden de aklınca onlardan intikam alıyor olmalı.
0: Madem öyle, kendini aşağılayan kadından intikam lazım. Başkalarını niye öldürür ki?
1: Neyse, keselim bu konuyu ha. Helen'in evine geldik. Bak, verandada oturmuş bizi bekliyor. Merhaba Helen.
2: Artık hiç gelmeyeceksiniz sandım küçük hanımlar. Tam yarım saat geciktiniz. Haberiniz var mı?
0: Sorma Helen. Sana gelirken...
1: Kapa çeneni.
0: Eliza'nın öldürülüp dere yatağına atıldığına dair korkunç bir şey işittik de.
2: Sahi mi? Kimden duydunuz? Cesedini ne zaman bulmuşlar?
1: Bulunan bir şey yok Helen'ciğim. Sadece söylenti işte.
2: Ben bu gece evden dışarı çıkmak istemiyorum.
1: Neden?
2: Bilmiyorum. İçimde bir ürperti var. Şu kadın katilinin yüzünden olmalı. Ne zaman onun adını

0: Yumuşak olsam tüylerim diken diken oluyor.
1: Benim de.
2: Saçmalamayın kızlar. İnsan korku içinde hayatını sürdüremez. Bugün dışarı çıkmayacaksın. Peki yarın, öbür gün, daha sonraki günlerde ne yapacaksınız? Kendinize hep eve mi kapatacaksınız yani?
0: Hayır ama en azından kadın katil yakalanıncaya kadar.
2: Katilin ne zaman yakalanacağını Allah bilir. Yakalanmayabilir de. Hadi toparlanın da sinemaya gidelim. Fazla vaktimiz kalmadı.
0: İçeri gidip şalımı alayım üzerime.
2: Tamam şekerim, gecikme.
1: Lavinia, ona neden Eliza'nın cesedini bulduğumuzu söylemedik?
2: Söyleyip de Helen'i heyecanlandırınca elimize ne geçecek? Bizim gördüğümüzü söyleseydik daha fena olurdu. Yarın daha sakin bir ortamda söyleriz. Baksana, neredeyse sinemaya gitmekten vazgeçecekti. Sen de şu korkunu yenmeye bak Allah aşkına.
0: Geldim işte. Sanırım sen haklısın Lavinia. Eve kapanmak insanın ruh sağlığını etkileyebilir. İnsanın düşüncelerinden kurtulmasının en iyi yolu oyalanmak.
2: Aferin Helen. İnan doğru olan bu. Gidelim hadi.
0: Ne kadar garip. Daha gece yarısına saatler var ama sokaklar bomboş. Eskiden bu saatlerde çocuklar sokaklarda oynardı. Genç kızlar sokaklarda dondurma yiyerek dolaşırdı. Şimdi ise sıcaktan buğular çıkan kaldırımlarda kalmış, silik seksek oyun çizgileri bile bir hoş duruyor.
1: Böyle bir gecede sokaklarda olmak için aklımızı yitirmiş olmamız gerekiyor.
2: Canım abartmayın bu kadar. Bu kadın katili her kimse aynı anda üçümüzü birden öldürecek değil ya. Üstelik cinayetler de 2-3 ay aralıkla işlendi, öyle değil mi? Hiçbir cani her gün adam öldüremez bence.
3: Ben kadın düşmanıyım. Bu geceki kurbanlarım sizler olacaksınız.
0: Tom, seni budala herif. Bu yaptığın çok aptalca bir şeydi.
2: Korkma prensim. Bu benzin istasyonunda çalışan Tom Hanks.
0: Kalsın yüreğim yerinden fırlayacaktı.
1: Salak şey. Bir de gülüyorsun.
3: Nasıl? Sizleri acayip korkuttum değil mi kızlar?
2: Dua et ki üzerimde tabanca yok Tom. Yoksa yemin ederim hiç düşünmeden tetiği çekerdim.
0: Bu yaptığın şaka hiç hoş değildi gerizekalı herif.
1: Aman Allah'ım, öyle çok korktum ki.
0: Bak prensini nasıl korkuttun. Bunu yapmaya utanmadın mı?
4: Ya affedersiniz ya, böyle korkacağınızı hiç düşünmemiştim. Prensin, çok özür dilerim.
2: Özür dilermiş. Eliza'ya ne oldu biliyor musun? Öldü. Ve onun öldüğü sırada sen kadınları korkutarak eğleniyorsun. Bu yaptığından utanman gerek.
4: Çok özür dilerim, bundan haberim yoktu. Şey, gideceğiniz yere kadar sizinle gelmemi ister misiniz?
2: Olduğun yerde kal bay kadın katili. Korkutacak başka kızlar bul. Ya da git ve küçük Eliza'nın o ölü yüzünü seyret. Onun o halini daha eğlenceli bulacağından eminim. Yürüyün kızlar.
0: Prensin, kes artık ağlamayı. Sadece kötü bir şakaydı Tom'un yaptığı. Neden bu kadar uzatıyorsun?
1: Sana söylemek istememiştik ama... Dayanamıyorum, ben söyleyeceğim. Eliza'nın cesedini biz bulduk Helen.
0: Ne? Siz mi buldunuz?
2: Ah evet. Sana gelirken dere yatağının oradaki çalıların dibinde.
1: Çok kötü bir manzaraydı. İlk görmedin onu Helen. Dili dışarı çıkmıştı.
0: Aman Allah'ım. Bu çok korkunç bir şey. Peki neden Eliza'nın cesedini bulduğunuzu bana söylemediniz?
1: Lavinia senin heyecanlanıp korkmanı istemedi.
2: Çünkü onu unutmak istiyoruz Helen. Sinemaya bütün bu olanlara karşın gitmek isteyişimizin nedeni de bu. O yüzden olanlardan söz etmek istemiyoruz. Sinemaya geldik. Bilet paralarını hazırlayayım bakalım.
0: Sinemaya girmeden önce yanındaki kuru yemişinden bir şeyler alalım.
2: Olur. Patlamış mısır ister misiniz kızlar? Film seyrederken iyi gidiyor ha?
0: Ben yerim.
2: Prensin, sen de yer misin?
1: Ne söyledin Lavinia?
2: Allah aşkına çıkart aklından Eliza'nın cesedini Prensin. Kaç kere söyleyeceğim, unut onu.
1: Tabii. Ne sormuştun bana?
2: Patlamış mısır yer misin diye sormuştum.
1: Olur yerim.
2: Değil. Bize 3 tane patlamış mısır verir misin?
5: Tabii. 3 tane patlamış mısır. Buyurun. Mısırları daha yeni patlattım. Tazedir.
2: Teşekkürler Bill. Al bakalım parasını.
5: Bu gece çok güzelsiniz Bayan Lavinia. Hoş, gündüz de aynı güzellikteydiniz ya.
2: İltifatına teşekkür ederim Bill.
5: Aslında kasabanın en güzel kızısınız.

0: Yeter Bill.
1: Aslında senin gibi bir kızın evlenmesi gerekirdi.
0: Kes dedim sana. Benim evlenip evlenmemem seni neden bu kadar ilgilendiriyor ki?
1: Affedersin Lavinia.
2: Bill sana asılıyor galiba.
3: Daha çok asılır. Lavinia onun gibi serseme yüz verir mi hiç?
0: Aman bırakın şu gerizekalıyı kızlar. Mısırları aldık. Gidelim hadi.
4: Az kalsın söylemeyi unutuyordum.
0: Neyi?
1: Öğlenleyin çikolata almaya geldiğinizde adamın biri sizi sormuştu bana Lavinia.
0: Aa, öyle mi? Kim peki?
1: Adamı tanımıyorum. Yabancıydı sanıyorum. Üzerinde çizgili lacivert elbise vardı. İnce uzun boylu, soluk yüzlü birisiydi.
0: Sonra?
1: Dikkatle baktı. Siz dışarı çıktıktan sonra yanıma yaklaşarak kim olduğunuza dair sorular sordu.
0: Peki sen ne cevap verdin ona?
1: Ben de ona kasabamızın en güzel bekar kızı Lavinia Napster dedim. O da çok güzel kız. Nerede oturuyor diye sordu.
3: Herhalde ona Lavinia'nın adresini vermemişsindir Bill, değil mi?
2: Tabii ki vermemiştir. Bill bir yabancıya Lavinia'nın adresini niye versin ki?
0: Niye susuyorsun Bill? Ona adresimi vermedin değil mi? Verdin mi vermedin mi?
1: Birdenbire düşünemedim. Adresi verdim. Park Street'te dere yatağına yakın bir yerde oturuyor dedim. O an aklıma bir kötülük gelmedi. İnanın az önce Elisa'nın cesedinin oralarda bulunduğu haberini öğrenince aklım başıma geldi. Pişman oldum ama artık ne yapabilirim?
2: Bunu nasıl yapabilirsin Bill? Adam ya aranan kadın katili ise ya Lavinia'yı öldürürse?
1: Çok üzgünüm. Ama belki de büyütülecek bir durum yoktur ha?
3: Sen öyle san koca budala.
0: Hadi kızlar sinemaya gidelim. Filmin başlamasına 15 dakika kaldı. Çıkalım dışarıya.
2: Sana inanamıyorum Lavinia. Bill'in söylediklerini duydun. Hala sinema diyorsun. Bence yapılacak tek şey doğru eve gitmek. Hiç kimsenin sapıklığına kurban gitmek istemem. Bilmelisin Lavinia. Kadın düşmanı bu gece seni arıyor.
3: Helen doğru söylüyor Lavinia. Seni soran o yabancının kadın katili olduğundan en küçük bir kuşkun bile yok. Senin hakkında bilgi topladığı ortada. Bu gece onun kurbanı olmayı istemezsin sanırım.
0: Ay, saçmalamayın kızlar. O da diğer erkekler gibi kadın meraklısı bir çapkın olmalı. Diğerlerinden farksız biri yani.
2: Peki ya katilse? Ya bu sefer kurban olarak seni seçmişse?
0: Siz ne derseniz deyin. Ben sinemaya gidiyorum. Bu gece herkes çok sinirli. Hele benim gibi hayatta bir beklentisi olmayan biri için çok sıkıcı konuşmalar bunlar.
3: Hayattan beklentisi olmayan biri de ne demek Lavinia?
2: Yani sen amaçsız mı yaşıyorsun?
0: Ne sevdiğim ne de istediğim biri var. Belki de hiçbir şeyden çekinmemem bundan kaynaklanıyordur. Siz evinize gidebilirsiniz. Ben sinemaya gitmek istiyorum. Biraz oyalanabilirim hiç olmazsa.
3: Yapma Lavinia. Adam çapkın olsa ne diye seni kuru yemişçi bile sorsun. Sen de gözü olsa takip eder, yolunu çevirir. Ne bileyim arkadaşlık falan teklif ederdi. Bu adamın niyeti belli ki öyle değil.
2: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu adam kadın katili sapık olabilir.
0: Filmlerde görüyoruz. Hiçbir sapık böyle ard arda cinayet işlemiyor. Bence o katil şimdi Eliza'yı öldürdükten sonra dinleniyordur.
3: Filmlerdeki hikayelere bakarak karar verme Lavinia. Eliza'yı hatırlamıyor musun?
0: Onun yüzüne yeterince baktım. Ve onu unutmam gerektiğine karar verdim. Şimdi de uyguluyorum. Eliza olağanüstü güzel bir kızdı. Bense sıradan biriyim. Kadın katili beni ne yapsın ki?
3: Yanılıyorsun Lavinia. Sen çok güzel bir kızsın. Hatta kasabanın en güzel kızlarından birisin. Koca seçmekle müşkülpesent olmasaydın çoktan evlenmiştin.
0: Kızlar, filmin başlamasına 10 dakika kaldı. Siz isterseniz evinize dönün. Ben tek başıma filmi seyreder sonra da eve dönerim.
2: Delirmişsin sen Lavinia. Burada nasıl seni tek başına bırakırız?
0: Bakın seyirciler bile filmin ne kadar komik olduğunu çok söylüyor. Biraz gülerek aklımızdaki kötü hatıralardan kurtulabiliriz. Nasıl? Biraz sakinleşebildin mi Fransin?
3: Ya evet, biraz daha iyiyim. Ama Elisa'nın dili dışarıdaki görüntüsünü aklımdan hiç çıkaramıyorum.
0: Fransin! Sana kaç kere söyleyeceğim, unut onu.
3: Dikkat ediyor musunuz? Sinemada fazla insan da yok.
2: Olmaz tabii. Bir taraftan polisin sokağa çıkmayın uyarısı, diğer taraftan Eliza'nın cesedinin bulunma haberleri insanları korkuttu.
3: Acaba biz de polisin uyarısını dinlesek daha iyi olmaz mıydı?
0: Film başlıyor, hadi girelim içeriye.

0: çalalı 3 dakika oldu. Neden başlatmıyorlar filmi?
1: Sakin ol prensim, başlatırlar şimdi.
2: Sayın seyircilerimiz, ben sinema müdürü Albert Powell. Bu gece polisin uyarısı nedeniyle sinemayı erken kapatmak zorunda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu gece fragman ve haber filmi gösteremeyeceğimiz için özür dileriz. Kasaba polisi film sonrası doğruca evlerinize gitmenizi söylememizi istedi. Polisler sokaklarda devreye dolaşacaklar. Eğer kuşkulu bir durumla karşılaşırsanız polise başvurabilirsiniz.
0: Bu duyuru bizim için.
2: Şimdi Yaşasın Tehlike adlı filmimizi izleyebilirsiniz.
3: İçimizdeki bu korkuyla nasıl izleyeceksek artık?
1: Çok basit. Unutun olanları. Salon karardı, film başlayacak.
3: Lavinia.
1: Ne var Helen?
3: Biz salona girdiğimizde arkamızdan çizgili lacivert renk giysili bir adam girdi içeri.
1: Ne var bunda?
3: Şu kuru yemişçi Bill'in tarif ettiği adam. Şimdi de senin tam arkanda duruyor.
1: Gerçekten mi Helen?
4: Hay Allah, çalar saat.
3: Sen dönüp de bakma. Ben bakarım. Aman Allah'ım! Işıkları yakın! Işıkları yakın!
5: Helen, kes şu bağırmayı, delirdin mi?
1: İnanamıyorum sana Helen. Gülünç bir duruma düşürdün bizi.
0: Lavinia doğru söylüyor Helen. Yersiz bir tasa yüzünden telaşlanıp rezil ettin bizi.
3: Tamam, ikide bir de hatırlatıp da güldürmeyin beni.
1: Bunun gülünecek ne tarafı var ki? Sen ayağa kalkıp ışıkları yakın diye bağırdığın an utancımdan yerin dibine battım doğrusu.
0: Zavallı adam, meğer müdürün kardeşiymiş.
3: Ne bileyim müdürün kardeşi olduğunu. Üzerindeki elbise kuru yemişçi Bill'in tarifine uyunca onu Lavinia'nın adresini sorduğu adam olduğunu sandım. Hem özür diledim ya. Başka ne yapabilirim?
1: Yarın bütün kasabanın bizden söz edeceğine yemin edebilirim.
3: Fena mı? Bu sayede şöhret olduk işte.
0: Neden sinema çıkışı bu kapıya geldik ki? Polisin uyarısına kulak verip hemen evimize gitseydik daha iyi olmaz mıydı?
1: İkide bir polisten söz etme prensin. Hepsi de birbirinden beceriksiz. Katili yakalayıp hapsedeceklerine halka evlerine hapsediyorlar. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Kadın katili çoktan uzaklaşmıştır buralardan.
3: Olabilir. Polisin kendisini her tarafta arayacağını düşünerek kaçmıştır.
0: Yine de bir an önce evlerimize dönsek iyi olur kızlar. Bakın kafede de kimse kalmadı. Hadi kalkalım.
1: Tamam Fransin, tamam kalkalım. Hayatımda senin kadar korkak bir kız görmedim.
0: Şu hale bakın, sokaklar bomboş. Gözüken tek şey ışıklı vitrinlerdeki cansız mankenler.
1: Umarım onlardan da korkmuyorsundur prensin.
3: Hem belli mi olur? Eğer saldırıya uğrarsak o cansız mankenlerden yardım isteyebiliriz.
0: Aman ne kadar komik.
3: Oh, bu gece hava çok sıcak.
1: Evet, bunaltıcı bir hava var.
0: Nasıl uyuyacağız bilmiyorum. Kadın katili yüzünden pencereleri de açamayacağız.
1: Önce seni evine bırakalım prensine.
0: Hayır, önce biz seni evine bırakacağız. Öyle değil mi Helen?
3: Ha, elbette. Seni nasıl yalnız bırakabiliriz Lavinia?
1: Ay, saçmalamayın. Sizlerin evi benden önce. Beni evime bırakmaya kalkışırsanız geriye tek başınıza dere yatağından geçmek zorunda kalacaksınız. Bir yaprak kıpırdarsa ikinizin de korkudan öleceğine eminim.
0: Madem öyle, Helen'i evine bırakalım. Sonra senin evine gidelim. Geceyi sen de geçiririm.
1: Olmaz öyle şey. Herkes kendi evinde yatacak. Hem neden benim için bu kadar korkuyorsunuz anlamıyorum. Kadın katili sizlerin de peşinizde olamaz mı yani?
3: Kuru yemişçi Bill'in söylediklerini unutuyorsun. Yabancı adam bizim evimize değil, senin evinin adresini sormuş ona.
1: Biliyor musunuz? Siz ikiniz insana ne güzel moral veriyorsunuz. Şu hale bak. 10 dakikadır tek kelime etmeden yürüyoruz.
0: Ne yapmamızı istiyordun ki?
3: Kızmasanız imdat diye bağıracağım ama.
1: Saçmalama Helen. Sinemada yeteri kadar rezil ettin bizi zaten değil mi? Bir de sokakta yapma Allah aşkına. Şarkı söylemeye ne dersiniz?
0: Bu halde nasıl söyleriz?
3: Bizim yerimize cırcır böcekleri söylüyor zaten.
1: Böylesi bir gecede, böylesi bir sokak ancak korku filmlerinde görülür. Vakit henüz gece yarısı olmuşken her taraf bomboş. Evlerin ışıkları bile sönmeye başladı. Her ev, her kapı demirden zırhla korunmaya alınmış gibi.
0: Çünkü onlar korkuyor. Bizim gibi deli değiller.
3: Sadece biz evde kalmış kızlar tehlikelere açık yürüyoruz. Sayısız Ağustos böceği de bu yalnızlığımıza arkadaş olup bizi izliyor.
1: Evet, seni evine getirdik prensim. Hadi canım, sana iyi geceler.
0: Lavinia, Helen. Hı. Bu gece bana konuk olsanıza. Gecenin bir yarısı oldu. Birer kahve içer oyalanırız.
1: Teşekkür ederiz hayatım ama buna gerek yok.

0: Hayır olmaz. Sizleri ölmek korkusuyla bırakamam. Öyle güzel ve zarifsiniz ki size kıymalarına dayanamam. Yalvarırım kızlar. Yalvarırım, ne olur bu geceyi benim evimde geçirin.
1: Yapma Fransin. Bu kadar korkaklık yeter. Eve gider gitmez seni telefonla ararız, tamam mı?
0: Söz mü?
2: Söz.
1: Eve sağ olarak döndük diyecek ve yarın piknik yapmak için hazırlık yapacağız. Kendi ellerimle salamlı sandviçler hazırlayacağım size. Anlaştık değil mi?
0: Telefon edeceksiniz değil mi?
1: Söz verdim ya.
2: Ben de gider gitmez arayacağım seni Fransin.
0: İyi o zaman. İyi geceler öyleyse.
1: İyi geceler canım.
2: Fransin tedbirini almış. Baksana kapıyı kaç kere kilitledi.
1: Hadi şimdi seni evine götürelim bakalım.
2: Peki.
1: Saat kulesi gece 12'yi çalıyor.
2: Duyguların nasıl Lavinia?
1: Hangi duyguları?
2: Korku duygundan söz ediyorum elbette. Ağaçların arasında bu ıssız yolda yürüyen bizden başka kimse yok. Herkes uykuda ve son olaylara bakarsak güvendelerdi. İddiaya var mısın? Şu an kentte bizden başka kimse yoktur sokaklarda.
1: Ben korkmuyorum Helen. En azından evlerinde oturup kapılarına iki kilit vuranlardan daha cesurum. Çünkü onlar güvendeyken bile korkuyor. Ama ben evime girdiğimde hiç korkmayacağım. Evet, senin evine de geldik Helen'cim.
2: Lavinia. Biliyorum istemiyorsun ama gel inat etme. Bu geceyi benim evimde geçir.
1: Hayır, yoluma gideceğim.
2: Evine bir hayli yolun var Lavinia. Dere yatağındaki o çukura ineceksin. Orası çok korkunç bir yer. Oradan merdivenleri çıkıp köprüyü geçeceksin.
1: Helen, ben o yolu tam 32 yıldır kat ediyorum. Çünkü benim evim orada ve şu ana kadar da başıma hiçbir şey gelmedi.
2: Biliyorum tatlım. Ama şimdi durumlar karışık. Ortada bir kadın katili dolaşıyor. Ve bu gece Eliza'yı öldürdü. Düşünüyorum da.
1: Neyi düşünüyorsun Helen?
2: Bazen insanların ölmek istediğini. Bu gece oldukça garip bir tavrın var senin.
1: Sadece korkmuyorum Helen. Ayrıca garip biri falan da değilim. Aksine oldukça uyumlu biriyim. Katilin bu gece ortalıkta dolaşacağına inanmıyorum. Hem her taraf polis dolu.
2: Hani nerede? Bunca yol yürüdük, bir tek polis arabası ya da polis çıkmadı karşımıza. Ayrıca bizim beceriksiz polise güvenme. Onların çoğu şu anda evlerine gidip uyumuşlardır bile.
1: Bak Helen, eğer en küçük bir tehlike sezseydim, inan bana evime gitmez sizlerle kalırdım. Ayrıca bu heyecan verici olay beni biraz da eğlendiriyor doğrusu.
2: Eğlendiriyor mu? Yani masum kadınları öldüren sapık, manyak bir katil ortalıkta dolaşırken sen bu durumu eğlenceli buluyorsun.
1: Kendime göre öyle buluyorum. Hem belki de bu yalnız yaşamanın, hayatında heyecan verici hiçbir şey bulunmayan evde kalmış bir kızın aptalca duyguları olabilir. Ama bu durum beni heyecanlandırıyor. Sıradan hayatıma renk katıyor doğrusu.
2: Ölümle eğlenilmez Lavinia. Katiller, hele amacı sadece kadınları öldüren bir katilin işlediği cinayetler normal insanların hayatına renk katmaz.
1: Evet, bir bakıma belki de normal düşünmüyorum. Neyse, hadi evine gir ve diğerleri gibi sen de iki kere kitle ve sabaha kadar da kimseye açma, tamam mı?
2: Eve gidince hemen beni ara.
1: Tamam canım. Seni de Fransin'i de ararım.
2: Sen arayıncaya kadar uyumayacağım Lavinia.
1: Söz dedim ya, arayacağım. Hadi gir içeri.
2: Sen tek başına yoluna devam ederken ben kendimi suçlu hissedeceğim. Telefon etmeni beklerken de kendime sıcak bir kahve hazırlayıp içeceğim. İyi geceler Lavinia.
1: İyi geceler tatlım. Evet, şimdi eve gitme sırası sende. Beş dakikaya kadar evimde olacağım. Güvende olacağım ve hemen Fransin'le Helen'e telefon edeceğim. Karşıdan bir adam geliyor. Kim acaba? Yüzü de görünmüyor. Aman tanrım, sakın kadın katili olmasın. Bana doğru geliyor. Sakin olmalıyım, korkmamalıyım. Sıradan biri olabilir. Hem bana saldırmaya kalkışacak olursa bağırırım. Sağım solum ev dolu. Sesimi birileri duyar. Olmadı birinin kapısını çalarım değil mi? Aman Allah'ım, adamın elinde sopa da var.

0: İyi geceler Bayan Lavinia.
1: Siz miydiniz müfettiş Kennedy?
0: Evet benim. Bütün polisler kasabada görevli. Oh. Ben de çıkıp etrafı kolaçan edeyim dedim. Siz bu saatte nereden geliyorsunuz?
1: Arkadaşlarımla sinemaya gitmiştik de onları evlerine bıraktım. Şimdi de ben evime gidiyorum.
0: Çok cesur birisiniz. Böyle bir günde evden çıkmamanız gerekirdi.
1: Neden? Kadın düşmanı yüzünden mi?
0: Onu hala yakalayamadığımızı biliyorsunuz.
1: Ve siz onu yakalayıncaya kadar da bizlerden, evimizden dışarı çıkmamamızı istiyorsunuz. Sizin göreviniz suçluyu yakalamak mı, yoksa insanları eve hapsetmek mi?
0: Elbette suçluyu yakalamak ama masum insanların hayatını da kurtarmak. O sapık katilin kimliğini tespit edinceye kadar en azından halkın böyle davranması gerekiyor. Sizi evinize bırakmam ister misiniz?
1: Hayır, gerekmez. Ben kendim giderim.
0: Dere yatağını geçmek zorundasınız ama.
1: Olsun, ben alışkınım. Az önce kadın katilinin kimliğinin belli olmadığını söylediniz. Bu katilin siz olmadığını nereden bileyim?
0: Yapmayın Bayan Lavinia. Ben 5 yıldır bu kasabanın polis müfettişiyim. Beni tanıyorsunuz.
1: Evet, ama büyük bir ihtimalle katil de bu kasabadan biri. Kimliği ortaya çıkınca, aa biz bunu tanıyoruz diyeceğiz.
0: Pekala Bayan Lavinia. Siz gerçekten çok cesur bir kadınsınız. Ben buralarda dolaşıyorum. Gerekirse bağırın, mutlaka duyar yardımınıza gelirim.
1: Teşekkür ederim müfettiş. Umarım bu gece kadın katilini yakalarsınız. İyi geceler.
0: İyi geceler Bayan Lavinia. Hem cesur hem de çok güzel bir kadın. Böyle bir kadınla evlenmeyi çok isterdim. Sahi bugüne kadar neden evlenmemiş ki?
1: Kaç dakika sonra evime gelmiş, kapıyı kapatmış olacağım. Az kaldı. Sadece birkaç dakika. İşte dere yatağına geldim. Helen LeFrance'nin dediği gibi burada adam keserler kimse duymaz. En yakını ev 50 metre ötede. Kadın düşmanı buralarda bir yerde gizlenmiş olabilir mi acaba? Yok canım, sanmam. Daha birkaç saat önce Eliza'yı burada bulmuştuk. Adam aptal mı bu kadar? Kızı öldürdüğü yerde dolaşsın. Sonra polis buraları didik didik etmiştir. Az kaldı. Ha gayret Lavinia. Biraz sonra dere yatağından çıkıp eski köprüye çıkacaksın. Ondan sonrası kolay.
2: Lavinia neden aramadı? Benden sonra Helen'i eve bırakacak, sonra da kendi evine gidecekti. Yoksa daha gitmedi mi? Keşke zorla da olsa onu benim evimde gecelemeye ikna etseydim. Hay Allah. Bari bir telefon açayım, bakayım geldi mi? Hadi. Hadi aç şu telefonu Lavinia. Aç ve ben evdeyim, iyiyim de. Hadi tatlım, hadi. Yok, daha eve varmamış. Ay, acaba başına bir iş mi geldi? Hemen Helen'i arayayım.
3: Alo.
2: Ah, çok şükür. Sen evine var mısın Helen?
3: Ne var? Bir şey mi oldu Francis?
2: Bilmiyorum. Sadece endişeliyim. Lavinia beni aramadı.
3: Beni de aramadı. Çok merak ediyorum. Normal olarak şu sıralarda evde olması gerekirdi. Az önce evini aradım ama telefona cevap veren olmadı.
2: Ben de aradım ama açan olmadı. Siz ikiniz birlikte değil miydiniz Helen?
3: Hep birlikteydik. Beni evime bıraktıktan sonra kendi evine doğru yola çıktı. Kalması için ısrar ettim ama kabul etmedi.
2: Ay şu dere yatağı. Onun evine giden o çukurun orası öyle korkunç, öyle ürkütücü bir yer ki. Sakın orada başına bir iş gelmiş olmasın.
3: Bilmiyorum. Polisi arasak mı?
2: Bu benim de aklıma geldi ama Lavinia'nın başına bir iş gelmemişse polisi ayağa kaldırdık diye sonra bize kızarlar.
3: Haklısın. O zaman biraz daha bekleyelim. Eğer hala cevap alamazsak o zaman polisi ararız.
2: Tamam, öyle yapalım. Eğer sen benden önce ondan haber alırsan beni ara, olur mu?
3: Olur, ararım.
2: Hadi iyi geceler. Biraz cesur olsam peşinden giderdim. Ama dışarıda kadınları öldüren bir katil varken bunu nasıl yapabilirim?
1: İşte burada köprünün merdivenlerini tırmanıyorum. Biraz sonra köprünün üstünde olacağım. Ondan sonra da evime giden yola gireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet. Evet, şimdi köprüdeyim. Buradan dere yatağını ve diğer yerleri görebiliyorum. Hiçbir şey yok. Her şey sakin. Sanırım boşuna endişelenmişim. Evet, şimdi köprüyü geçip evime gidebilirim artık. Bu da ne? Allah kahretsin, kediymiş. Kuyruğuna basmış olacağım. Tamam tamam, sus canım. Affedersin, seni görmedim. Bu ses de ne? Biri köprünün merdivenlerini mi çıkıyor? Yoksa bana mı öyle geldi? Evet evet, biri merdivenleri çıkıyor. Sakın beni takip ediyor olmasın. Sakın kadın düşmanı katil olmasın. Hadi Lavinia, durma. Hemen köprüyü geç. Peşimden gelen kim acaba? Korkmaya başladım. Acaba koşsam mı? Ya da bağırıp imdat mı istesem? İyi ama adamın beni takip ettiğine malum. Ya takip etmiyorsa? Ya o da buralarda bir yerde oturuyorsa? Hayır, hayır, koşmayacağım. Tersine burada durup onun gelmesini bekleyeceğim. Bakalım kimmiş? Çantamın içinde küçük bir makas olacaktı. Her ihtimale karşı onu almalıyım elime. Ah, buldum işte. Şurada. Ah, evet. Eğer niyeti beni öldürmekse kendimi bu makasta korurum. Gelsin bakalım. Kimmiş, görelim şunu. İşte geliyor. Başında şapkası var. Karanlıkta yüzünü seçemiyorum ki. Makasım nerede? Ah tamam, elimdeymiş. Salak Lavinia. Korku aklını başından almış. İşte yaklaşıyor adam. Geçti gitti. Demek buralarda oturan biriymiş. İyi ki bağırıp da imdat istememişim. Yoksa rezil olacaktım. Neyse, ben de merdivenlere inip evime gideyim. Helen ile Fransin benden telefon bekliyor. Meraktan ölmüşlerdir şimdi. Ah, o da ne? Aşağıda ilerideki ağacın önünde biri duruyor. Hayır. Şimdi kayboldu. İyi ama az önce orada birinin durduğuna eminim. Yoksa bana mı öyle geldi? Gitti mi acaba? Keşke kızları dinleyip onlardan birinin evinde kalsaydım. Acaba adam gitti mi? Oralarda bir yerde beni mi bekliyor yoksa? Aşağıda hiçbir hareketlilik yok. İyi ama ya tuzak kurmuşsa, birden karşıma çıkıverirse? Acaba müfettişe bağırsam mı? Sesimi duyar mı buradan? Hay Allah, ne yapsam şimdi? Helen'in evine gideyim. Geceyi onun yanında geçireyim. Hayır, hayır, hayır. Bu iyi bir fikir değil. Kendi evim Helen'in evinden daha yakın. Şunun şurasında ne kadar yolum kaldı ki? Köprü merdivenlerine indikten sonra 150 adım. Daha önce adımlarımla saymıştım. Evime gitmeliyim. Hadi Lavinia, kızlara devamlı korkmadığını söylüyordun. Şimdi bunu ispat et. Şimdilik görünürlerde kimse yok. İnebilirim. Az kaldı. Birazdan merdivenler sona erecek. Ne oluyor? Kurbağaymış. İnanamıyorum. Her gün yüzlerce kez duyduğum bu sesler bu gece beni korkutuyor. Korku insanı ne hale getiriyor? Allah'ım, bu gece sağ salim evime gidersem söz veriyorum sana, o kadın katili yakalanıncaya kadar bir daha asla evimden dışarı çıkmayacağım. İşte köprüden indim. Şimdi 150 adım sonra evimde olacağım.

0: saymaya başla Lavinia. 2, 3, 4, 5, 6. Bir ses duydum. Ayak sesi. Biri beni takip ediyor olmalı. Ama kimse yok. Kimse yok. Deliriyor muyum acaba? Belki de benim durduğumu görünce bir yere saklanmıştır. Şimdi anlarım. Hayır, yanılmamışım. Ayak sesi bu. Biri beni takip ediyor. Müfettiş! Müfettiş Kennedy, siz misiniz? Kimse yok. Ama adım gibi eminim arkamda biri var. Her yer öyle karanlık ki kimseyi göremiyorum. Hadi Lavinia, az kaldı evine. Devam et kızım, sayarken kaçta kalmıştım? 3, 5. Kahrolasıca, şimdi adımlarımı saymanın sırası değil. Bir an eve girmeliyim. Takip ediyor beni. Hayır, durup da arkama bakmayacağım artık. Kim acaba? Sakın kuru yemişçi bilin benim adresimi verdiği o çizgili lacivertli elbiseli adam olmasın. Daha hızlı Lavinia. Daha hızlı kızım. Allah kahretsin. Ayakkabımın topuğu kırıldı. Nereden giydim bu uzun topuklu ayakkabıyı bilmem ki. Adam bu sefer durmadı, peşimden geliyor. Aman tanrım, beni öldürecek. Hemen ayakkabılarımı çıkartıp koşmalıyım. Az kaldı, çok az. Birkaç metre. Ondan sonra hemen eve girip kapıyı iki kere kilitlemeliyim. Adam, her kimse hala peşimde. Hala evime giremedim. Anahtarım neredeydi? Çantamda. Evet, çantamdaydı. Evet, işte buldum, hemen kapıyı açın. Allah kahretsin, anahtar neden girmiyor kilidi? Olsun, ters tarafından sokmuşum. Evet, işte artık elimde. Evet, artık elimdeyim. Güvendeyim, kurtuldum. Allah'ım. Evde olmak ne güzel. Işığı yakmadan önce pencereden bakayım. Beni izleyen biri var mı, yoksa gitti mi? Onu anlamalıyım. Oh. Eğer birini görürsem müfettiş Kennedy'yi ararım. Hayır. Oh, dışarıda kimse yok. Beni kimse izlememiş. Belki de ben birinin beni takip ettiğini sandım. Belki de ayak sesi... Kendi ayak sesimden korktum. Korku insanın içinde derlerdi de inanmazdım. Oh. Ah, neyse. İçim rahatladı. Şimdi ışıkları yakıp önce kızları arayayım. Ve geldiğimi söyleyeyim. Daha sonra da kendime bir kahve... Boynum!
1: Öleceksin. Şey, öleceksin. Diğerleri gibi sen de öleceksin.
2: Dur. Bırak. Alamıyorum.
1: Geberteceğim. Seni geberteceğim. Ötekileri nasıl kendi elimle boğarak öldürürsem seni de öyle öldüreceğim.
2: Hayır. İmdat. İmdat.
1: Biraz sonra dilin dışarı çıkacak. Eli sayı gördün değil mi güzelim ha? Onun dili de ağzından dışarı sarkmış.
3: Polis! Bırak onu hemen, yoksa tetiği çekerim.
1: Hayır, onu da diğerleri gibi geberteceğim.
2: İmdat! Boğuluyor!
3: Bana bak, son kez ısrar ediyorum. Bırakmazsan tetiği çekeceğim.
1: Hayır, bırakmam. Benim bu dünyadaki görevlerim bitmedi daha. Bütün kızları öldüreceğim. Hepsini! Hepsini! Geber faizi!
3: Sen kaşındın ahbap. Al bakalım.
1: Al!
3: İyi misiniz Bayan Lavinia? İyi misiniz?
0: Az kalsın beni öldürüyordu. Tam zamanında geldiniz müfettiş.
3: Ambulans çağırmamı ister misiniz?
0: Hayır, iyiyim. Işığı açın da katil kimmiş görelim.
3: Tabii.
0: Aman tanrım, inanamıyorum. Kuru yemişçi Bill değil mi bu?
3: Evet, ta kendisi.

0: Demek kadın katili bilmiş ha? Daha bugün ondan çikolata almıştım. Akşam sinemaya girmeden önce de dükkana uğrayıp patlamış mısır almıştık. Beni çok beğenen çizgili lacivert elbise giyen bir adama benim adresimi verdiğimi söylemişti de kızmıştık ona.
1: Bu konuda Bill size yalan söylemişti. Böyle biri hiç sormadı size Bayan Lavinia.
0: İyi ama Bill neden bana yalan söylesin ki?
1: Çok basit. Eğer bu gece sizi öldürmeyi başarsaydı şüpheleri sözünü ettiği o lacivert elbiseli adama çekecek ve cinayetlerine devam edecekti.
0: Allah kahretsin. Ben de o adamın varlığına inanıp onun kadın katili olduğunu sanmış, eve gelinceye kadar da beni takip ettiğini düşünmüştüm.
1: Aslında yanılmadınız. Biri sizi takip ediyordu Bayan Lavinia.
0: Kimdi peki?
1: Bendim.
0: Ne? Siz miydiniz?
1: Hı hı.
0: İyi ama neden takip ettiniz beni? Aslında cevaplandırmanız gereken başka sorular da var. Bilin beni öldüreceğini nereden biliyordunuz? Kapım kilitli olduğu halde evime nasıl girdiniz?
1: Hepsine cevap vereyim. Benim buraya gelmeme sebep olan arkadaşlarınız Bayan Helen'le Bayan Frensin'dir.
0: Sizi neden aradılar?
1: Sinema dönüşü birbirinizden ayrıldıktan sonra onlara eve gidince kendilerini arayacağını söylemişsiniz. Ama aramayınca arkadaşlarınız başınıza bir iş geldiğinizi sanarak karakolu aramışlar. Karakolda nöbetçi memur da telsizle durumu bana bildirince ben de peşinize düştüm.
0: Madem öyle neden kendiniz bana göstermediniz müfettiş? Neden gizlice arkamdan takip ettiniz söyler misiniz? Beni korkuttunuz.
1: Bunun için sizden özür dilerim Bayan Lavinia. Ama sizi takip etmek yerine yanınıza gelseydim, sizi evinize kadar götürseydim, katil bizi birlikte gördüğünde kaçabilirdi.
0: Bir dakika. Bu da ne demek oluyor? Yani siz katilin kuru yemişçi bile olduğunu biliyordunuz öyle mi?
1: Sadece tahmin ediyorduk ama elimizde onu hakim karşısına çıkartacak bir delilimiz yoktu.
0: Ve beni yem olarak kullandınız.
1: Ya hayır tam olarak böyle değil.
0: Müfettiş Kennedy, bana her şeyi biraz daha açık anlatamaz mısınız?
1: Bakın, kadın katilinin önceleri yabancı olduğunu düşünmüştük. Hı hı. Ama ardından diğer cinayetleri de işleyince onun kasabadan biri olduğuna karar verdik. Sonra katilin neden bu cinayetleri işlediğini düşündük. Kurbanların ortak noktasının da ne olduğunu araştırdık.
0: Hepsi de genç, güzel ve bekardı değil mi?
1: Evet. Bunun üzerine gizlice kasabadaki gençler hakkında tahkikat yapmaya başladık.
0: Neden gençler hakkında? Sonuçta katil sapığın tekiydi. Evliler de bu cinayetleri işleyemez mi?
1: Genelde evli erkekler normal insanlardır Bayan Lavinia. Ama evlenmemiş insanlar böyle cinayetlerde ilk kuşku duyulacak kişilerdir.
0: İyi ki katilin kurbanları erkekler değildi. Yoksa biz bekar kızlardan şüphelenirdiniz.
1: Hiç sanmıyorum. Bugüne kadar elleriyle insan boğarak seri cinayet işleyen kadın katillere pek rastlamadık. Her neyse, gençler hakkında tahkikat yapmaya başladık. Özellikle kızlarla arkadaşlık açısından başarılı olamayan, içine kapanık gençleri tespit ettik.
0: Herhalde elinizdeki liste fazla uzun değildi. Zira bu kasabadaki hemen hemen bütün gençlerin bir arkadaşı var.
1: Evet, çoğunun var. Ama olmayan 3-5 kişi bulduk.
0: Bunlardan biri de Bill miydi?
1: Hı hı, aynen öyle. Kasabanın tek psikoloğu Bayan Brown'a gittik. Başlarda bize hastalarıyla ilgili bilgi vermenin etik kurallara aykırı olduğunu söyledi. Ama kendisine 9 kadının öldürüldüğünü ve bu sayının daha da artabileceğini söyleyince hastalar hakkında bize bilgi verdi tabii.
0: Bill de Bayan Brown'un hastaları arasındaydı öyle mi?
1: Evet, tam 4 kere Bayan Brown'a gitmiş.
0: Peki psikologdan neler öğrendiniz?
1: Annesinin bir fahişe olduğunu, kendisinin de gayrimeşru bir ilişkiden doğduğunu, küçükken annesi tarafından çok dövüldüğünü söyledi.
0: Bir erkek evlat için bu çok kötü. Herhalde annesinden nefret etmiştir.
1: Elbette, bundan daha doğal bir şey de olamaz. Bill annesine nefret duyarak büyümüş. Tabii bunları öğrendikten sonra Bill'den iyice şüphelenmeye başladık.
0: Şüphelendiniz ama onu suçüstü yakalayamadınız.
1: Yakalayamadık ama kadınları onun öldürdüğünden emindik. Bütün bekar kızları annesi gibi fahişe diye damgalayarak öldürdüğüne inanmıştık.
0: Ama yine de onu sorgulayabilirdiniz. Gerekirse zor kullanarak ona suçunu itiraf ettirebilirdiniz.
1: Bu neye yarardı ki? Hakim önüne çıkarttığımızda bizim kendisine işkence ettiğimizi söyleyerek serbest kalırdı. Çünkü ortada ne bir şahit ne de bir delil yoktu. Kadınları eliyle boğarak öldürdüğü için ortada bir kan izi de yoktu.
0: Doğrusu sizin için zor bir durum.
1: Hı hı, hem de ne kadar zor. Basın üzerimize geliyor.

0: Halk katili yakalayamadığımız için bizleri beceriksizlikle suçluyordu. Tek çaremiz onu suçüstü yakalamaktı.
1: Pekala, anlaşıldı. Kapımı nasıl açtınız?
0: Hırsızlar kilitli kapıları nasıl açarsa öyle. Yani maymuncukla. Bunu yaptığım için sizden çok özür dilerim Bayan Lavinia.
1: Şaka mı yapıyorsunuz müfettiş? Ne özürü? Şu anda yaşıyorsam bunu size borçluyum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Bence esas teşekkürü Helen'le Francis'e etseniz daha iyi olur. Beni buraya yönlendirenler onlar oldu.
1: Elbette onlara da teşekkür borçluyum. Ama hayatımı siz kurtardınız.
0: Bayan Lavinia, kızmazsanız size bir soru soracağım.
1: Hayatımı kurtaran bir adama nasıl kızabilirim ki? Buyurun sorun.
0: Sakın iltifat ettiğimi sanmayın. Ama siz bu kasabanın en güzel kızısınız.
1: O kadar da abartmayın canım. Benden güzelleri de var.
0: Neden bugüne kadar hiç evlenmediniz? Sakın kimse evlenme teklif etmedi demeyin, inanmam buna. Sizin yarı güzelliğinizde olmayanlar bile evlenip çoluk çocuğa karıştı.
1: Aslında bakarsanız evlenmek isteyen çok kişi çıktı ama ben sinami kiliğimden hiçbirini beğenmedim. Güzel olduğuma güvenerek her birine bir kusur buldum. Hiçbirini kendime yakıştıramadım. Sonra bir gün gözüme nüfus kağıdım iliştiğinde yaşımın 32 olduğunu gördüm. Ne? O yaştan sonra kim evlenirdi ki benimle?
0: Bir kadın için 32 yaş çok mu ilerlemiş bir yaş size göre?
1: Bilmem. Genelde 30'lu yaşlar kızlar için evde kalma yaşlarıdır. Siz aynı fikirde değil misiniz?
0: Asla. Yaşın ne önemi var ki? Ayrıca her erkeğin görüşü farklıdır. Mesela benim için kadının güzel, bakımlı olması birinci şarttır. Karşısındaki insana güven vermesi, bir de cesur olması ikinci şarttır.
1: Umarım aradığınız şartlara göre birini bulursunuz.
0: Size o kadını bulduğumu söylersem ne dersiniz?
1: Bu kadar çabuk mu? Şaşılacak şey. Kimmiş bu talihli kadın?
0: Kim olacak? Sizsiniz Bayan Lavinia.
1: Ne? Ben? Şaka yapıyor olmalısınız.
0: Biz polisler nedense pek şaka yapmayı bilmeyiz. Malum görevimiz gereği ciddi, asık yüzlüyüzdür.
1: Sorabilir miyim? Neden ben? Bu kasabada yüzlerce, hem de benden genç bir sürü kız varken neden evlenme teklifini bana yaptınız?
0: Bu bir seçim değil Lavinia. Yazgı ya da nasip.
1: Bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim.
0: Ben alın yazısına inanırım Lavinia. Mesela örnek olarak kendimi gösterebilirim. 5 yıldır bu kasabada polis müfettişi olarak çalışıyorum. Sizi sık sık görüyordum ama ilk kez bu gece sinema dönüşü konuştuk sizinle, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Bunun sıradan bir şey olmadığına inanıyorum. Ayrıca kişiliğiniz bana güven veriyor. Dirayetli, cesur biri olduğunuzu da bu hadiseler sırasında gösterdiniz.
1: Yani, şimdi siz bana hem de halamın üstünde bir kadın katilinin cesedi yatarken evlenme teklifi mi yapıyorsunuz?
0: Evet, aynen öyle. Ayrıca o kadın katili her ne kadar bizi duymuyorsa da ona bir teşekkür borçlu olduğumuzu unutmayalım.
1: Teşekkür mü? 9 kadın öldüren bir sapığa ne gibi bir teşekkür borçluyuz ki?
0: Bakın unutmayın, şu anda evinizde olmama o sebeptir. Yoksa sizi nasıl bu kadar yakından tanıyacaktım ki?
1: Bence cesede değil de başkalarına teşekkür etsek daha iyi olacak.
0: Kimmiş onlar?
1: Şimdi görürsünüz. Alo Helen. Benim hayatım Lavinia. Hayır, çok iyiyim. Gerçekten çok iyiyim. Yalnız iyi değil, mutluyum da. Bir dakika. Sevgili müfettişim ne zaman evlenmeyi düşünüyor acaba?
0: Demek teklifimi kabul ediyorsun ha? Hemen. Yani yarın sabah.
1: Helen hayatım, ben yarın evleniyorum. Francine'i arayıp ona da verir misin bu haberi? Lütfen çığlık atma. Saatin kaç olduğundan haberin var mı?

0: uyandıracaksın. Deresi başınızda evde kalmış kız kuruları. Evlenince nerede oturacak? Senin evinde mi? Benim evimde mi?
1: Aa, benim evim oldukça küçük. Eğer uygun görürsen senin evinde oturabiliriz sevgilim. Ayrıca bundan böyle dere yatağını da tek başına geçmek zorunda kalmayacaksın.
0: O zaman elini çabuk tut ve bu cesedi hemen ortadan kaldır sevgili müfettiş.
2: Kadın Düşmanı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
5: olma. Şimdi reklamlar.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHA Ankara Şubesi.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
13: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.

En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizlere

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 2220. 0312 485 2220. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım.

0: Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Bir dil ile konuşmak bir çeşit bağlılıktır. Dilini bilmediğin insan senden ayrıktır. Aynı dili Hindu da Türkler de konuşuyor. Fakat iki Türk anlaşmazsa hemencik bozuşuyor. Oysa gönlünün dili yine gönülden çıkar. Gönülde birlik olan sarp kalaları yıkar. Gönüllerdeki birlik dil birliğinden üstün. Gönüller işaretsiz, yazısız anlar bütün. Aşkın mezhebi ayrı 72 milletten. Padişahın tahtı mı o kurulu zilletten. Aşk çalgıcısı semada kulluk olmaz der. Bağlı olmak efendilikle geçer dertler. Aşk dediğin nedir ki? O bir yokluk deryası. Aklın ayağı sakat. Bu yüzden tutar yası. Sultanlıkta, kullukta belli oldu herkese. Aşıklık perdeledi. Varlık dili olsaydı, tüm perdeler kalksaydı, gerçeği bildirseydi, ezeli ve ebedi varlığın Rab olduğun söyleseydi aleme.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıda nefsihi ve ziyneti arşi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, Zülfikar Mecmuası'ndan 25. sözü, mucizat-ı Kur'an'a dair olan bu mevzuyu işlemeye devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğunu, hangi cihetlerle bizlere icaz dersleri verdiğini, esasen Kur'an-ı Kerim'in tamamında hadsiz bir, sonsuz, nihayetsiz mucizeler bulunduğunu, ancak burada 40 vecih itibariyle Kur'an-ı Kerim'in mucize cihetlerini anlatmaya, izah etmeye gayret ediyoruz. 3. cilveye gelmiştik, oradan devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, surelerinden misallerle mucize olma cihetlerini. Evet, Kur'an-ı Hakim her asırdaki tabakat-ı beşerin her bir tabakasına, güya doğrudan doğruya o tabakaya hususi müteveccihtir. Onlara hitap ediyor adeta. Yani Kur'an-ı Hakim, kıymetli dinleyenler, her asırdaki İnsan tabakalarına, avam olsun, havas olsun, köylü, şehirli, küçük, büyük, hasta, sağlıklı fark etmiyor, alim, havas, her bir tabakaya, onların fehmine, idrakine hitap edecek tarzda, adeta sanki o asırda doğrudan doğruya hangi tabakaya hitap ediyorsa ona hususi yönelmiş, ona hitap ediyor tarzında yine mucizeliğini göstermektedir. Evet, bütün Beni Adem'e, bütün Adem oğullarına, bütün tabakatıyla, en yüksek ve dakiki ilim olan imana ve en geniş ve nurani fen olan marifetullah'a ve en ehemmiyetli ve mütenevvi me'arif olan ahkam-ı İslamiye'ye davet eden, ders veren Kur'an ise, Kur'an-ı Kerim bütün insan oğullarına, bütün Adem oğullarına, her bir tabakasına iman dersini veriyor. O iman dersi ki en yüksek ve en dakik bir ilim hususudur ve yine en geniş ve en nurani

bir fen olan marifetullah'a imandan sonra ne gelir değerli dinleyenler? Marifetullah, yani Cenab-ı Hakk'ı marifeten bilmek. Tahkiki imanla Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, esma ve sıfatlarına muttali olmak. İşte marifetullah'a, ki bu da hem en nurani fendir hem de en geniş fendir, ilimdir yani. Marifetullah'a insanlara ulaştırır ve ders verir imandan sonra ve yine bundan sonra da ne yapar? En ehemmiyetli ve en mütenevvi marif olan, hem çok önemli hem de çok çeşitli ilimleri içine almış olan İslam ahkamını, İslamiyet'in hükümlerini insanlara öğretir, ders verir ve davet eder. Bu hükümlere göre hareket ediniz diye. İşte bunları yapan, bunları ders veren, yani imana, marifetullah'a ve ahkam-ı İslamiye'ye ders veren Kur'an ise her nev'e, her türe, her taifeye muvafık gelecek bir ders vermek elzemdir. Hani üst paragrafta demişti ya, her asırda o asırdaki her bir tabakaya müteveccih ve hitap ediyor tarzdadır. İşte iman, marifetullah ve ahkam-ı İslamiye'ye davet eden, ders veren Kur'an her taifeye, her neve uygun gelecek bir tarzda ders vermek lazım geliyor. Halbuki ders birdir, ayrı ayrı değil. Her bir tabaka nasıl ders alacak bundan? Öyleyse aynı derste tabakat bulunmak lazımdır. Her bir derste ayrı ayrı seviyede, tabakada sınıflandırmalar bulunması gerekiyor. Çünkü ders alanlar ayrı ayrı tabakada. Avam var, havas var, alim var, cahil var, küçük var, büyük var. Her birisine uygun bir tarzda ders verecek. O halde ders de tabaka tabaka olacak. İşte Kur'an-ı Kerim bu cihet itibariyle de aynı ders içinde çok tabakaya adeta onun için nazil olmuş gibi ders verme cihetiyle de mucizeliğini göstermektedir. Derecata göre herkesin, her tabakanın derecesi neyse ona göre her biri Kur'an'ın perdelerinden bir perdeden hissesini alır. Herkes hissesini alıyor. Bu hakikatin çok numunelerini zikretmişiz. Anlatıldı, bundan önceki hususlarda da geçti. Örnekler verildi. Onlara müracaat edilebilir. Yalnız burada bir iki cüz'iyatın, hem yalnız bir iki tabakasının hisse-i fehmine işaret ederiz. Bu her tabakanın Kur'an'dan kendi hissesini almasına, Kur'an'ın her tabakaya aynı ders içinde farklı tabakalarda ders vermesi mucizesine, her asırda her seviyedeki insana ve anlayışa adeta hitap ediyor tarzda olmasındaki hususa, onların anlayış hisselerine bir iki örnek vereceğiz diyor değerli dinleyenler. Bakalım örneklerde ne dersler var, hangi tabaka nasıl dersini alıyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim, lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehu küfüven ehad. Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır ve ona hiçbir şey denk olmamıştır. İhlas suresinin 3. ve 4. ayetleri değerli dinleyenler. Kesretli tabaka olan avam tabakasının şundan hisse-i fehmi, şimdi bu ayetten, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır manasındaki ayetten ve ona hiçbir şey denk olmamıştır ayetinden, kesretli tabaka olan, yani çoğunluğu teşkil eden tabakanın, avam tabakasının şundan hisse-i fehmi, biz bundan ne anlarız, bizim gibi avam olan ve çoğunluğu teşkil eden insanlar, bu ayetten bir hisse almamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bize bir ders veriyor burada. İşte buradan anlayış hissemiz şudur ki, Cenab-ı Hak peder ve veletten ve akrandan ve zevceden münezzehtir. Diyoruz ki bunu okuduğumuz zaman, bu ayet-i kerimeyi dinlediğimiz zaman, Cenab-ı Hak demek ki pederden ve veletten, yani babadan, çocuktan ve akrandan ve zevceden, yani onun babası yok, haşa, evladı yok, akranı yok, dengi yok, zevcesi yok, bunlardan münezzehtir diyoruz. Malum Hristiyanlıkta ve Yahudilikte haşa, Cenab-ı Hakk'a velet isnat ediliyor, eş isnat ediliyor. Biz münezzehtir diyoruz bunlardan. Bu hisseyi alıyoruz. Daha
mütevasıt

bir tabaka, yani orta karar, bizden biraz daha üst, bizim gibi avam olanlardan biraz daha üstteki bir tabaka, biraz daha ilmi olan, kalbi hissesi bulunan bir tabaka, onlar da bu ayetten kendine göre daha derin bir hisse alıyorlar. İşte böyle bir tabaka, şundan İsa aleyhisselamın ve melaikelerin ve tevellüde mazhar şeylerin uluhiyetini nefyetmektir. Biraz daha ilmi olanlar da diyor ki İsa aleyhisselama Hristiyanlar ilahlık iddia ediyorlar, haşa Allah'ın oğlu demekle. Bizim anladığımız manayı onlar da anlıyorlar onun üzerine. Çünkü ilimleri bizden fazla, derinlikleri daha ileride. Onlar da diyor ki evet, Cenab-ı Hak pederden, veletten, akrandan münezzehtir. Zevceden münezzehtir. Eşi benzeri dengi yoktur. İsa aleyhisselam ilah olamaz. Çünkü Allah'ın oğlu olamaz. Allah'ın oğlu yoktur. Cenab-ı Hak beşerin ihtiyaç duyduğu şeyleri zaten yaratandır. Kendisinin niye ihtiyacı olsun? O halde İsa aleyhisselamın, meleklerin ve tevellüde mazhar ne varsa, yani doğmaya müsait ne varsa hepsinin uluhiyetini inkar ediyor. Ne İsa aleyhisselam ilahtır, o bir beşerdir ve Allah'ın peygamberidir. Ne meleklerde erkeklik, dişilik vardır. Ne de doğmaya mazhar olan her ne varsa hiçbiri asla Allah'tan başka hiçbir ilah olamaz diyerek o manayı anlıyor. Çünkü muhal bir şeyi nefyetmek zahiren faydasız olduğundan, yani zaten olamaz, olmayacak bir şeyi kabul etmemek yahut inkar etmek, reddetmek zahiren faydasız görünüyor. Öyle olduğu için belagatta medar-ı fayda olacak bir lazım-ı hüküm murad olunur. Demek ki zaten biliyoruz ki bu manada o var. Yani Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. Veletten, pederden, zevceden münezzehtir. O zaman bir mana daha olması lazım diyor. Mutavassıt tabaka, yani orta karar, avamın biraz üstündeki ilmi olanlar, belagatta faydaya sebep olacak bir hüküm burada lazım geliyor. Onu murad ediyor Cenab-ı Hak. O da nedir diyor? Ne İsa aleyhisselam, ne melaikeler, ne de doğmaya mazhar olan şeylerin hiçbirisi ilah olamaz manasını da bu ayetten anlıyorlar. Bakınız, avam bir ders aldı. Avamın biraz üstündeki tabaka, avamdan biraz daha fazla ayrı bir ders. Ders bir ama herkesin aldığı hisse farklı farklı. Ama hepsi tevhid hissesini alıyor mu? Alıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in bir mucize yönü. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad ayetlerinden. Ki hemen herkesin, en avamımıza, en cahilimize kadar herkesin bildiği ayetler. İşte cismaniyete mahsus velet ve validi nefyetmekten murad ise, doğuran da doğrulan da neticede cismaniyettendir. Bunu nefyetmekten bir murad olmalı. Veledi ve validi, yani babayı ve çocuğu ve kühüvü, yani denk olanı. Bunlardan birisi bulunuyorsa bu bulunanların nefhi uluhiyetleridir. O halde neyi inkar etmiş oluyor ayet-i kerime aynı zamanda? Ne çocuk, ne baba, ne denk, bunların hiçbirisinde asla Cenab-ı Hakk'a benzeri bir şey bulunmaz. Yani ilahlık cihetinde bunlar ilah olamazlar. O halde doğmuş, doğrulmuş, doğurmuş olanları ilah edinmeyiniz. Allah'tan başka ilah yoktur diyerek bunlara atfedilen uluhiyetleri de inkar ediyor. Ve mabut olmaya layık olmadıklarını göstermektir. Bir şey doğmuşsa yahut doğrulmuşsa yahut doğurmaya vesile olmuşsa, yani velet olabilir, valid olabilir, zevce olabilir, denk olabilir, bunların hiçbirisi ilah olmadıkları gibi ibadet etmeye layık olan da değildirler. Mabud olmaya layık olmadıklarını lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad ayetleriyle o mutavassıt tabakaya da ders verir değerli dinleyenler. İşte şu sırdan dolayıdır ki Sure-i İhlas herkese hem her vakit fayda verebilir. En avam olan bizler ders aldık, mutavassıt tabaka ders aldı, daha havas olan, alim olan

Bizler hissemizi aldık. Mutavasıt tabaka dediğimiz orta karar tabaka, bizden bir üst anlayışa, ilme sahip olanlar da hisselerini aldılar daha fazla olarak. Biraz daha ileri gidiyoruz şimdi. Onlardan da üstün olan, ilim olarak, kalp olarak, anlayış olarak onların da bir hissesi bulunmak lazım geliyor. İşte o ileri tabakanın hisse-i fehmi, anlayış hissesi. Onlar ne anlıyorlar, ona bakacağız şimdi. Cenab-ı Hak mevcudata karşı tevlid ve tevellüdü, yani doğma ve doğurmayı işmam edecek bütün rabıtalardan münezzehtir. Allah-u Teala varlıklara karşı doğma yahut doğurma, bunu hissettirecek, sadece böyle kokusunu bile duyuracak bütün bağlardan, irtibatlardan münezzehtir. Şeriat, şerik ve muinden, yani ortaktan, yardımcıdan ve hemcinsten müberradır. Bakınız, ilmi biraz daha ileri olanlar bizim anladığımız manaları anlamakla birlikte bir de şunu anlıyorlar ki Allah-u Teala, Cenab-ı Hak bütün varlıklar karşısında doğurmadan, doğmadan, hatta bunları işmam edecek, en küçük bir kokusunu duyuracak, hissettirecek bütün bağlardan, irtibatlardan uzaktır, münezzehtir. Allah-u Teala şerikten, yani ortaktan, yardımcıdan ve hemcinsten, yani kendisi gibi başka ilahlar bulunmasından haşa, uzaktır, müberradır. Bu manayı da kavramış oluyorlar bir üst tabaka. Belki mevcudata karşı nispeti, peki Allah-u Teala bunlardan uzak olduğuna göre mevcudata karşı bir hisse, bir nispet olmayacak mı? Olacak elbette. Nedir o? İşte o doğma ya da doğurma, eş ya da muin ya da şerik değil, onlardan münezzeh Cenab-ı Hak. Nedir o halde? Hallakiyettir. Yani çokça yaratıcılıktır. Daima yaratan, her zaman yaratan, sürekli yaratan Allah-u Teala'dır. Bütün mevcudatı yaratan Cenab-ı Hak'tır. Bu manayı anlarlar. Emrükün feyekun ile, bu yaratma nasıl olur? Cenab-ı Hak bir şeye emreder, o da hemen oluverir. Allah'ın dilediği şey emredildiğinde oluverir. İşte emrükün feyekun ile, irade-i ezeliyesi ile, ihtiyarı ile icat eder. Bütün bu varlıkları, mevcudat dediğimiz masivayı, irade-i ezeliyesiyle, ihtiyarıyla, bilerek, isteyerek, hikmeti gereği emrikum feyekuna mazhar kılar ve yaratır, icat eder. İcabı ve ıstırari ve suduru gayri ihtiyari gibi münafi kemal her bir rabıtadan münezzehtir. Yani icap etti de mecbur kaldı da mecburiyetle yarattı Allah, haşa, böyle bir şey yoktur. Çaresiz kalınan bir durumda kaldı da işte yaratmak zorunda kaldı, haşa, böyle bir şey de yoktur. Yahut ihtiyarının dışında, iradesinin dışında ortaya çıktı, haşa, böyle bir şey de yoktur. Ya nasıldır? Bilerek, isteyerek, irade ederek, seçerek, ilmi ezelisiyle ve ol demesiyle yaratır Cenab-ı Hak. Bunun dışında mecbur kalarak, çaresizlikten yahut ihtiyarının dışında, kemal dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından olan kemaline münafi her bir irtibattan Cenab-ı Hak münezzehtir, uzaktır, saftır. Daha yüksek bir tabaka. Şimdi avam tabakası bizler, sonra mutavassıt dediğimiz bizden biraz daha ileri olan orta karar bir tabaka. Onlar da lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ayetinden derslerini kendi hisselerine göre aldı. Üçüncü tabaka, orta tabakadan da biraz ileri ilmi olanlar hissesini aldı. Onlardan biraz daha ileri, daha yüksek bir tabaka var. Bunlar da yine ilmen daha derin. Belki ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebelerinde mesafeler kat etmiş. Kalben, ruhen, çeşitli sırlarıyla da kainata, Cenab-ı Hakk'ın esmasına muttali olmuşlar, mazhar olmuşlar belki. Böyle zatlar var. Arif dediğimiz, Evliyaullah'tan olan, alim olan zatlar var.
Bunların da

Daha yüksek bir seviyede hisseleri var elbette. Ne dedik çünkü en başta? Kur'an-ı Kerim her asırda, o asırdaki her bir tabakaya ve onların anlayışına adeta hitap eder tarzda mucizeliğini gösteriyor. İşte örnek olarak lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad ayetlerinden her tabakaya Kur'an nasıl ders veriyor onu görüyoruz. Peki daha yüksek tabakanın hisse-i fehmi, anlayış hissesi nedir? Ona bakalım. Onlar nasıl anlıyorlar bu ayetleri? Onlar da şöyle anlıyorlar ki Cenab-ı Hak ezelidir, ebedidir. Yani başlangıcı sonu yoktur. Başlangıcı olmayan her şeyden önce var olan Allah'tır. Sonu olmayan her şey son bulduğunda yine varlığı devam edecek olan Allah'tır. Her şey onunla yine sonsuzluğa ulaşacak olan Allah-u Teala'dır. Cenab-ı Hak ezelidir, ebedidir. Evvel ve ahirdir. Hiçbir cihette ne zatında Allah-u Teala'nın hiçbir cihette bakınız hiçbir yönde ne zatında ne sıfatında ne efalinde naziri, küfü, şebihi, misli, misali, misili yoktur. Demek ki Allah-u Teala evvel ahir, ezel ebedi olması cihetini anlıyor o yüksek tabaka bu ayetlerden. Hiçbir cihette Allah'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde benzerlerinin, denk olanlarının, ortaklarının, ona benzer bir misal gösterilmenin mümkün olmadığı, benzeri olmayan, hiçbir cihette ona hiçbir şeyin benzemediği bir Allah'tır diyerek anlıyorlar. Yalnız efalinde, şuununda teşbihi ifade eden mesel var. Mesel bir şeyin üzerine getirilen örnek. Yani Cenab-ı Hakk'ın fiillerinde ve işlerinde, şuun iş hal demek değerli dinleyenler. Cenab-ı Hakk'ın işlerinde, fiillerinde, şuunatında teşbihi ifade eden, yani bir nevi ona benzeterek Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatlarını anladığımız anlamaya vesile olan mesel var. Yani bir şeyin üzerine getirilen bir örnek var. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَلَى En yüce sıfatlar Allah'a mahsustur. Bu tabakaya arifin tabakası, ehli aşk tabakası, sıddıkin tabakası gibi ayrı ayrı hisse sahipleri ni de bunlara kıyas edebilirsin. Bu yüksek anlayışlı tabakanın hissesini de anlattıktan sonra diyor ki değerli dinleyenler, işte en yüce sıfatlar Allah'a mahsustur. Allah'ın misalinin üstünde daha bir benzer yoktur. En yüce sıfatlar O'nundur. Bu yüksek anlayışlı tabakanın anladıklarını, orta tabakanın anladıklarını, bizim gibi avam tabakanın anladıklarını, havas tabakanın anladıklarından sonra daha bu ayetlerden başka tabakaların da hissesi var. Başka seviyedeki. Kim onlar? Arifin tabakası. Cenab-ı Hakk'ı ilmen, kalben, en yüksek seviyede tanıyan büyük zatlar. Ehli aşk tabakası. Evliyaullah Cenab-ı Hakk'a aşık olmuş. Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir sevgiyi kalbine yerleştirmemiş. Mana alemlerinde geziyor. İlimle, zikirle, ibadetle meşgul oluyor. Bunların da, bu tabakaların da bu ayetlerden bir hissesi var. Bütün ayetler böyledir. Burada örnek veriyoruz. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekul lehu kufuven ehad. Bu örnek. Ama pek çok örneği var diye söyledi. Tamamı böyledir. Her bir tabaka. Başka sıddıkin tabakası vardır. Mesela bu ayetlerden bizim aldığımız feyiz, bereket, nurlanma başkadır. Anlayış başkadır. Mezhep imamlarımız gibi büyük zatların aldıkları başkadır. Evliyaullah'ın hissesi daha başkadır, daha yüksektir. Arifin tabakasının daha yüksektir. Sıddıkin tabakası mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, sahabelerin, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman'ın radıyallahu anh mecmain, diğer sahabe-i kiram efendilerimizin, onların hissesi elbette daha yüksektir, daha alidir, daha derinliklidir. Demek ki Kur'an-ı Kerim, çöldeki bir bedeviden tutunuz, sahabe-i kirama kadar,
Hazreti Ebu Bekir

Bekir radıyallahu anh'a kadar bir seviyede aynı ayetle her bir tabakadaki kişiye, cemiyete ayrı ayrı dersler ve anlayışlar veriyor. Temelde hepsi bir. Ders tek. Allah vardır ve birdir. O doğmamıştır, doğrulmamıştır. Eşi benzeri dengi yoktur. Ama anlayışlar farklıdır. Alimi ayrı anlar, cahili ayrı anlar. Ve anladıkları manalar da doğrudur. Bunu yine Üstad Hazretleri başka bir mevzuda bir misal verirken, cennetteki herkesin lezzetinin Peygamber Efendimizle birlikte bir sofrada bulunmasının mahiyetini anlatırken bir benzetmesi var, örneği var. Bu da ona benziyor biraz. Mesela herkes bir ziyafet sofrasında bulunsa, bazı insan vardır ki koklaması, diliyle tad alma duygusu, işitmesi, görmesi harikadır. En üst seviyededir. O daha çok lezzet alır o güzel sofradan. Her türlü yiyeceklerin, içeceklerin kokusundan, renginden, sofraya konulma şeklinden, tadından en üst seviyede hissesini alır. Başka birini de düşününüz ki mesela koku alma duygusu yok, yahut biri görmüyor, yahut birisi işitmiyor. O da kendince hangi azaları ne kadar çalışıyorsa o derece o sofradan lezzet alır. Ama aynı sofrada bulunmalarına bir mani var mıdır? Yoktur. İşte bizler, kıymetli dinleyenler, alim olsun, cahil olsun, havas olsun, avam olsun, herkes Kur'an sofrasından, her mümin Kur'an sofrasından, o ziyafetten hissesini alabilir. Aynı sofrada bulunabilir ama herkes farklı seviyede. İşte herkese hitap etmesi Kur'an'ın, her asırda hitap etmesi, her asırdaki her bir tabakaya ve onun anlayışına göre doğru bir şekilde hitap etmesi, insanların yani o doğruluğu anlayabilmesi, Kur'an'ın ifadeleri zaten doğrudur. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mucize cihetidir. Başka kitaplara baktığınız zaman zaten kıyaslanmaz da haşa, beşerin ortaya koyduğu kitaplara, kimisinden sadece alim olan anlar, kimisinden cahil olan anlar, kimisinden şair anlar, kimisinden matematikçi anlar, kimi, ama Kur'an-ı Kerim öyle değildir. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı, verdiği derslere en alt tabakadan en üst tabakaya kadar herkes kendi hissesince, kendi fehmince istifade eder ve aynı manayı anlar değerli dinleyenler. Temelde aynı manayı anlar ama kimisi derinlikli, kimisi biraz daha sati. Evet, bir misal daha verecek. Onunla devam edelim kıymetli dinleyenler. İkinci misal, Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne Muhammedun âbâ ehadim mir ricalikum. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Ahzab suresi 40. ayet. Tabakayı Ula'nın şundan hisse-i fehmi şudur ki, birinci tabaka Ula, ilk tabakanın bu ayetten hissesi neymiş bir bakalım değerli dinleyenler. Hangisi ilk tabaka? O birinci tabaka avam, bizim gibi olanlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hizmetkarı veya veledim hitabına mazhar olan Zeyd radıyallahu anh, İzzetli zevcesini kendine küfü bulmadığı için tatlik etmiş. Birinci tabaka, biz ne anlıyoruz bundan? Şunu anlıyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Zeyd radıyallahu anh'ı benim evladım, çocuğum, veledim diye hitap etmiş. Evlatlığı gibi yani, koruması altında. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunan bir zat radıyallahu anh. O izzetli zevcesini kendisinden daha üstün görmüş, kendini ona küfür yani denk bulmamış, böyle olduğu için de tatlik etmiş, boşamış yani. Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam almış. O boşadığı hanımla Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hak emrettiği için evlenmiş. Ayet der, Peygamber aleyhissalatü vesselam size evladım dese, risalet cihetiyle söyler, şahsiyet itibariyle pederiniz değil ki aldığı kadınlar ona münasip düşmesin. Ayet-i Kerime ne anlatıyor o zaman? Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir derken, risalet cihetiyle siz o peygamberin evlatları gibisiniz. Onun için size evladım der. Hani la teşbih, büyük bir kişi tanımasak bile yaşlı bir insan ne der kendinden daha küçüklere? Evladım gel buraya, evladım şöyle yap gibi.

evladım diye hitap eder. Bir büyüklük, hürmet ve onu küçük, ona merhamet itibariyle söyler bunu. Onun gerçek oğlu olduğundan dolayı demez. İşte ayet-i kerime diyor ki, bizim gibi avam tabakaya bu itibarla Peygamber aleyhissalatü vesselam size evladım derken, Zeyd'e evladım diyorsa, ona risalet, peygamberlik itibariyle bu hitapta bulunuyor. Yoksa şahsiyeti itibariyle, kendi öz oğlu olduğu için değil ki, onun alıp da boşadığı bir kadın Peygamber'e aleyhissalatü vesselama düşmesin, münasip düşmesin. Hani münafıklar raf etmişler o zaman, Muhammed evladım dediği birinin hanımıyla evlendi diye. Halbuki Zeyd radıyallahu anh kendisi zevcesini daha izzetli bulduğu için, biz denk değiliz, küfür değiliz diyerek kendisi boşamış. Cenab-ı Hak da emretmiş, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu nikahlamış. Demek ki bu risalet itibariyle evladım diyor, şahsiyet itibariyle değil. Onun için bir müminin boşadığı bir hanımı, peygamber de şahsiyeti itibariyle, o da insandır, beşerdir, evlenebilir. Düşmesinde bir mani, nikahının düşmesinde bir mani yoktur diyerek, yani ona uygun olur. Peygamberin evladım da dese, öz evladı olmadığı için, İslamiyet'te kimin kiminle evlenip evlenemeyeceği bellidir. Evlatlığı insanın evladı değildir diyerek ayet-i kerime aynı zamanda bize evlatlık müessesesinin de nasıl işlemesi gerektiğini de anlatıyor. Maalesef bugünkü kanunlarımız böyle değil değerli dinleyenler. İnşallah kanunlarımızın da İslam'a, Kur'an'a uygun hale getirildiği günleri görürüz. Bizim neslimiz İslam'a, Kur'an'a muvafık kanunlarla yaşar inşallah. Dolayısıyla birinci tabakanın bu ayetten hissesi budur değerli dinleyenler. İkinci tabakanın hisse-i fehmi nedir? Daha orta karar, bizden biraz daha üstteki tabakanın anlayışı, ondan hissesi ne olur ona bakalım şimdi. Bir büyük amir raiyetine pederane şefkatle bakar. Herhangi bir iş yerinde büyük bir amir raiyetine, emri altındakilere nasıl bakar? Bir baba şefkatiyle, pederane bir şefkatle nazar eder. Eğer o amir zahir ve batın bir padişah-ı ruhani olsa, bu şefkatli amir bir padişah olsa, nasıl bir padişah? Ruhani bir padişah. Yani hem zahiren padişah, bulunduğu memleketin sultanı, hem de kalp gözü açık, maneviyatın da sultanı olmuş, manevi hallere de vakıf olabilen birisi olsa, o vakit merhameti pederin 100 defa şefkatinden ileri gittiğinde, nasıl olur bu padişahın merhameti o zaman? Hem zahiren padişah merhametli, emri altındakilere baba şefkatiyle yaklaşıyor, hem de manevi padişah olmuş. O zaman bir babanın şefkatinden 100 derece daha şefkatle bakar. Eğer o amir zahir ve batın bir padişah ruhani olsa, merhametini böyle ziyadeleştirmiş olur. Böyle olduğundan dolayı o raiyetin efradı, emri altındakilerinden her bir ferdi onun hakiki evladı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Ya babamız gibi, baba adam. Böyle bakarlar ama öz babaları değildir. Ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı zevç nazarına inkılap edemediğinden, kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden, efkar-ı âmmede, yani kamuoyu deniyor ya şimdi, umumun fikrinde Peygamber aleyhissalatü vesselam müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediğinden, Kur'an der, Peygamber aleyhissalatü vesselam merhameti ilahiye nazarıyla size şefkat eder. Pederane muamele yapar. Risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyet insaniye itibariyle pederiniz değildir ki sizden zevce alması münasip düşmesin. Bakınız, ikinci orta tabaka biraz daha fehmini, anlayışını o anlayışa dair hisseyle zenginleştirmiş oldu. Onlar nasıl baktılar? Kur'an'ın bu ayetinin hükmüne, yani Muhammed aleyhissalatü vesselam sizin erkeklerinizin babası değildir manasındaki Ahzab suresinin 40. ayetinin manasını biraz daha derinlikli anladılar. Onlar da diyor ki, bir iş yerinde mesela bir amir olsa şefkatli bir şekilde raiyetine yaklaştığı zaman, onlar
bir peder şefkati gördüğü için onu bir baba gibi görürler. Bu amir hele hele bir padişah olsa, tüm raiyetine bir baba şefkatiyle yaklaşıyor. Aynı zamanda manen, mana alemlerinde de mesafe kat etmiş bir evliya olsa bu padişah. İşte böyle bir padişahın şefkati, merhameti raiyetinden her bir ferdine baba şefkatinden 100 derece ileridir. O zaman onun altındaki fertleri nasıl bakarlar o padişaha? Bir baba gibi bakarlar. Dolayısıyla efkar-ı amme dediğimiz kamuoyunun fikrinde, ya baba gibi olan biri işte biz onun efradıyız, kızı gibiyiz, yahut da bayan olsa, karşısındaki erkek olsa oğlu gibiyiz gibi düşünerek bununla evlenilir mi derler. Halbuki ayet-i kerime işte ne diyor? Bu fikri kırıyor. Ayet-i kerime diyor ki peygamber mana ve madde aleminin padişahı gibidir adeta. Size bir amir, bir raiyet, bir peygamber şefkatiyle yaklaşıyor. Risalet itibariyle size merhamet ediyor, şefkat ediyor. Bu cihetle sizlere evladım diyor. Ama bu sizin onun gerçek oğulları ya da kızları olmadığınız gerçeğini değiştirmiyor. Onun kendi oğlu kızı var. Kendi çocukları vardı. Siz onun öz oğlu ya da öz kızı değilsiniz. O halde peygamber size aleyhissalatü vesselam merhameti ilahi, Allah'ın merhametiyle o nazarla şefkat ediyor. Dolayısıyla şahsiyeti itibariyle gerçek babanız değil ki sizin kızlarınızdan birisini hanım olarak alması peygambere niye münasip düşmesin diye ayet-i kerime kamuoyunun o efkar-ı amme dediğimiz yanlış fikrini kırıyor. Evet, peygamber de şahsiyet itibariyle bir insandır ama peygamberdir. Peygamberlik itibariyle merhamet-i ilahiyeyle size bakar. Pederinizden 100 defa daha şefkat eder. Kendi öz babalarınızdan daha sevimlidir. Ama sizin öz babanız olmadığı için insaniyet, şahsiyet itibariyle. Bir de beşeriyet ciheti var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Zevce alması, sizin birinizin kızını alıp hanım yapması, nikahını alması münasiptir diyerek Kur'an-ı Kerim o insanların zihnindeki peygamber ümmetinin kızlarıyla evlenemez düşüncesini kırar. Orta tabakada böyle bir hisse alır bu ayetten. Üçüncü kısım şöyle fehmeder ki, peki orta tabakanın bir üstünde yine biraz daha fazla ilmi olan insanlar, onların da bir hissesi var. Onlar da şöyle anlar bu ayeti. Bakınız yine ders bir, ayetin verdiği ders tek. Ama herkes farklı seviyede farklı dersler alıyor. Üçüncü kısım şöyle fehmeder ki, peygambere aleyhissalatü vesselama intisap edip, yani ona bağlanıp onun kemalatına istinad ederek peygamber efendimizin mükemmelliğine, getirdiği ahkamın da mükemmelliğine dayanarak onun pederane şefkatine itimat edip, bir baba gibi olan şefkatine güvenip kusur ve hatiyat etmemelisiniz demektir. Bakınız ayet-i kerimedeki dersi bir üçüncü tabaka, ilmi daha fazla olanlar nasıl anladı değerli dinleyenler? Ne diyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ma siz intisap edersiniz, onun kemalatına dayanırsınız, onun pederane şefkatine itimat edersiniz, o halde bunlara güvenip kusur ve hata yapmamalısınız demektir. Evet, çoklar var ki büyüklerine ve mürşitlerine itimat edip tembellik eder, hata eder, kusur etmiş olur. Benim büyüğüm şöyle dedi, büyüğümüz böyle buyurdu, şeyhim her işi yapar, her şeyi halleder deyip kendisi yatıyor, tembellik ediyor. Böyle yapmamalısınız der ayet. Bunu anlar bir üst tabaka. Hatta bazen namazımız kılınmış der. Bazısı da ne der? Falan büyüğümüz bizim namazımızı kılmış, zaten biz namaz kılmayız. Bakınız, bırakınız bir büyüğünüzü, bir şeyhinizi, ayet-i kerimeden o ders de çıkıyor diyor bir üst tabakaya. Peygamber aleyhissalatü vesselama siz ittiba etmişsiniz. Ona intisap edip bağlanmışsınız. Onun kemalatına dayanıyorsunuz. Onun pederane şefkatine itimat ediyorsunuz. Ama bunlara güvenip, bunlara dayanıp hata ve kusur etmeyiniz. Falanca bizim namazımızı kılmış deyip kendinizi tehlikeye atmayınız, tembellik etmeyiniz demektir. Ne diyor? Hatta bazen namazımız kılınmış der, tembellik eder. Bir kısım Aleviler gibi. Alevi kardeşlerimizin bir kısmında böyle bir fikir vardır.
ama yanlıştır. Namaz herkes

her mümine farzdır. Dördüncü nükte, bir kısım şu ayetten şöyle bir işareti gaybiye fehmeder ki, daha üst bir tabakadaki insanlar, onlar da gaybi bir hususu anlarlar. Şöyle anlarlar ki, Peygamberin aleyhissalatü vesselamın evladı zekuru rical derecesinde kalmayıp, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kız çocukları ve erkek çocukları oldu. Erkek olan çocukları evladı zekuru dediği o değerli dinleyenler, erkek çocukları rical derecesinde kalmayıp rical olarak nesli bir hikmete binaen kalmayacaktır. Yani onlar er kişiler, ileri gelenler derecesine gelemediler. Daha çocukken hikmetine binaen Cenab-ı Hak onları yanına aldı. Rical olarak onların nesli kalmayacaktır bir hikmete binaen. Bakın bu manayı da fehmediyor çok ileride olanlar. Peki ne oldu o zaman? Yalnız rical tabirinin ifadesiyle, yani er kişi, erkek tabirinin ifadesiyle Nisa'nın pederi olduğunu işaret ettiğinden, yani kızların babası, erkek çocukları öldü, Nisa olarak nesli devam edecektir. Nesli nereden devam edecek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızından? Bunu da ifade etmiş oluyor ayet-i kerime diyor. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir derken. Bakınız, avam bir ders aldı, orta tabaka bir ders aldı, havas bir ders aldı, havasul havas başka bir ders aldı. Ders aynı. Tabi her bir tabaka bizim aldığımız dersleri almakla beraber bir altındakinin dersini de alıyor aynı zamanda. Ama daha üst seviyede de anlayışları var onların. Ayet de daha üst seviyelere hitap ediyor. Ne dedik? En başta söyledi, her bir tabakaya hitap ediyor. Her bir tabakanın anlayışına göre ders veriyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın erkek çocukları rical derecesine gelmeyip nesli oradan devam etmeyeceği için Allah'ın hikmetine binaen kız çocuklarının babası olduğundan neslinin de Nisa olarak devam edeceğini anlıyorlar. O bir üst tabaka. Felillahil hamd, Hazreti Fatıma'nın nesli mübareki. Fatıma validemizin radıyallahu anh'a, onun mübarek nesli, Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu ecmain gibi iki nurani silsilenin, birisi seyitler, biri şerifler silsilesinin başı olmuş. Kimler? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali efendimizden doğan çocukları, iki nurani silsilenin Bedri Münevveri manevi ve maddi neslini idame ediyorlar. Peygamber Efendimizin o nurlu dolunayın neslini kim devam ettiriyor? Ayetten bu manayı anlıyor işte üst tabaka. Erkek çocukları vefat ettiği için küçük yaşta, nesli oradan devam etmediği için kızı Fatıma'dan Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüm ecmain'in iki nurani nurlu silsile şeklinde kıyamete kadar da inşallah devam edecek Peygamber Efendimizin nesli oradan, kıymetli dinleyenler. Allahümme salli aleyhi ve ala alihi. Birinci şule 3 şua ile hitama erdi. Birinci şulenin 3 şuağı vardı kıymetli dinleyenler. Böylece birinci şuağı bitirmiş olduk elhamdülillah, tamamlamış olduk. İkinci şuleye geldik. İkinci şulende 3 nuru var. Fakat zamanımız doldu değerli dinleyenler. İnşallah bir sonraki hafta ikinci şule ile Kur'an-ı Kerim'in mucize cihetlerini anlamaya, kavramaya devam ederiz. İnşallah bu sohbetlerimiz, derslerimiz benim ve sizlerin Kur'an-ı Kerim'e olan iştiyakımızı artırır. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, Kur'an-ı Kerim'in verdiği dersler olan tevhidi, nübüvveti, haşir ve adaleti, ubudiyeti, ki bunlar Kur'an'ın 4 temel üzerinde durduğu unsurlardır. Bunlar da iman ve Kur'an hakikatlerinde, İslam ahkamında ve ahlakında bizlere bu dersler, bu sohbetler şevkimizi artırır, bizlerin kalbini nurlandırır, aklımızı, ruhumuzu doyurur inşallah değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen kardeşlerimizin öğrenmesine vesile olur. Bizler de onların vesilesiyle inşallah Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kullardan olmuş oluruz. Bilmiyorsak Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim. Bilmeyen kardeşlerimizi de
çevremizde teşvik edelim öğrenmeleri için.

için biliyorsak, yapabiliyorsak yardımcı olalım öğrenmelerine. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'la yaşatsın, Kur'an'la öldürsün, Kur'an'la haşretsin inşallah. Razı olduğu kullar olarak, Kur'an'ı şefaatçi yaparak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı şefaatçi yaparak bizleri huzuruna alsın. Cennetiyle, cemaliyle, rızasıyla müşerref eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

Efendim, sevdiğimiz göz bebeğimiz, korkuyoruz bir gün ansız gelirsin diye. Kapıyı çalsan, kapıyı açacak kadar yüreğimiz var mı acaba? Ne yapardık o an? Seni görmeyi göze alabilir miydi gözlerimiz? Ya evimizin hali? Bilmiyorum ki, acaba seni buyur edebilir miyiz? Neye yanmalıyız? Evdeki dergilere mi? Yoksa duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'e mi? Olur da bir gün gelirsen, Allah'tan tek dileğim ya kör olayım ya da o an orada öleyim.

kimsem yok halim bilen. Medet ya Resul, medet, yolların ardındayım, garipler yurdundayım, ben senin derdindeyim. Medet ya Resul, medet.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hac etmesi. Hac, tevhid ve şükür ifade eden fiillerden müteşekkil önemli bir ibadettir. İslam, Müslümanları aynı gaye etrafında bir araya getirerek maddi manevi kuvvetlerini artırmak, gücünün her tarafa yayılmasını sağlamak, samimi olanları diğerlerinden ayırmak gibi maksatlarla müntesiplerini hacca davet eder. İnsanlar bu sayede tanışıp kaynaşırlar ve birbirlerinden istifade ederler. Zira insanda arzu ve rağbetler ancak beraber olma ve birbirlerinden görme sonucunda oluşur. Hacdan maksat Allah'ın dinini yüceltmek, Hazreti İbrahim aleyhisselamın sünnetine uymak ve Allah'ın nimetlerini yad etmektir. Hac, Allah'ın evine saygının en güzel ifadesidir. Kâbe, Allah'ın nişanelerinden biri olduğu için ona saygı göstermek, Allah'a saygı göstermek demektir. Bu sebeple hacca gitmek, imkan bulabilen her Müslüman üzerinde Allah-u Teala'nın bir hakkıdır. İslam, gücü yetmeyen kimselere müsamaha ederken, gücü yetenleri de ısrarla hacca davet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda cihad eden, hac ve umre yapan kimseler Allah'ın elçileridir. Çünkü Allah bunların yapılmasına kullarını davet etmiştir. Onlar da icabet etmişlerdir. Buna mukabil ondan isterler, Allah da onlara istediklerini verir beyanıyla onları Allah'ın elçileri sıfatıyla şereflendirmiştir. Fahru Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hacca insanlarla beraber kainattaki bütün varlıkların da büyük bir iştiyakla katıldıklarını ifade etmek ve haccın faziletini anlatmak için her bir Müslümanla birlikte sağında ve solunda bulunan bütün taş, ağaç ve sert toprak da telbiyede bulunur.

bu iştirak, sağ ve solunu göstererek şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder buyurmuşlardır. Bu coşku ve heyecana katılarak manevi alemlere dalmak, her türlü kir ve günahtan arınabilmek için hacca gitme hususunda acele etmek ve şevkli olmak lazımdır. Zira hayır işlerinde acele edilmesini tavsiye eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hac ibadetinde de aynı hassasiyeti göstererek, hac yapmak isteyen acele etsin, olur ki insan hastalanır, biney kaybolur veya bir mani zuhur eder. Hac, uzun bir yolculuk ve zor bir iştir. Dolayısıyla büyük bir fedakarlık ister. Bu yüzden sırf Allah rızası için yapılan bir hac ibadeti, imanın önceki küfür halini tamamen silmesi gibi geçmiş günahları da siler. Resul-ü Müçteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hakikati beyan ederek, kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden Allah için hac eden kimse, annesinden doğduğu günkü gibi günahsız olarak döner buyurmuşlardır. Yine bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Yoluna güç yetirenlerin Kâbe'yi hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim inkar ederse, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Sadakallahül azim. İbni Ata rahmetullahi aleyh, ayette geçen hacca güç yetirme konusunda şu açıklamayı yapar. İstitaat, yani hacca güç yetirmek iki şeyle olur. Bunların biri hal, diğeri ise maldır. Hali olan yola düşsün, mal onu bulur. Hal, muhabbetin kuvvetli olmasıdır. Muhabbetse, aşkın fazla olduğu yerde şevk de fazla olur. Şevk galip olduğunda uzun ve meşakkatli yollar kolaylaşır ve kısalır. Şevk olmadığında ise kısacık yollar uzak gözükür. Gönlün şevki neye ise ayaklar da gönülle beraber ona doğru koşar. Eğer bir kimsede bu hal yoksa, şeriate göre onun istitaati sadece malla tahakkuk eder. Yüce Rabbimiz, biz kulları için birçok af ve mağfiret kapısı aralamakta, bulunmaz fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları değerlendiren kimselere de birçok mükafatlar vaat edilmiştir. Bununla birlikte, imkanı olduğu halde dünyevi meşgalelere dalarak Allah'ın evini ziyaret etmeyen kimseler için de şiddetli tehditler mevcuttur. Böylelerini uyarmak için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim azığa ve kendisini Allah'ın evi Kâbe'ye ulaştıracak bir bineğe sahip olduğu halde hac etmezse, ha Yahudi ha Hristiyan olarak ölmüş hiç fark etmez buyurmuşlardır. Bütün insanlık için üsve-i hasene olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hac farz kılındıktan sonra bu ibadeti bir defa ifa ederek ashabına onu en ince teferruatına kadar talim etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haccında Müslümanlarla vedalaşınca insanlar bu veda haccıdır demişler ve bu isim meşhur olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu hacdan Haccetül İslam ismiyle bahsetmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca niyet edince bunu insanlara bildirmişti. Ashabı da onunla birlikte gitmek için hazırlandılar. Herkes Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle gitmenin bir çaresini arıyor.

0: ve haccı onun yaptığı gibi yapmak istiyordu. Bu haber Medine'nin dışına ulaşınca insanlar her taraftan akın akın Medine'ye geldiler. Yolda onlara katılanların haddi hesabı yoktu. Etrafı gözün alabildiğince büyük kalabalıklar kaplamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac ve ihram hakkında oradakilere kısa bir bilgi verdikten sonra yola çıktı. Beraberinde 114 bin hatta bundan daha fazla sahabi bulunuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacda kurban etmek üzere 100 kadar deveyi de beraberinde götürüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yol boyunca Müslümanlara hep hacdan bahsetti. İrat buyurduğu hutbesinde ihramın ve haccın vaciplerini, sünnetlerini anlattı. Zülhüleyfe'ye geldiğinde Akik Vadisi'nde Müslümanlara şöyle dedi: Rabbim tarafından gönderilen Cebrail bu gece bana gelip bu mübarek vadide namaz kıl ve hem hacca hem umreye niyet ettim de buyurdu. Orada iki rekat ihram namazı kıldı. Allah'a hamdü senada bulunup tesbih ettikten ve tekbir getirdikten sonra ey Allah'ım, bunu bana içinde riya ve şöhret bulunmayan mebrur ve makbul bir hac kıl diyerek dua ettiler. Zülhüleyfe'de ihrama girip lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek diyerek telbiyeye başladılar. Daha sonra da sizden kim hac ve umriye niyet etmek isterse bunu yapsın buyurdular. Hacılar mikat yerlerinde ihrama bürünmek suretiyle Mekke'ye girmek için hazırlık yaparlar. Hac ve umre için ihrama girmek namaza nispetle tekbir almak gibidir. İhram, ihlas ve tazimin duygularla hissedilebilir bir şekli ve haccetme azminin açık bir fiille ifadesidir. Aynı zamanda bu nefsin her türlü lezzetlerini, rahatını ve adetlerini terk etmek suretiyle Allah'a boyun eğdiğini simgeler. İnsanların Allah korkusunu ve ona duyduğu saygıyı içinde hissetmesini sağlayarak yine onun rızası için yorgunluğa katlanma ve toza toprağa bulanma manasını ihtiva eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihrama girip telbiyeye başladıktan sonra Cebrail aleyhisselam gelerek ya Muhammed, ashabına telbiyede seslerini yükseltmelerini emret. Çünkü bu haccın alametlerindendir dediğini bildirmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğradığı yerlerde Müslümanlara imam olup namaz kıldırmışlardır. Daha sonra bir vefa ve muhabbet tezahürü olarak namaz kıldırdığı yerlere mescitler yapılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'ı görünce ellerini kaldırdı ve ey Allah'ım, bu beytinin şerefini, azametini, keremini ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazimde bulunanların da şereflerini, keremlerini, heybetlerini, tazimlerini ve iyiliklerini artır diyerek dua ettiler. Devesini Beytullah'ın kapısında durdurdular. Ridasının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerinden atmış ve sağ kolunu açmış olduğu halde Mescid-i Haram'a girip doğruca Hacerül Esved rüknüne vardılar ve onu istilam ettiler. Bu esnada gözleri yaşlarla dolmuştu. Hacerül Esved'i öptü, ellerini onun üzerine koyduktan sonra yüzüne sürdü ve dualar eşliğinde Hacerül Esved köşesinden tavafa başladı. Tavafın ilk üç devresinde adımlarını kısaltıp omuzlarını silkeleyerek hızlı ve çalımlı bir şekilde yürüdü. Rükn-ü Yemani ve Hacerül Esved hizasına geldikçe, "Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru" diye dua ettiler. Tavafın bu bölümünü tamamlayınca Hacerül Esved'i öptüler. Ellerini onun üzerine koyduktan sonra yüzüne sürdüler. Bundan sonra halkın arasından güçlükle geçip makamı İbrahim'e ulaştılar. Makamı kendisiyle Beytullah arasına alarak iki rekat namaz kıldılar. Sonra dönüp tekrar Hacerül Esved'i istirham ettiler ve Hazreti Ömer'e, "Ey Ömer, sen güçlü bir adamsın. Hacerül Esved'e erişmek için omuz vurma. İnsanları, zayıfları sıkıştırma. Ne rahatsız ol, ne de hiç kimseyi rahatsız et. Kalabalık sebebiyle Hacerül Esved'e ulaşamazsan, uzaktan el sürüp öpme işareti yap." Kelime-i tevhid okuyarak ve tekbir getirerek geç buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra Kabe'nin Beni Mahzun kapısından çıkıp Safa tepesine gittiler. Oraya yaklaşınca, "Bismillahirrahmanirrahim. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın şairindendir" ayetini okudular ve Allah'ın ayette ilk olarak zikrettiğinden "başlıyorum" buyurarak saye Safa'dan başlamak üzere oraya yöneldiler. Beytullah'ı görünce ona bakarak tahlil ve tekbir getirdiler. 3 kere veya 7 kere "bir olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun eşi ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Diriltir, öldürür. O her şeye kadirdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Düşmanlık için toplanmış olan bütün orduları yalnız başına bozguna uğrattı" buyurmuşlardır. Sonra Safa tepesinden Merve tepesine doğru yürüyerek indiler. Hızlı bir şekilde sa'y ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hızlı yürüyüşü Say Vadisi'nin ortasına gelince yapıyor, burayı geçince tabii yürüyüşüne dönüyorlardı. Bu esnada, "Ya Rabbi, beni bağışla ve bana rahmet et. En aziz, en kerim olan sensin" diye de dua ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Merve tepesine vardığında Safa'da yaptıklarını aynen tekrar ediyordu. Safa'dan Merve'ye 7 defa gidip gelerek sa'yı Merve'de tamamladılar. Bundan sonra kimin yanında kurbanı varsa o ihram üzere kalsın. Kurbanı olmayansa hemen ihramdan çıksın ve haccını umreye çevirsin buyurdular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında kurban getirmiş olduğu için ihramdan çıkmadılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 4 gün kaldılar. 5. gün Beytullah'ı 7 kere tavaf ettikten sonra güneşin batıya meylettiği sırada hayvanına bindiler. Mina'ya varıp Darül İmame'nin bulunduğu yere indiler. Geceyi Mina'da geçirdiler. Güneş doğuncaya kadar beklediler. Zilhicce'nin 9'unda sabahleyin Arafat'a doğru hareket ettiler. Mina'dan Arafat'a varıncaya kadar telbiye getirmeye devam ettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arafat'ta meşhur veda hutbesini irad ettiler. Bu hutbesinde insanların bilmeleri gereken ve bilmedikleri takdirde mazur sayılamayacakları hükümleri açıkladılar. Orada toplanan kalabalık vasıtasıyla bu hükümlerin bütün insanlığa duyurulmasını arzu ettiler.
1: Seher Yeli.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
13: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
15: Radyo Hedef. Radyo Hedef.

0: 91.8.
1: Mübdi olmasan sen, tomurcuklar açmaz, yüzler gün yüzüne çıkmaz, dost dosta tanıdık olmaz, varlık varlığa varamaz.
0: 91.8 Gönül frekansınız, radyo hedef.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttekin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dîne 'indallâhil İslam. El-âye. Sadakallahul azîm. Ve bellâna rasûlünâ en-nebiyyül kerîm. Ve nahnu alâ zâlike mineşşâkirîn eş-şâhidîn bi-kalbin selîm. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimizin doğum ayı Rabi'ul Evvel münasebetiyle ve ilaveten Rabi'ul Sani'de de Allah'ın yüce Resulünden, Ali sevgilisinden, beşeriyetin ezeli ve ebedi kurtarıcısı ve lideri Hazreti Muhammed Mustafa'dan söz açtık. Deryadan bir katre, güneşten bir zerre kemalat ve fazaili Muhammediye üzerinde sizlerle hasbuhal ettik. Rabi'ül evvelden evvel, Rabi'ül evvel ayından evvelki derslerimizde Cibril hadisi yarım kalmıştı muhterem Müslümanlar. Ve size vaat etmiştim. Peygamber-i Zişan Efendimiz'in mevzuu bahs-ı beyanından sonra hadisi tamamlayacağım diye. Bugünkü dersimizde Cibril hadisini tamamlayacağız inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, yine mukaddime olarak şunu söylüyoruz. Beşeriyetin akışıyla hak-batıl mücadelesi devam ede gelmiştir. Habil Kabil'le hadiseler başlıyor. Tahsisen Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi 950 sene diretiyorlar. Tufanda Hazreti Nuh'la gemiye binen 80 kişi kadar inanmış insan. 950 sene kavmini davetten sonra. Hazreti İbrahim'in karşısına Nemrut ve avenesi çıkıyor. Allah'ın halili, yüce dostu ve tekadallahu İbrahim'e halile ayetiyle kainata fazileti ilan edilen büyük peygamber salavatullahi ala nebiyyina ve aleyh hazretleri ateşe atılıyor muhterem emirler. Ya batıl hakkı yok etmenin mücadelesinde Allah'ın dostu ve halili İbrahim'i aleyhissalatü vesselam ateşe atıyor. Tabi وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ayet-i cellesinde müddeti tahdit edilmeyen büyük müjde, hak geldi mi batıl mutlaka zail olacaktır inşallahü teala. Cenab-ı İbrahim aleyhisselam hakkın temsilcisi. Hem Cenab-ı Hakk'ın hem arz üzerindeki hakkın ve hakikatin peygamberi ve temsilcisi. Öyle olunca قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا

Hemen ala İbrahim, Cenab-ı Halik-i Zülcelal, o benim halilimdir ey ateş, yakamazsın onu buyuruyor Mevla. Ona serin ve selamet ol. Muhterem müminler, İbrahim aleyhisselamı Nemrut mancınıkla, çünkü dağlar gibi köpüren, volkan gibi lavlar saçan bir ateş, yanına varıp da atmak mümkün değil. Yüksek tepeden mancınıkla atıyorlar. Bu hadise Urfa'da olmuştur denilir. Biliyorsunuz Peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu bir mescit var, orada namaz kıldık. Bir balık var ki Allah'ın mucize olarak lütfu, İbrahim Aleyhisselam'a serin ve selamet olan yerde su var ve balıklar var şimdi. Evet muhterem Müslümanlar, demek ki Mevla isterse böyle olur. Ha? Muhterem Müslümanlar, Allah isterse küfrün ve zulmün ateşi Hakk'ın kanadında bir tüyü bile yakamaz. Ama şunu unutmayalım ki dünya darul imtihandır. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bugünler ki zaferler ve galibiyetler, sürurlar ve kederler insanlar arasında değişir. 1300 küsur sene İslam'ın ve Hakk'ın galibiyeti, son 100 yıl içerisinde de alem İslam'da biraz gerileme ve körseme. Ehli küfre hadi bakalım diye Cenab-ı Hak önlerini açıyor ve Müslümanlar لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ayeti cellesine muhataplar. Bakalım hanginiz sebat edip mücadele edip de batıla karşı cihadını tam verecek, imanına ve aşkına sahip olacak diye alemlerin yüce Rabbi imtihan ediyor kulları muhterem Müslümanlar. Ya yani yaşadığımız müddetle arz üzerinde bir saatimiz bile boş değil. Her şey ilahi kanunlara bağlı olarak seyrediyor. Ne mutlu okula ki Müslümanlar, ne mutlu okula ki hayatını tesadüfe bırakmamıştır. Bağışlayın beni, dinsizin, imansızın, kitapsızın, inançsızın, aşksızın, küfür ve masiyet ehlinin hayatı ya nebatidir ya behimidir. Sürüp, dal verip, hazanı dökülüp, kuruyup gidiyor. Veya o biri behimi bir hayat muhterem Müslümanlar. Hayvan doğuyor, büyüyor, doğuruyor falan. Nihayet ölüyor falan. Eti yenirse yeniyor, yenmiyorsa leş olup gidiyor. İmanı olmayan İki ayaklı mahlukatın hayatı da aynen böyle. Hayatı tesadüfidir muhterem Müslümanlar. Katiyetle bir davası yoktur. Veya Allah korusun tam tersine batılın davacısıdır. Efendim, batılı tutmuştur. Sağlam kuyruk tutar gibi devamlı olarak onun mücadelesi içerisinde kahrolup geberip gidiyor. Muhterem Müslümanlar, camimin cemaati olarak ben şöyle diyorum, bahtiyar insanlarsınız çünkü Allah'a inanıyoruz elhamdülillahi teala, Kur'an'a inanıyoruz elhamdülillahi teala, Hazreti Muhammed'e ve sünnetine sarılmışız elhamdülillahi teala, ecdadımızın, nurlu ecdadımızın yolunda olduğumuzun kat'i azmi içerisindeyiz ve batıla karşı Hakk'ın müdafaa ve mücadele ve mücahadesinde kararlıyız muhterem Müslümanlar. Yalnız ben bu arada cemaatime şunu söylemek istiyorum. Sadece doğup büyüyen, yiyip içen, camiye gelip giden Müslümanlar olarak da kalmayacağız. Müslümanlar, şuur diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَعَلَّهُمْ يَشْعُرُونَ ayetleriyle ne olur şuur etselerdi, onlar şuur etmedikleri için bu kahra çarpıldılar ayetlerde, muhtelif ayat-ı ilahide لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ يَعْرِفُونَ يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْرِفُونَ. Kur'an-ı Kerim ya cehlin babaları İslam'ı,
ahiret dini

diye ilan ediyorlar. Yani dünya ile dinin bir alakası yokmuş. Muhterem Müslümanlar, çok garip değil mi? Dünya ile dinin bir alakası yokmuş efendim. Ya İslam'ın olduğu yerde onların istediği olmazmış. Doğru. İslam'ın gerçekten hakim olduğu yerde kerhaneler olmaz, kumarhaneler olmaz, meyhaneler olmaz, ayyaşlar olmaz, zaniler olmaz, şakiler olmaz, caniler olmaz, kuyrukları olmaz, kanatları olmaz. İslam'ın olduğu yerde fazilet vardır, kemalat vardır, iman vardır, aşk vardır, şahsiyet vardır, yüksek ahlak vardır, edep vardır, iffet vardır, haya vardır, istikamet ve dürüstlük, kardeşlik ve sevgi ve uhuvvet vardır muhterem Müslümanlar. Bu saydığımız manevi cevher ve nimetlerin birisi onlara konuşmaz muhterem müminler. Ya onlar bodrum katlarda, kristal kadehlerde keyfini çattırmakla ömür geçirecekler. İnanmakta iş miymiş hiç? Sizi milyonluk ve milyonluk altın kalpli bir nesil geliyor. Hak batıla mutlaka galip gelecektir inşallah. Muhterem Müslümanlar, o hakkın, o hak dininin, yani Hazreti İbrahim'i ateşte yakmayan, Hazreti Nuh'u gemide kurtaran, Hazreti Musa'yı Firavun'a galip getiren, Hazreti İsa'yı göklere çektiren tevhid ve İslam akidesi, vahdaniyete, yüce Allah'a ve kudretine inanmanın neşesi. Ve muhterem Müslümanlar, bu davanın tabiri caiz mi bilmem, ezelden ebede en büyük kahramanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve kendi devrinden kıyamet sabahına kadar tek nizam, gençler, tek kurtarıcı nizam, tek saadet nizamı, tek insanı insan eden sistemlerin mecmuası, ebedi saadete götüren tek yol Hazreti Kur'an ve onun getirdiği umdeler, prensipler ve ahkam-ı ilahiye. Estaizu billah. İnned dine indellahi l-islam. Allah nezdinde tek din İslam'dır. Allah'ın razı olduğu, ebedi saadet vaat ettiği, dünya ve ahirette nur içerisinde hayat vaat ettiği bir tek sistem vardır. O da İslam muhterem Müslümanlar. Ben size Haç'tan döndüğümdeki mevzuum itibariyle derslerimde okumuştum ayet-i kerimeyi. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri Haccetül Veda devesinin üzerinde büyük hutbesini, kainat çapındaki büyük hutbesini okuyor. Tam bu hutbe esnasında muhterem Müslümanlar, deve çöktü, kaldırdılar, deve yine çöktü, kaldırdılar, deve yine çöktü. Sahabe bildiler ki Fahri Rusul sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Alnı terlemişti, rengi biraz sararmıştı. Adeti Muhammediyeleri hali böyleydi vahiy geldiği zaman. 7 çeşit vahiy geldiğini ben bir münasebetle birkaç defalar belki sizlere söyledim muhterem Müslümanlar. Biri de böyle latif, sanki meleklerin kanat seslerini ifade eden seslerle vahiy geliyor. Ve en yüklü gelişi de böyle vahyin. Peygamber Efendimiz şöyle biraz kendi halinde kaldıktan sonra sahabe bekliyor. Okuduğu ayet-i celle o gün bu. Cebrail'in getirdiği ayet muhterem Müslümanlar. Estaizu billah. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve razıtu lekumul islame dina. Evvela ashab-ı kiram muhatap. Sonra 1,5 milyar İslam alemi muhatap. Sonra 6 milyar beşeriyet kıyamet sabahına kadar. Bugün 6 milyar diyoruz muhterem Müslümanlar.
O günden bu

güne ve kıyamet sabahına kadar bütün insanlık bu ayet-i cellede muhataptır. Alemlerin Rabbi böyle buyuruyordu. Estaizu billah. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Artık bugün dininizi ikmal ettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani 6666 ayatı ilahiye nazil olmuş, Kur'an tamamlanmıştı. Sadece 114. sure. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Nasr suresi Peygamber Efendimizin Haccetül Veda'ından şöyle bir 80 gün içerisinde en son nazil olan ayatı ilahiye, en son nazil olan suredir muhterem Müslümanlar. Evet, fakat din tamamlanmıştır. Dininizi ikmal ettim. Ve etmemtu aleykum nimeti, nimetinizi de tamamladım. Ve razıytu lekumul İslam dina, sizin dininizin İslam olmasından da razı oldum buyuruyor Cenab-ı Halik-i Zülcelal. Muhterem Müslümanlar, hocanız olarak, cemaatim olarak sizler topyekunumuz bugün ve arz üzerindeki 1,5 milyara yakın insan bu nurun sahibi elhamdülillahi teala. Evet muhterem müminler, şu halde Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin getirdiği nizam ve düzenin içinde yaratılmış olmamız bizim için en büyük nimettir. Ben gene sözü dağıtmış oldum. Hazreti Faruk-u Azam'ın önüne, Fahri Kainat'ın huzuruna döndüm muhterem Müslümanlar. O zat beyaz yüzlü, beyaz elbiseli, siyah saçı, kaşı ve siyah sakalı Peygamber Efendimiz'in uylukları üzerine elini koydu veya kendi uylukları üzerine "Ahbirni anil İslam. İslam'dan haber verir misin bize ya Muhammed? Bana İslam'dan haber ver ya Resulallah" dedi. Muhterem Müslümanlar, İslam için birkaç cümlecik söyledim. Sözü uzatmıyorum çünkü hadisi bugün bitireyim dedim ama Allah bilir tabii. Peygamber Efendimiz buyurdular ki "Fekal El-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqime salate ve tu'tiye zekate ve tesume ramazana ve tevuccel beyte in istidahte ileyhi sebila." Muhterem Müslümanlar, Allah'ın Resulü İslam'ı 5 şeyle tespit buyurdular. Diğer hadis-i şerifte, müstakil bir hadis-i şerifte "Büniyel İslamu alâ hams şehadeti en la ilahe illallah" diye başlıyor hadis-i şerif. Erbabının malumu. Burada bütün sahabe içerisinde Cebrail'e buyurdular ki İslam şöyledir. 1. Şehadeti okumak. Allah'ın birliğine, varlığına, şerik, ortak ve benzerden münezzeh olduğuna, yani "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü" ve "ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür." Muhterem Müslümanlar, İslam bunun ile başlıyor. Evet. İsterseniz şevkle bir daha okuyalım. "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri "Men şehide en la ilahe illallah ve enni Resulullah sadıkan min kalbih dehalel cennet." Bir kimse kalbinden sıdkıyla ve tasdikle ve inanarak "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Muhammeden abduhu ve rasulü" bizim okuduğumuz muhterem Müslümanlar. Evet, lafz olarak hadis-i şerifte tabii biraz değişik olarak geçecek zaruri. Peygamber Efendimizin kendi dilinden zuhur etmiş olmasıyla bir kimse kalbinden böyle tasdikle şehadeti okursa cennete girdi diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Hem de mazi sigasıyla erbabının malumu kat'iyet ifade eder. Allah'ın vahdaniyetine inanarak, şerik ve ortaktan münezzeh olduğunu bilerek şehadetin birinci kısmını gerçek tevhid neşesiyle okur. Sonra da Hazreti Muhammed'in Allah ve Resulü, Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanır, iman eder ve kalben tasdik ederek okur ise
cennete girer.

siz ne ağlıyorsun ya diye. İslam şerefiyle şereflendin artık elhamdülillahi teala. 60 senelik hayatı masiyetle sayısız kızlarını eliyle toprağa gömen bir insan kelime-i şehadeti okuyunca Allah Resulü'nün diliyle böyle soruluyor. Ne ağlıyorsun? İslam şerefiyle müşerref oldun artık ya diye. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Cibril'ini gönderiyor. Şöyle diyordu Dihye, ya Resulallah ben bu kadar günah işledim, bunlar ne olacak? Müslüman oldum ama bu kadar günah işledim ben. Cenab-ı Cibril geliyor, ya Muhammed, Dihye'ye tebliğ et, söyle, geçmiş 60 senelik günahını bir şehadetle Mevla affetti. Ya, ya. Mesabi hadisi muhterem Müslümanlar. Mesabi hadisi 99 sene yaşamış, 99 sicillatı huzuru ilahiye, zabıt varakaları getirilmiş, bakılıyor. Masiyetle dolu, masiyetle dolu, masiyetle dolu. Tabii tartılıyor. Sevap sayfasında onu tartacak ameli olmayınca melekler durumu Halık-ı Zülcelal'e arz ediyorlar. Mahkeme-i Kübra'nın sahibi muhterem Müslümanlar. Hani şimdi bize caka ediyorlar ya, asarız, keseriz, biçeriz falan diye. Ya o gazetelerin suratını bir okuyun bakayım, bakın. Ya. O soysuzların, o soysuz caniler güruhunun İslam'a nasıl saldırdığını, Kur'an'a nasıl salyalar akıttığını, ehli imana nasıl kötü şeyler söylediğini bir bakın muhterem Müslümanlar. Şimdi biziz diyorlar. Konyalılar üzülmeyin, sıra bir gün bizde olacak inşallah. Allah'a inananlar, ahirete gönül verenler, sıra bir gün bizde olacak inşallahü teala. Ve mahkemeye, mahkemeyi kübra denir o mahkemeye, bir tek de hakimi var, Allahu Zülcelal. Eleysallahu bi ahkemil hakimin fehvasınca. Ya. Ey şahitleri kim olacak hocam? Estaizu billah. El yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü arculuhum bima kanu yeksibun. Cenab-ı Hak ağızlara kilit takacak. Sonra söyleyin diyecek bütün uzuvlara. Gözler baktığını, eller tuttuğunu, ayaklar gittiğini, bütün insan azası ömür boyu yaptığını bülbül gibi söyleyecekler. Hocam mübalağa ettin be. Şu eller falan konuşacak ha. Yahu Konyalı kardeşim, bundan 50 sene evvel falan olsaydı bayağı bir zor duruma düşerdim belki. Hani Kudretullah, Kudretullah dil ne ki söylüyor? O da şunun gibi bir et parçası değil mi muhterem müminler? Ahmet Han'ın ağzında aynen dili var. Cenab-ı Hak konuşma diyor, tat konuşamıyor. Baba baba ba deyip duruyor. Efendim? Aynen dili var efendim. Ama Allahu Zülcelal dili yarattığı halde konuşma müsaadesi vermemiştir, konuşamıyor. Çocuk var 8 ayda konuşmaya başlıyor. Çocuk var bazen bana geliyorlar. 3 yaşında hocam daha konuşmuyor diyorlar. Demek ki Halık'ının izni gerekir. İlahi kudret yarattığı dile konuşma emrini verecek. Ondan sonra konuşacak. Muhterem Müslümanlar. Kıyamet gününde şahitler ya bülbül gibi bütün uzuvlar konuşacak. Ve bu bize yan bakanlar, kara gözlükle bakanlar var ya şaşıracaklar. Bakacaklar böyle hallerine, ne oluyor bize diyecekler. Ve kâlû li culûdihim limâ şehittum aleynâ. Ciltlerine, uzuvlarına diyecekler ki, yahu siz ne yapıyorsunuz, bizim aleyhimizde şahitlik ediyorsunuz. Siz bizim gözümüz, kulağımız, dilimiz değil misiniz? Kâlû entekanallâhu lezî enteka külle şey. Bütün uzuvlar cevap olarak diyecekler ki, bütün kainata natıka veren Allah bize de söyleyin dedi, söylüyoruz diyecekler. Vesselam. Muhterem müminler, mahşerde huzuru izzette Mevla-i Müteal'in huzurunda bütün hakikatler böyle dökülecek ve kazananlar dünyada

tevhide sarılıp, ilahi hakikate gönül verip, İslam'ı yaşayıp ve bir de İslam için mücadele veren kullar olacak inşallahü teala. Dünyada muhterem müminler, kelime-i şehadeti okuyanlar, şunu söyleyecektim, 99 sicillatı siyah olarak huzurullah'a gelen kul, cehennemin yolu gösterilince Cenab-ı Hak buyuracak ki o kulumun bende bir emaneti var. Herkes kulak kesiliyor. Bir manevi verak böyle dalgan olarak gelip o kulun mesabi hadisi dedim, kütüb-i sitte hadisi, sahih hadis muhterem Müslümanlar. Dalgalarına gelip o kulun hasenat kefesine konuyor. 99 sicillata ağır basıyor, hasenata ağır geliyor o manevi verak. Kul hayret içinde, melekler de belki şaşırmış bir halde. Ya Rabbi hikmetinden sorulmaz. Nedir bu? Senin bir gece aşk ve vecitle, gözyaşlarıyla okuduğun bir tevhidin var. Onu nezdimde mahfuz tuttum. O tevhidindir buyuruyor Cenab-ı Hak. Bizim Allah'ımız var. Muhterem Müslümanlar, bizim Allah'ımız var. Koca Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'unda öyle diyor. Koca Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'unda öyle diyor. Allah'ı kazanan neyi kaybeder? Gençler, Allah'ı kazanan neyi kaybeder? Allah'ı kaybedenin kazandığı da ne söyler misiniz diyor. Allah'ı kaybedenin kazandığı da ne olabilir söyler misiniz diyor. Ya yarın 4 gün sonra muhterem müminler, 4 gün sonra her şey kalacak, gözleri açık, cehennemdeki çukurunu görüp çığlığı basa basa parmaklarını ve yorganını geberek geberip gidecek. Çoğunu gördük. Çoğunu gördük muhterem müminler. Bir profesör vardı, Müslümanlar, bir profesör vardı, aşağı yukarı 35 sene evvelin profesörü, ailesi İstanbul'da, kendisi Ankara'da vazifeli, din düşmanı mı din düşmanı? Ankara'da evinde geberdi, muhterem Müslümanlar, gebermiş. Aradan haftalar geçiyor, İstanbul'daki ailesi Ankara'da vazifede zannediyor. Ankara'da üniversitedeki arkadaşları İstanbul'da ailesinin yanında zannediyor. Baca deliğinden arı ve sineklerin giriş çıkışından şüpheleniyorlar. Bakmışlar ki milyon sülük gibi kurt cesedi yemiş, iskeleti kalmış. Ve ben söylüyorum, Fatebiru ya ülil efsar. Ey akıl ve göz sahipleri, ibret alınız, ibret alınız. Fatebiru ya ülil efsar. Onun için müminler, geliniz bir nefes dahi Rabbimizden gaflet etmeyelim inşallah. Çünkü nasıl ve nerede ve ne zaman öleceğimiz belli mi? Hiçbiriniz kalkıp da hocam ben teminatlı daha şu kadar, hayır. Kapı Camii'nin kapısından çıkacağımız belli değil, namaza duracağımız belli değil, durduğumuz namazdan selam vereceğimiz belli değil. Kapı Camii'nde namaz kılarken secdede vefat eden kardeşler tanıyoruz biz. Şu cami-i şerifte, evet, ömrümüz içerisinde. Binaenaleyh her an ve ömrümüzü manevi teminat altında tutmak için Allah ile beraber olacağız. Bir manevi kardeşim var da, muhterem Müslümanlar, bir manevi kardeşim var da, o bana devamlı şu ibareyi okur. Kün me'allahi ve la tübali. Kün me'allahi ve la tübali. Allah ile beraber ol, gayriyi aldırma. Müslümanlar, ben de size söylüyorum. Allah ile beraber ol, gayriyi aldırma. Hem Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'ne ne diyordu bakayım? Hafız Efendi. قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Bu da kelamı ilahi. قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Allah de ya Muhammed, sonra onları bırak kendi dalıp yüzmelerinde devam etsinler. Eğer irşat duymuyorlarsa, söz dinlemiyorlarsa, tebliğe kulak vermiyorlarsa ve kendi yollarını, batıllarını seçiyorlarsa, bırak onlar dalıp yüzsünler biraz. Ölüm gelince anlayacaklardır. Ya muhterem müminler. Bunun, şu bahsin hatırası pek çok muhterem müminler. Söylemekle bitmez.

Ben geçen derslerinde söyledim size, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri "Men kâle la ilahe illallah sadıkan min kalbihi dehalel cennet" buyuruyorlar. Bir kimse kalbinden tasdikle "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" derse eğer cennete girer. Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz sahabenin içerisinden kalkıyor. Bir duvarın gerisinde gölgede oturuyor. Hazreti Ebu Hureyre yanına varınca Resulullah böyle buyuruyor: "Ya Resulullah, efela übeşiru bihennas?" İnsanlara, nasa, ashab-ı kirama bunu tebliğ edeyim mi, müjdeleyeyim mi ya Resulullah? Bir kimse "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" derse cennete girdi buyuruyorsunuz. E peki müjdele ya Ebu Hureyre. Cenab-ı Ebu Hureyre yolda sahabeye müjdelemek için gelirken Hazreti Ömer karşısına çıkıyor. Defaatle dinlediniz. "Nereye ya Ebu Hureyre?" "Ya Ömer, Peygamber Efendimiz böyle bir müjdede bulundu. Nasa bunu ashab-ı kirama tebliğ ve tefsir edeceğim." Cenab-ı Ömer Hazreti Ebu Hureyre'nin sadrine böyle bir dokunuyor ki yığılıveriyor olduğu yere. Bayağı da biraz şikayetle huzuru peygamberiye geliyor. Beraberlikte geliyorlar. Cenab-ı Ömer buyuruyorlar ki "Kurban olayım ya Resulallah." Hazreti Ömer, hadisin ravisi, "Fidâke ebi ve ummi ya Resulallah. Annem, babam, canım, ruhum, her şeyim yolunuza feda olsun ya Resulallah. Müsaade ederseniz bu müjdeyi şimdiden vermeyelim. Çünkü diğer feraizi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de cennete gireceğim diye diğer feraizi nas ihmal edebilir. Müsaade ederseniz böyle bir müjdeyi vermeyelim ya Resulallah." "Ya Ömer, isabetlisin. Peki istediğin gibi olsun" buyuruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani muhterem Müslümanlar, burada şunu söylemek istiyorum. Farzları eda, masiyet ve günahlardan sakınmak şartıyla bir kimse "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" derse Peygamber Efendimiz "La ilahe illallah miftahul cennet" buyuruyorlar. Kelime-i tevhid cennetin anahtarıdır. Müslüman kardeşim, anahtarı sıkı sarıl beline, kalbine, ruhuna iyi bağla. Yarın cennetin kapısına vardığın zaman, önüne vardığın zaman mutlaka senin için çok çok lazım olacak. Ben evvelce de söyledim size muhterem Müslümanlar, artık benim sohbetimi hoş görün böyle, ne yapalım. Böyle diğer hocalar gibi ihatalı, fevkaladeden tumturaklı vaaz-ı nasihatler bizden geçti. Bizimki ihtiyar işi muhterem müminler. Onun için kabul etmenizi reca ve istirham ediyorum. Mevlamız kusurumuzla kabul buyursun inşallah. Ben bir defa daha söyledim size, Akşehirli Hoca Ahmet Efendi Hazretleri bir Ramazan'da Fatiha'yı her gün derste okur, sohbet eder dönerdi. Fatiha'ya belki mana vermeden Ramazan geçerdi. Evet, böyle hocaların önünde diz çöktük, ömür geçirdik muhterem Müslümanlar. Rabbimiz mahşerde şefaatlerine nail kılsın inşallah. Cami-i Sahir de Peygamber Efendimiz cennetin kapısının üzerinde üç satır gördüm buyuruyorlar. Biri "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah." Satırın biri buymuş muhterem müminler. Gençler, sevgili evlatlarımız, dilinizi alıştırınız. Evet. Giderken, gelirken, dururken, yürürken, yatarken, kalkarken, bağda, bahçede, handa, hamamda, çiftte, çubukta, okulda, fakültede, nerede olursanız olunuz, "La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah." Çünkü ölürken hayatında dil ne ile meşgul olduysa onunla ölecek. Duyuyor musun mümin kardeşim? Hayatında dil ne ile meşgul olduysa onunla ölecek. "Hocam ben profesörüm ya, bu işleri bilirim." Yok beyim, yok. O saat ve dakikaya varıldığı zaman ne şöhretler, ne namlar, ne formalar, ne sırmalar, ne mal ve servetler, ne makam ve cahlar, efendim ne sultanlık, hakanlık ve kumandanlık, hiçbiri ama hiçbiri geçmeyecek. Allah'a karşı ne yaptınsa onunla öleceksin. Kabirde onunla

Göz açıp Münker Nekir'e cevap vereceksin. Mahşerde topraktan onunla çıkacaksın ve Mahkeme-i Kübra'nın huzuruna onun için onunla varacaksın. Ya muhterem kardeşim. Onun için bakıyorsunuz bazı kimse ölürken hep Allah, Allah, Allah, Allah diye diye ölüyor. Bazı kimseye bakıyorsunuz ölüp giderken La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye ölüp gidiyor. Muhterem müminler, burada Tezkire-i Kurtubi'den size bir misal vereyim, bakınız. Endülüs alimlerinden İmam-ı Kurtubi'nin, Şarani de telhis etmiş, biraz kulasa etmiş, kütüphanemde var. İmam-ı Kurtubi'nin tezkiresinde şöyle bir misal veriyor bunu anlatırken. Vefat anında ölüm durumundan bahsederken diyor ki, hanımın biri diyor, hanımın biri kucağına bohçasını almış koltuğuna, hamam arıyor Bağdat'ta, Bağdat sokaklarında. Bir delikanlı da evinin, böyle eski bir bina, kemerli bir bina, evinin önünde durmuş, ona soruyor. فَاَيْنَ الطَّرِيكُ اِلَى حَمَّامُ مُنْجَابِ Müncap hamam, hamamın ismi Müncap. Müncap hamamına yol nereden gider diye soruyor delikanlıya. Delikanlı anında bozuluyor. Burası Müncap hamamı diyor. Kadıncağız, pırıl pırıl hanımcağız içeriye giriyor, bakıyor ki ne akar kurnası var, ne terleme taşı var, ne hamamdan bir eser var. Durumu birden anlıyor. Bak bey diyor, senin ben niyetini anladım diyor. Ama senin arzuyum olması için benim de bir arzum var. Çarşıdan bana şöyle şöyle şeyleri alıp geleceksin diyor. O vakit sana teslimi nefs ederim diyor. Böyle alel acele teslimiyet ve muvafakat ifadesini görünce delikanlı mecnun tabii. Dedemiz ne demiş? Şehveti gelenin aklı gider. Müslümanlar, gençler, Rabbim muhafaza buyursun. Şu günlük neşriyata, gazetelere, televizyonlara, radyolara bir bakınız. Bir dakikalık bir şehvet için ne cinayet işleniyor Rabbim, ne cinayetler işleniyor. Ya. Beşeriyeti Cenab-ı Hak yakasından tutsun, tevhidine çeksin. Vahdaniyetin nuruyla bu bataklıktan kurtarsın diyoruz muhterem Müslümanlar. Hanımcağızdan böyle bir cevabı müsbet alıverince mecnun adam kapıları falan açık bırakıyor, çarşıya koşuyor. İmam-ı Kurtubi diyor ki hanımcağız hemen tasını tarağını topladı oradan, bohçasını da aldı, kapıdan çıktı ve bıraktı gitti diyor. Adam geliyor, içeriye giriyor, bakıyor ki hanımcağızdan bir eser yok. Kafayı buna takıyor muhterem Müslümanlar. Ey rubbe kailetin, ey rubbe kailetin, yevmen izâ se'elet fe'yne tariku ilâ hammâmu müncâbi. Muhterem Müslümanlar, dikkat buyurunuz. Genç delikanlı evde o hanımcağızı göremeyince bu beyti uydurdu diyor İmam-ı Kurtubi. Bu beyti söylemeye başladı. Ey rubbe kailetin yevmen izâ se'elet fe'yne tariku ilâ hammâmu müncâbi. Kadıncağız, o güzel, o hasna kızcağız ki bana Müncap hamamını sordu da içerideydi. Nereye gitti bu hanımcağız diye evde, içeride, dışarıda, sokakta, dükkanda bu beyti okuyor. Ey rubbe kailetin yevmen izâ se'elet fe'ynet tariku ilâ hamamu Müncabi. Muhterem Müslümanlar, bunu şunun için anlattım size Kurtubi'den. Ölüp giderken kulak veriyorlar. Okuduğu söz bu. Söylediği söz bu. Ey rubbe kailetin yevmen izâ se'elet fe'yne tariku ilâ hammâmu müncâbi. Öyle olunca ben kardeşlerime, genç evlatlarıma, yaşça benden önde olan mümin kardeşlerime tembih ediyorum. Dilinizden tevhid ve zikir eksik olmasın inşallahü teâlâ. Evet. İşinize mani olmayacak, ticaretinize mani olmayacak, ekip dikmenize mani olmayacak, memur ve amirliğinize mani olmayacak. Eğer diliniz başka şey konuşuyorsa, kalbiniz Allah ile beraber
Eğer yalnız kalmışsanız yolda, sokakta, evde La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi, Hazreti Musa Aleyhisselam böyle diyor. Ya Rabbi, bana bir kelime tarif et ki o kelime söylenen sözlerin ve kelimelerin, cümlelerin en afdal ve hayırlısı olsun. Ya Musa, La ilahe illallah de. Cenab-ı Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi, kullarının hepsi söyler bunu. Bana bir kelime tarif et ki o bana mahsus olsun. Kelimullah Musa Aleyhisselam böyle diyor. Bana bir kelime tarif et ki o bana mahsus olsun. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor muhterem Müslümanlar. Dünya ve içindekiler ve bütün ecramiyle terazinin bir köfesine konsa, bir köfesine de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bize göre o gün Musa Resulullah, muhterem Müslümanlar, sonra İsa Resulullah, şimdi Mevlana öyle diyor, bu devir Hazreti Muhammed'in devridir diyor. 1400 sene küsur senesinden başlıyor, kıyamet sabahına kadar dünya ve ahiret pazarında geçecek tek sikke var. Dünya ve ahiret pazarlarında geçecek tek sikke var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şimdi bu pazarda artık Hazreti Musa'nın sikkesi değil, Hazreti İbrahim'in sikkesi, hayır, Hazreti İsa'nın altını, hayır, yok yok muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan Efendimiz'in 40 yaşında ben Allah'ın Resulüyüm dediği gün an başlıyor, kıyamet sabahına kadar Mevlana'mız öyle diyor, bir tek sikke geçer bu pazarda, Hazreti Muhammed'in sikkesi. Ya muhterem müminler, ve biz o sikkeyi kalbimizde ve ruhumuzda günde 5 vakit taşıyoruz. Onunla yaşayacağız, onunla öleceğiz inşallahü teala. Hadis-i şerife döndüm muhterem Müslümanlar, Cibril hadisine. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine Cenab-ı Cebrail, gelen de Cebrail olduğu belli değil. Beyaz elbiseli, nur yüzlü, siyah sakallı, siyah saçlı ve kaşlı. O zaman soruyordu ya, ahbirni anil İslam, İslam'dan haber ver. Bütün sahabe böyle bakıyorlar muhterem müminler, İslam'dan haber ver ya Muhammed. El-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah dedikten sonra ve tuqimes salate, namazını da kılarsın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şu halde İslam'ın ikinci şartı neymiş muhterem Müslümanlar, kelime-i şehadetten sonra? Namaz kılmak, namaz ya. Muhterem müminler, inşallah hadisi Cibril'i bitireceğiz. Ondan sonra namaz mevzunu enine boyuna ele alacağız. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Es-salatu imadüddin. فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. Namaz dinin direğidir. Müslümanlar, hepiniz askerlik yaptınız. O mahruti çadır diyoruz. Onun ortasında bir direk var. O direği çektiğiniz zaman çadır yere yayılır kalır boş elbise gibi. Aynen İslam'ın bünyesinde namaz da böyle. Namaz dinin direğidir. فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الد۪ينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الد۪ينَ. Namazını kılanlar dinini ikame etmiş, taptaze tutmuş olur. Namazı terk edenler dinini tahrip etmiş, dinini yıkmış olur, hetmetmiş, yok etmiş olur. Cenab-ı Halik-i Zülcelal cümlemize La ilahe illallah Muhammedur Resulullah neşesiyle yaşayıp bu dava için can verme şerefini çok görmesin inşallahü teala. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapamalar nasibi mukadder eyle ya. Hakk'a
hakkı hak bilip hatta hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan

0: sinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Şeriatı garra-i Ahmediye-i Muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyleye. Cümlemize ve 1,5 milyarlık İslam aleminde mevcut kardeşlerimize cennet, nimet ve aksel gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için öğle ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış, ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana

çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi

0: bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Mesnevi'den Hikayeler. Sevgilinin Cevabı. Bir gün bir aşık sevgilisinin kapısına gidip kapıyı çalınca sevgili içeriden seslendi. Kapıyı kim çalıyor, kim o? Aşık cevap verdi. Ey yüce sevgili, kapına gelen benim. Ben zavallı sadık kölen, dedi. Sevgili kızarak bağırdı. Çekil git kapımdan. Sen daha olgunlaşmamışsın. Bu sofrada hamlara yer yok. Bu eve küçük iki kişi sığmaz, dedi. Zavallı adam çaresiz oradan ayrıldı. Tam bir yıl o sevgilinin ayrılığıyla yanıp dolaştı, kavrulup pişti. Bir sene sonra sevgilinin kapısına geldi ve kapıyı çaldı. Sevgili içeriden seslendi. Kimdir o? Kim kapımı çalıyor? Çaresiz aşık perişan bir halde cevap verdi. Ey cana can katan sevgili, ey bir bakışıyla binlerce aşığı perişan eden, gönlümü alan sensin, dedi. Sevgili seslendi. Madem ki sen bensin, ey ben, gel içeriye. Gönül evi dardır, oraya iki kişi sığmaz, dedi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
4: Allahu aleyhi ve sellem ne yapmış

0: Sa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugün El-Vehhab olan Allah'ın en güzel bahşişi çocuk diyeceğiz inşallah beraberce. Hepimizin derdi var bu konuda. Çocuk dediğimiz zaman, çocuk terbiyesi dediğimiz zaman, özellikle ebeveynlerin içini acıtan bir dert, bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun bilincindeyiz. Böyle bir derde, dertlere derman olan bir nübüvvet sofrasından inşallah beraberce ilaçlar, dermanlar taşıyacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiş ya, usvetun hasene olarak da belirlenmiş ya, kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların dertlerinin dermanını da Allah onun hayatında tabir caiz ise kodlamış. Öyleyse eğer biz hayatımızın hangi alanında olursa olsun sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız zaman, belli yerlere gelip tıkandığımız zaman, belli yerlerde artık

takatimizin kesildiği zaman bir kez daha o nübüvvet medresesine başvurmak durumundayız. Hele hele bu çocuk gibi önemli bir mesele ise bizim bu meselede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısından hiç ayrılmamak durumundayız. Zaten akıllı bir Müslüman o kapıyı hiç terk etmez de işte bazen biz gafletimize geliyor, başka kapılarda derman arıyoruz ama dönüp dolaşıp yine aynı kapıya geliyoruz. Benim duam şu olsun, siz de gönülden amin deyin. Allah bizi nübüvvet medresesinin kapısından ayırmasın. Son nefesimize kadar inşallah o kapının bir medresenin talebesi sadakatinde sarılan ve oradan dertlerine derman arayan bahtiyarlardan eylesin. Serlevha bilmem dikkatinizi çekti mi? El-Vehhab olan Allah'ın bahşişi. Aslında güzel bir ifade ama bana ait değil. Bizzat ben Kur'an ve sünnetten mülhem olarak bu serlevhayı çıkardım. El-Vehhab, Esma-ül Hüsna içerisinde Rabbimizin o güzel isimlerinden bir isimdir. Kur'an içerisinde 3 kez geçer. Ali İmran suresinin 8. ayetinde ki biliyorsunuz bir duadır o. Sad suresinin 9. ve 35. ayetlerinde 3 kez El-Vehhab şeklinde geçer. Bu da zaten Esma-ül Hüsna içerisinde en fazla kullanılan kalıplardan olan faal vezninde kullanılan mübalağa ile ismi faildir. Bilenler bilir bunun ne demek olduğunu. El-Vehhab'ın anlamı şu aslında, hiçbir karşılık beklemeksizin kullarına işte faal vezni orada ortaya çıkıyor. Bol bol ihsanda bulunan, hibe eden, bahşeden demek. Hibeyi biz de kullanıyoruz biliyorsunuz Türkçe'de. Ben buradan yola çıkarak o bahşiş kelimesini aldım. Çok da hoşuma gitti. Bilmiyorum isabet kaydettim mi? Çünkü insan bir iş yapar, karşılığını alır. Bir de bir bahşiş alırsa, eğer biraz da muhtaçsa o paraya, biraz daha farklı bir muamelesi olur, sevinir. Aynen böyledir. Hibe, bahşedilme bir yönüyle bahşiş meselesi gibi, bahşiş gibi insanı sevindiren bir hal olur. 3 tane El-Vehhab ismi geçmiş olmasına rağmen Kur'an'da bu köke ait yani vehebe köküne ait 22 tane kullanım görürüz. Dikkat buyurun bu 22 kullanımın 12 tanesi çocukla alakalıdır. Yani Kur'an'da bir peygamber Allah'tan mesela çocuk istiyor, vehebe köküne ait bir kelime kullanıyor. Çocuğun değer ve kıymeti ifade ediliyor. Vehebe köküne ait bir kelimeyle ifade ediliyor. Geçen ders son ayetleri okuduk burada. Hatırlayın o ayetleri. Şura suresinde ayetlerini 49 ve 50. ayetler. Orada da yine aynı köke ait kelimeler kullanılıyor. Bakın hadislere, Aleyhissalatu vesselam Efendimizin kutlu beyanlarına aynı şeyi görürsünüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre çocuk mevhuptur. Ne demek mevhup? Vehhab olan Allah'ın bahşidir işte. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir çocuk olanı tebrik edecekse eğer şöyle diyecektir. Barekallahu leke fil mevhup. Ve şekertel vahip ve belege eşeddehu ve ruziktu berrehu. Ne demek? Sana bağışlanan bu çocuğu Allah senin için mübarek eylesin. Onu sana bahşeden vahip olan Allah'a şükret. Allah o çocuğunu hayırlarla büyütsün ve rızıklandırsın. Böyle bir tebriğe karşılık nasıl gelecek? Efendimiz onu da öğretiyor. Barekallahu leke ve bareke aleyke ve cezakallahu hayren ve razakakal illahu mislehu. Allah sana da bereket versin, bereketini üzerinde daim kılsın, seni de hayırlarla mükafatlandırsın ve benzeri ile sana da karşılık versin, yani rızıklandırsın. İstiyor musunuz çocuk gideceksiniz bir çocuğu olana bu duayı yapacaksınız o da size yapacak. İnşallah Allah onun duasına da icabet edip size de o rızkı verecek.
Allah bizlere de tekrar tekrar o rızkı tattırsın. İçimizde mahrum olan kardeşlerim var. Onlara da bir an önce katından o rızkı ulaştırsın inşallah. Şimdi aziz kardeşlerim, serlevhayı böylece yerine oturtturduktan sonra bugün aslında biz Vehhab olan Allah'ın bahşişi olan, yani mevhub olan bu çocuk meselesini biraz daha işin terbiye boyutuyla alakadar olarak anlamamız gerekir. Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu manadaki rehberliğinin, bu manadaki sözlerinin, uygulamalarının anlamı nedir? Nasıl anlaşılmalıdır? Nasıl kavranmalıdır? Bu mesele üzerinde biraz ciddi bir biçimde durmamız gerekir. Şöyle bir soru soralım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuk terbiyesi meselesinde işi nereden başlattı? Çünkü bunu bildiğimiz ve bu soruya doğru cevap verdiğimiz zaman bugün biz de aynı adımları atarak ilerlemeye çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi nereden başlattı? Belki söylediklerim sizin zorunuza gidecek. Ben de bir ebeveyn olarak aynı sözün muhatabıyım. Ama hakikat bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çocuk terbiyesi mevzu bahis olduğu zaman sözü çocuktan değil ana ve babadan başlatıyor. Çünkü ana ve babanın eğitimi zaten çocuğun eğitimi demektir. Hal böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kutlu beyanlarını bize takdim eden hadis külliyatına ne kadar çocuk terbiyesiyle alakadar olan sözler var, beyanlar var sorusuyla yaklaştığınız zaman şu hakikati görürsünüz. Hayatın birçok alanındaki uygulamaları ve sözleri Efendimizin oldukça fazla iken çocuk terbiyesi meselesindeki sözleri ve uygulamaları diğerine nazaran biraz daha azdır. Az değildir. Diğerlerine nazaran biraz daha azdır. Neden? Çünkü Efendimiz işin nereden başlayıp nereden bittiğini çok iyi bilen birisi olarak anne ve babaların terbiye edilmesinin çocukların terbiye edilmesi olarak gördüğü için sözü artık zayi etmiyor. Meseleyi asıl olması gereken yerden başlatarak devam ettiriyor. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle bir adımı olmamıştır. Miladi 610'da Mekke'de vahye muhatap olunca Mekke şirk toplumu, bunlardan da adam çıkmaz, bunlarla uğraşmaya gelmez deyip toplumdan yüz çevirip Kabe'nin avlusunda bir ders halkası oluşturup oraya da Ali gibi yaşı 10 ve altında olan çocukları seçip onlarla ilgileneyim, onlar bir dönem büyüsünler, büyüdükten sonra zaten iş hallolur gibi bir yaklaşımla adımlar atmadı. Neden? Efendimiz de diğer bütün peygamberler gibi bir hakikati çok iyi biliyordu. Toplumsal değişim ve dönüşüm ancak yetişkinlerin eğitimiyle olur. Önce bir zümre toplumun içerisinde yetişkinlerden seçilecek, eğitilecek. Onlar temsiliyet makamını doğru bir biçimde ortaya koyacaklar. Temsiliyet makamının hakkı verildikten sonra onların eliyle çocuklar yetişecek. Çocuklar yetişecek, büyüyecek, onlar toplumu dönüştürecek. Bu hikaye önce bir zümre yetişkinlerden olacak. Onlar örnek olacaklar. Hani Kur'an'ın ifade ettiği gibi hayra çağıran, iyiliği emreden bir zümre olacaklar. O model ve nüve teşkilat mı diyelim, cemaat mı diyelim, cemaat daha güzel. O nüve cemaat diğer bütün insanlığa örnek olacak. Bütün peygamberler bunu yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptı. Böyle olduğu için önce yetişkinlerle başladı Efendimiz. Sonra süreç içerisinde vahiy döneminde çocukların terbiyesini de bu işin içerisine dahil etti. Peki burada bir soru daha soralım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz özel olarak çocuk eğitimi meselesinde
Bu işi ne zaman başlattı?

0: Çocuk kaç yaşına erdiğinden itibaren bu manada ebeveynine sorumluluklar yükledi? Bu soruyu sorduğunuz zaman da çok önemli bir noktaya geliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz meseleyi yetişkinler eğitimi olarak ele aldığı için zaten o yetişkinler belli bir kıvama gelmiştir. Helal haram sınırlarını çok iyi biliyorlardır. Sorumluluklarının farkındadırlar. İki tane sorumluluğunun farkında olan insanlar hayatlarını birleştirirler. Hayatlarını birleştirdikten sonra da o aile hukukunu gözeterek devam ettirdikleri için çocukları olsun ya da olmasın aslında o hanenin eğitimi başlamış olur. Ama özel olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuk ana rahmine düştüğü andan itibaren eğitim meselesini gündeme getirdiğini görüyoruz. Hamilelik zor bir süreç. Maddi olarak da manevi olarak da. Maddi olarak da bazı tedbirler almak gerekiyor, manevi olarak da. Çünkü kadının özellikle zafiyet gösterdiği bir zaman dilimidir o zaman dilimi. Ne söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ben söylediklerini bir formüle edeyim de zihinlerde iyice kalsın. Hamile bir kadın ne yapmalı konusuna cevap olabilecek 5 tane şey emanet ediyorum size. 1- Farzların ikamesi. 2- Nafilelerin ihyası. 3- Azaların muhafazası. 4- Ruhun imarı. 5- Duyguların ıslahı. Bakın biz ihmal ettiğimiz için iş işten geçiyor. Çocuk gelmiş 5 yaşına, 10 yaşına, 15 yaşına. Biz halen yeni başlamışız meseleye. Birçok şeyi kaçırdığımız için de belli şeyler tabir caiz ise eğer dikiş tutmuyor. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam işi en bidayetine irca ettiriyor. Ana rahmine düştü. Onun öncesi de var. Helal lokmayla, haram helal çerçevesinde bazı şeylere riayet ederek işte düğündür ne olacak bir günden bir şey çıkmaz canım deyip o konuda harama bulaşacak bir hayat kurmadan o meseleleri konuşacağız zaten ilerleyen derslerde. Bunların hepsine riayet ederek bir evlilik müessesesi kuruldu. Vehhab olan Allah da mevhup olarak o çocuğu bahşetti ana rahmine. O andan itibaren de bunlar başladı. Bir daha tekrar edelim. 1- Farzların ikamesi. Ne olursa olsun bu konuda büyük bir titizlik. Özellikle o zor dönemlerde öyle olmalı ki ananın karnındaki o canlı, o büyük bir ünsiyet kuruyor anneyle o günlerde. O günlerden itibaren başlasın o süreç.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0300

0: 0212-970-0660 İHH Ankara Şubesi.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312-485-2220 0312-485-2220 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
9: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem, senin kudretine dayanır. Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem, senin rahmetine sığınırım.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
14: İki, nafilelerin ihyası. Varsa öncesinde onun devamı,

Eğer yoksa da o süreçte daha fazlalaştırılması. Üçüncüsü azaların muhafazası, dil, kulak, göz, el, neyse onların hepsine muhafaza olabilecek tedbirler alınması. Dördüncüsü ruhun imarı. O neyle olur? Allah'ın hakikatini işitmekle olur. Şu anda biz mesela ruhumuzu imar ediyoruz inşallah beraberce. Sohbet ruhun imarıdır. O dönemde de bunların fazlalaştırılması. Yani o hal olduğu zaman hayattan bağı koparıp sadece eve tıkanıp sadece televizyonla hayat geçirecek bir şey tavsiye edilmiyor. Tavsiye edilen bu. Ruhun imarı meselesinde de o yavrunun daha o andan itibaren inşa olmasına sebep olacak adımların atılması. Beşincisi de duyguların ıslahı. Peki bu konuda erkeklere bir sorumluluk düşmüyor mu? Bu hanımların işleri, hayır erkeklere de düşüyor. Ama burada en önemli konum kadının konumudur. Erkek de bu işlerin yapılabilmesi için eşine bir ölçüde yardımcı olmalıdır. Bir ölçüde onun elini tutmalıdır. Bazen ona bu konuda teşvikte bulunmalıdır. Eğer evde varsa cemaatle namazlar, hamilelik döneminde bu biraz daha arttırılmalıdır. Kur'an okunuyorsa eğer, ki eğer fazla okunması gerekir bir Müslümanın evinde, ama halimizi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama bu dönemde daha fazla arttırılmalıdır. Ve bu dönemde koca hanımına bir şekliyle ruhunu imar edecek imkanlar da açmalıdır. Mesela almalıdır hanımını, çıkarıp biraz dolaştırmalıdır. Hamilelikte bu tarz şeyler maddi anlamda da önemli etkendir. O dolaşırken, gezerken de bir yönüyle sohbet konusunu açarak ruhun imarına sebebiyet verecek işler konuşmalıdır. Bizler yan yana gelince genelde senin baban şunu dedi, benim annem şunu dedi, görümce şunu kaynattık, kaynana bunu yaptı. Bunları çok iyi beceririz. Onlar değil ama sohbetin o konusunu bizatihi o yavruya da etki edecek şeylerden seçerek. Hatice anamız şunu dedi. Ümmü Süleym annemiz şöyle davrandı. Ayşe annemiz bir gün şöyle demiş. Bunların konuşulması koca ile kadın arasında aslında bir yönüyle yavruya da bir vaaz, bir nasihattır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bazı sözleri ve uygulamaları çerçevesinde. Bunlar hamilelik öncesi olacak şey, hamilelik döneminde olacak şeyler. O dönem sona erdi ve Allah o çocuğu ikram etti. O an itibariyle ebeveyne düşen sorumluluklar nelerdir? Onlar konusunda da yine Efendimizin beyanları çerçevesinde şunları görüyoruz. 1- Tahnik, 2- Ezan ve kamet, 3- İsimlendirme, 4- Akika, 5- Salihlerden dua. Aslında altıncı bir madde de eklenmeli buna, ama biz örfi olarak onu eklemedik. Nedir o? Erkekse eğer doğan çocuk, onun sünnet edilmesi. Araplarda o erken dönemdedir, bizde biraz geçtir. Ben sünnet olma meselesini de bir dahaki derse havale ettim. Onun için 5 tane şey söyledim. Gelin bunları bir anlamaya çalışalım. Nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu nasıl uygulamıştır? Neden uygulamıştır? Biraz kısmi de olsa hikmet boyutuna da değinmek gerekir. Bugünün dünyasında biz nasıl uygulamalıyız? Bunlara cevap olacak nitelikte bu 5 meseleyi anlamaya çalışalım. Birincisi neydi? Tahnik. Tahnik, henek kökünden gelen bir kelime. Damak demek henek. Terim manası da ağızda yumuşatılıp yeni doğan bebeğin ağzına hurma sürülmesi ya da tatlı cinsten bir şey sürülmesidir. Bazılarına göre sünnet değil bu. Bazılarına göre bu Arap geleneği. Biraz sonra akikayı da anlatacağım size. O akika da Arap geleneği. Bazılarına göre saçın kesilmesi falan da Arap geleneği. O bazılarıyla bizim işimiz yok. Biz Abdullah İbni Ömer adımlarını izliyoruz inşallah beraberce. Resulullah yapmış mı, yapmamış mı? Bizim için önemli olan bu.
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam

yaşamında, hayatında bunların uygulandığını görüyoruz. Böyle olduğu için de sünnetin ihyası adına da bizim de diriltme noktasında hassasiyet içerisinde olmamız gerekir. Sallallahu aleyhi ve sellem bu geleneği, tahnik geleneğini sürekli uygulamış. Ben bugün hızlı biraz taradım. Belki biraz daha detaylı taransaydı farklı bir tablo çıkardı işin içine. 15 tane bebeğe Resulullah bizzat kendi elleriyle yapıyor. Sahabenin yaptıkları başka. Efendimiz'den sonra sahabenin yaptıkları da başka. Bilmiyoruz başka da var mı, ama hatıraları olan, hadis kitaplarımızda aktarılan, bir şekliyle Efendimiz o gün o onu yaparken de bazı sözler söylemiş, bazı sözler bize emanet etmiş, o tarz hatıraların da olduğu 15 isim. O 15 ismi size bir aktarayım. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve onların kardeşi olan Hazreti Zeynep. Özel bir gecenin bebeği olan Abdullah İbni Ebi Talha. Size anlatmıştım o ismi. Ümmü Süleym annemizle Ebu Talha'dan olan Abdullah, onun hatırası biraz farklı olduğu için o da özel bir gecenin bebeği olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tahnik yaptığı isimlerden birisi. Ebu Musa el-Eşari'nin oğlu İbrahim, Münzir bin Ebu Ubeyd, Useyd affedersiniz, tercümanul Kur'an olan Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir, onun altını çizin, şimdi ona döneceğiz tekrardan. Sinan İbni Ebi Seleme el-Huzeli, Abdullah İbni Haris İbni Amr, Abdullah İbni Haris İbni Nevfel, Zeyd İbni Hattab'ın oğlu Abdurrahman, yani Hazreti Ömer'in yeğeni Abdurrahman İbni Zeyd, Muhammed İbni Nübeyd, Yahya İbni Hallat Ez-Züraki ve hayatı bambaşka bir hayat olan vahiy döneminin çocuklarından birisi olan Numan İbni Beşir. Bu 15 isme sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat kendi elleriyle tahnik yapıyor. Nasıl yapıyor? Nasıl uyguluyor? Örneği ben size Abdullah İbni Zübeyir'in üzerinden vereyim. Çünkü o da özel bir çocuktur. Özel olduğu için Efendimizin dünyasında onun farklı bir yeri olmuştur. Özellikle doğum anında, sahabe için de aynen öyledir. O hadiseyi hatırlayarak meseleyi anlayalım. Hicretin nazlı gelini, onun annesi. Yani annesi kim? Esma binti Ebu Bekir. Babası kim? Resulullah'ın havarisi Zübeyir bin Avvam. Esma anamız 26-27 yaşına kadar evlenmiyor. O da ayrı bir meseledir. Bugünler için belki bu yaş bir kız için az sayılabilir, ama Mekke toplumu için 26-27 yaşında bir kızın evlenmeden beklemesi çok azdır. Onun da özel bir nedeni var. Özel nedeni de İslam uğruna o ailenin çektiği sıkıntılardır. Sanmayın ki sıkıntılar sadece maddi boyutluydu. Bir de öyle bir ambargo vardı. Yani Müslümanlardan kız alınmasın, onlara kız verilmesin. Hazreti Ebu Bekir de Resulullah'ın en yakın arkadaşı olduğu için Esma anamız da o sıkıntıyı çeken birisiydi. Ama sonra Resulullah'ın da teşvikiyle Zübeyir bin Avvam'la evlenecekler. Evlenecekler, birkaç ay sonra Vehhab olan Allah mevhub onlara verecek. Ve o günler hicret günleri olacak. Esma anamız 7 aylık hamile iken babası Ebu Bekir ve Resulullah Sevir mağarasında oldukları zaman Esma annemiz oraya 3 defa azık taşıyacak. Sevre gidip ziyaret edenler bu sözümün ağırlığının ne demek olduğunu anlayacaklar. 759 metre, şu an bile çıktığımız zaman iflahımız kesiliyor. 3 gün üst üste çıkacak anamız. Ve giderken azık götürecek onlara. Azık için bir ip arayacak, bir kumaş parçası arayacak. İş çok acildir, beklemeye gelmez. Mekkeliler takip ediyor. O anda belindeki kuşağı çözecek. O azıkları bağlayacak birbirlerine, omzuna atarak Sevir mağarasına doğru çıkacak. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
azıkları görünce

kuşakla bağlandığını görecek. Biz bu sosyal meseleyi bilmediğimiz için bize basit geliyor. Bir ip bizim nazarımızda ya da bir kemer. Ama öyle değil. Efendimiz bakıyor ki azıklar beldeki kuşakla bağlanmış. O gün Mekke'de bir kadının kuşağını çözmesi ne anlama geliyor biliyor musunuz? İffetsizlik demek. Bunu da göze alarak Esma anamız. Orada bekleyenler var ve bu azık gitmesi lazım onlara. Onun için çözmüştür kuşağını ve onu bağlayarak sevre götürmüştür. Resulullah onu görür görmez Esma diyecek. Bu senin kuşağın değil mi? Evet ya Resulallah, bulamadım ip, böyle davrandım. Allah feda ettiğin o kuşağa karşılık sana cennette iki kuşak verecek. İşte Esma zatun nitakayn olarak tarihe geçme hadisesi bunun üzerinedir. Yıllar sonra Abdullah İbni Zübeyir hadiseyi anlattığı zaman ben iki kuşaklı kadının oğluyum diyerek kendini aleme tanıtacak. Ve yine şunu söyleyecek: benim hicretim annemin karnında başladı. El hak o sözde doğrudur, diğeri de doğrudur. İşte Esma anamız böyle bir haldeyken Medine'ye hicret ediyor. Ve hicretin üzerinden 2 ay geçecek, ondan sonra da o doğum gerçekleşecek. Ancak o doğumu özel kılan bir sebep var. Nedir? Gelen bütün muhacir Müslümanlar, Medine'nin havası Mekke'ye benzemez. Şu an bile biz umreye gittiğimiz zaman onu çok iyi fark ediyoruz. O iki şehir arasındaki iklim değişikliğinden dolayı muhacir Müslümanlar hastalanacaklar. Çok ciddi bir hastalık çekecekler. Moralleri bozulacak. Geldiklerine pişman olacaklar. Bilal bile o kadar işkence görmüş olmasına rağmen oturacak yola, ah Mekke diyecek, senin otunu özledim, senin taşını özledim deyip şiirler okuyacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ellerini açacak ve şu duayı yapacak: Allah'ım, bize nasıl Mekke'yi sevdirdinse aynı şekilde Medine'yi sevdir. Siz niye Medine'yi seviyorsunuz? Orası düz olduğu için, otelleri güzel olduğu için falan, bunlar hikaye. Bir dua var Medine için. Resulullah o duayı yapmış. O duayı yaptığı için 14 asırdır Medine bize farklı geliyor. Dünya 50 asır devam etse yine öyle olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o duasından sonra da muhacirler yine hastalanmaya devam edecekler. Ve o anda Yahudiler bir propaganda yayacaklar Medine'de. Ne diyecekler biliyor musunuz? Diyecekler ki Mekke'den gelenlerin hepsi hastalanacaklar ve çocukları olmayacak. Ya da çocukları sakat doğacak. Biz onlara sihir yaptık. O sihirimiz tutacak. Mekke'den gelen bütün Müslümanların soyu kuruyacak. Müslümanlar inanmıyorlar ama bu propaganda çok fazla dile getirildiği için az da olsa bazı Müslümanlarda etkileri var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu etkiyi fark ediyor. Onun için kulağı Esma'nın evinde. O çocuk bir doğsun da bu propagandanın etkisi de tamamen kırılsın. Onun için doğuma yakın bir zamanda Resulullah ellerini açacak ve şöyle dua edecek: Allah'ım, doğacak o çocuğu bizim için sevinç vesilesi eyle. Ve aradan bir müddet geçecek, Abdullah doğacak. Daha ismi Abdullah değil, bebek doğacak. Hemen kundağa sarılacak, Efendimiz'e doğru getirilecek. O getirilirken de Medine tekbirlerle inleyecek. Neden? Sevinç vesilesi oldu. Nur topu gibi bir çocuk oldu. Yahudilerin yalanı ortaya çıktı. Hiçbir sıkıntı yok. Çocuk sağlam, sağlıklı. O haber Medine'de Müslümanlar arasında yayılınca Yahudilerin morali bozulacak ama Müslümanlar sevinecekler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna getirilecek. Ne yapacak Efendimiz? Tahnik nasıl yapılıyor şimdi görüyoruz. Efendimiz bir yaş hurmayı alacak, ikiye ayıracak. O bir parçasını ağzında çiğneyecek, biraz yumuşatacak. O parçayı, o ağzıyla ezdiği, yumuşattığı parçayı önce çocuğun dudaklarına sürecek. Sonra da şöyle davranacak.

doğru hafifçe koyacak, çocuğun bir iki tane emmesini sağlayacak. Bu kadar. Abdullah İbni Zübeyir'e de aynısını yapınca, Abdullah da emince, Efendimiz de sevinecek. Bakın bakın ne güzel emiyor, ne güzel emiyor diye memnuniyetini orada söyleyecek. Sonra Abdullah İbni Zübeyir'e ismini verecek Efendimiz. Soracak oradaki sahabiler, ya Resulallah ne koyacaksın bebeğe isim? İsmi belli diyecek. İsmi dedesinin ismi, künyesi dedesinin künyesi. Kim dedesi? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in asıl ismi Abdullah. Efendimiz de Abdullah İbni Zübeyir'e Abdullah ismini verecek. Künyesi de dedesinin künyesi Ebu Bekir olacak. O çocuk sevinç vesilesi olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şekliyle bu işin uygulamasını da bize göstermiş olacak. İnşallah Cenab-ı Hak içlerinizde bundan sonra bu sünneti yapmamış olanlara çocuklar ihsan ettiği zaman bu sünneti dirilteceğiz ve bunu yaparak Resulullah'ın bu konuda bize gösterdiği bu örneği de hayatlarımıza taşıyacağız. Peki kim yapacak bunu? Bir hocaya yaptırma zorunluluğu var mı? Hayır. Bunu evin insanları da yapabilir. Ama salih gördüğünüz bir zata yaptırmanız inşallah fiili bir duadır. İlle de tahnik hurma ile mi olmalıdır? Hayır. Tatlı olmalı, tatlı cinsinden bir şey olmalı. Ama hurma olması Resulullah'ın da yaptığıdır. Yapılmadığı zaman bir sorumluluğu var mı? Hayır. Bu bir müstehaptır. Yapıldığı zaman sevaba konu olur. Yapılmadığı zaman herhangi bir günahı yoktur. Fıkhi anlamda da birkaç şeyi size söylemiş oldum. İkinci şeye gelin. O neydi? Ezan ve kamet. Bakın adlarını andığım bu 15 isimden bazılarına Resulullah ezan ve kamet okumuş, bazılarını okumamış. Kime okumamış? Ezan ve kamet daha teşri olarak Müslümanların gündemine girmemiş isimlere okumamış. Özellikle Medine'de ezan Müslümanların gündemine girdikten sonra doğan çocuklara okumuş. Ve bu konuda da elimizdeki ilk rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk torunu olan Hazreti Hasan'dır. Bilmiyoruz ondan önce okumuş mudur birilerine ama hadis kaynaklarımızda ilk rivayet odur bize aktarılan. O doğumu da bir hatırlayalım. Hatırlayalım ki mesele daha iyi anlaşılsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir'in arkasından Hazreti Fatma ile Hazreti Ali evlendiriyor. Evliliğin üzerinden birkaç ay geçmeden Fatma anamız hamile kalıyor. Onun hamileliğinin son demlerinde Efendimizin de çok sevdiği Hazreti Abbas'ın hanımı olan Lübabe validemiz Ümmül Fadıl bir rüya görüyor. Rüyanın dehşetiyle uyanıyor ve hemen Efendimizin huzuruna koşuyor. Ya Resulallah diyor, öyle bir rüya gördüm ki halen o rüyanın tesiri altındayım. Bunu söylerken Ümmül Fadıl bir taraftan da ağlıyor. Efendimiz onu teskin ediyor. Dur diyor, Allah hayra çevirsin. Allah hayrı nasip etsin. Hele anlat bakalım neyin nesidir gördüğün şey? Başlıyor anlatmaya. Ya Resulallah diyor, rüyamda gördüm ki senin bedeninden bir parça koptu, geldi benim evimin ortasına düştü. Ben de dehşetle uyandım diyor. O bunu anlatırken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor. Zaten rüya başka bir ilim, farklı bir tabir noktasında özellik isteyen, kabiliyet isteyen biridir. Onun için ehil olmayanlara anlatmamak gerekir. Rüyayı ele ayağa düşürmemek gerekir. Bu konuda bazı şeyleri saklamak gerekir. Bu da işin ayrı bir ahlakıdır. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir tabirde bulunur. Ümmül Fadıl der, sevin. Yakında Fatma'nın bir oğlu olacak ve sen onu doğurduğun Kusem'le beraber emzireceksin. Benim oğluma süt annesi olacaksın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o rüyaya tabiri böyle oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dediği gibi gerçekten 15 Ramazan'da hicretin 3. yılında Allah o eve
bir erkek çocuk nasip ediyor. O günler

Resulullah kaç yaşında? 56 yaşında. Mescid-i Nebevi'de Fatma anamız da Medine'nin içlerinde oturuyor. Daha gelmemiş Mescid-i Nebevi'nin yakınlarına. İleride o da oraya taşınacak. Haber geliyor ki Fatma anamız doğum yapmış.

Caferi Tayyar'ın hanımı bin yok orada. Cafer bin Ebi Talip diyelim. Sarı bir bezin içerisinde o yavruyu Efendimiz'e doğru getiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Esma diyor başka bir renk bulamadı mı? Benim oğlumu sarıya sarmışsın. Hemen geri götürüyor, beyaz bir kundağa sarıp getiriyor. Orada da Efendimiz farklı bir mesaj veriyor. Orada Efendimiz Hazreti Hasan'ı kucağına alınca baba Ali'ye soruyor. Ali diyor ne koyacaksın ismini? Ya Resulallah eğer müsaade edeceksen harp koyacağım. Harp ne demek? Savaş. Tam da Ali'nin tabiatına uygun bir isimdir. Efendimiz diyecek ki Ali hiç böyle güzel bir çocuğa böyle bir isim konur mu? Bu çocuğun ismi benim oğlum diyor Efendimiz orada. Benim oğlumun ismi Hasan olsun diyor. İtiraz eder mi Hazreti Ali? İsim Hasan olarak konuyor. Resulullah orada Hazreti Hasan'a da tahnik yapıyor. O anda da Efendimiz kucağındayken sağ kulağına ezanı, sol kulağına kameti bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Ve o günden sonra biz artık onun Müslümanların gündemine girdiğini görüyoruz. Dedim ya bilmiyoruz öncesinde var mı ama Hazreti Hasan'dan sonra rivayetlerin arttığına şahit oluyoruz. Peki ezan ve kamet okumanın fıkhen hükmü nedir? Menduptur. Ancak mendup olması böyle önemli bir şiarın Müslümanların gündeminden uzaklaştırılması anlamına gelmez. Fıkhi anlamda konumu odur. Dolayısıyla bu bir şiar olarak bütün Müslümanların uygulaması gereken önemli bir sünnet olarak karşımızda durmaktadır. Meselenin bir de hikmet boyutu var ki o da güzel bir boyuttur. İnsanoğlunun ömrü nedir? Ömür bir ezanla başlayan, ezansız bir namazla da sona eren bir hayat çizgisidir. Çocuğa okunan o ilk ezan son kılınan namazın ezanıdır aslında. Cenaze namazında biliyorsunuz ezan yok. Orada niye ezan yok? Çünkü önce okunmuş. Bir ezanla başlayıp bir namazla ki cenaze namazı da bir duadır aslında. Bir dua ile de nihayete eren bir hayat çizgisidir. Allah o hayat çizgisini bizim de bizim neslimizin de hem nefislerimizin hem nesillerimizin hakkında hayırlara vesile kılsın. İşin neticesinde inşallah bizi perişan olanlardan, rezil ve rüsvay olanlardan etmesin. İkinci hüküm de bu. Yani ebeveynin çocuklara karşı vazifesi noktasında ezan ve kamette ikincisi. Üçüncüsü ne? İsimlendirme. Şimdi bu isimlendirme meselesi bugün elim çok gitti geldi sonra vazgeçtim. Çünkü baktım ki çok ciddi sıkıntılar var bu konuda. Bir iki cümleyle de geçiştirmek istemedim. Bu konudaki bazı arızaları da sünnetin ışığında giderme adına isim meselesini ben bir dahaki haftaya sünnet meselesiyle havale ettim. Onu müstakil bir ders olarak size yapmayı düşünüyorum. Önemli bir bahistir. Fiili bir duadır. İsimlerin çocukların şahsiyetinin üzerinde ciddi tesirleri vardır. Resulullah'ın güzel isim koyma hassasiyeti ne demektir? Biz isim deyince nelere dikkat etmek durumundayız? Bunların hepsi bir anlaşılması gerekir. Onun için bana kızmazsanız eğer bu konuyu bir dahaki ders işleyelim beraberce. Gelin dördüncü bahse. O ne? Akika. Akika nedir? Akika lügatta ayrıldı, yardı, alakası ve bağı kesildi anlamına gelir. Aslında bebeğin ilk saçlarına akika denir. O ilk saçlar bir müddet sonra döküldüğü için yani bedenden ayrıldığı için o anlamda kullanılır. Ama daha sonra akika dendiği zaman çocuğun doğumundan sonra kesilen kurbanı, o kurbandan sonra verilen yemeği akika kurbanı, akika yemeği diye isimlendirilmiş ama meselenin aslı böyle. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem sözlü hem fiili bir biçimde bu işi bizim nazarlarımıza veriyor. Diyor ki mesela Selman İbni Amir'in naklettiği bir hadiste ki hadis Buhari'de geçen bir hadistir.
Çocuğun

hakikası vardır. Çocuk için kurban keserek kan akıtın ve kirini giderin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeni doğmuş bir çocuğun ne olacak kiri? Ulemanın iflahını sökmüş bu ifade. Acaba bu ne olmalı? Öyle şerhler yazılmış ki bu konuda, ulema başka sözler getirmiş, başka hadislerden. Şimdi ben onları anlatarak sizi yormak istemiyorum. Ama buradaki kirin maddi bir kir değil, manevi bir kir olduğu, sadece çocukla da alakası değil, anne ve babayla da alakalı olduğunu unutmamamız gerekir. Bir cümle söylüyorum bu söylediğimin daha iyi anlaşılması için. Akika, yani kesilen o kurban, ana ve babada oluşabilecek manevi her türlü kire karşı bir kefaret, Allah'a karşı bir şükür, insanlara karşı ise sevincin bir paylaşımıdır. Bir daha tekrar edeyim mi? Önemli çünkü bu. O akika, ana ve babada oluşabilecek manevi her türlü kire karşı bir kefaret. Nasıl bir kir oluşuyor onu da söyleyeceğim şimdi. Allah'a karşı bir şükür, insanlara karşı ise sevincin bir paylaşımıdır. Ana ve babada nasıl bir kir oluşuyor? Şimdi Allah vermiş. Adı mevhub zaten. Vehhab olan Allah bahşetmiş. Ama bizim beyimiz öyle bir konuşuyor ki doğumdan sonra sanki onu kendi kazancıyla elde etmiş. İşte orada kibir oluşuyor, büyüklenme oluşuyor, böbürlenme oluşuyor, farklı manevi kirler oluşuyor. Böyle bir adım da o manevi kirlerin tamamının inşallah kefareti oluyor. Geçen ders biliyorsunuz varlığı da yokluğu da imtihan diye o dersi yaptık ya. Şimdi bazı hanımlar bana mesaj göndermişler. Çocuğu olmayan hanımlar, Allah sabırlarını arttırsın inşallah. Hocam diyor, o derste söylediniz ama biraz daha sert söyleyin, biraz daha altını çizin. Çocuğu olan hanımlar bazen biz meclise girdiğimiz zaman bize karşı muameleleri biraz farklı. Ben söyledim o derste, bu tam bir cehalet işidir. Cahil insanların yaptığı iştir. Hatta hatırlarsanız bir örnek verdim orada Hanne'nin üzerinden. Beni İsrail'in hain kadınlarının işidir. Böyle bir işi başkasına karşı kullanmak, Allah'a karşı bir kere ölçüsüz davranmaktır. Kullara karşı da edepsiz davranmaktır. Allah'tır onu bahşeden, hiçbir zaman bunu unutmadan bu konuda imtihanı olan kardeşlerimize karşı da sorumluluğumuzu bilmek durumundayız. İşte akika bir yönüyle o çizgileri aşan insanlara karşı oluşan günahın kefaretini ödetme noktasında Allah'ın bir ikramı. Meşhur sahabi Semure İbni Cündüp de bir hadis rivayet ediyor bize. Onun nakline göre de Efendimiz şunu söylüyor. Her çocuk akikası karşılığında rehindir. Yedinci gün onun için kurban kesilir, başı tıraş edilir ve ismi verilir. Efendimiz bakın burada uygulamayı da bize biraz daha açıkladı. Yedinci gün onun için kurban kesilir, saçları da tıraş edilir. O tıraş sembolik bir tıraştır. Terazide ya da göz kararı da tartılır. Kesilen saç kadar da ailenin durumuna bağlı. Ya altın ya gümüş, o çocuğun salih ve saliha olması için de tasadduk edilir, sadaka verilir. Peki niye böyle bir şey? Niçin kesiliyor, niçin tartılıyor? Vallahi bilmiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapmış. Bize de yapılmasını tavsiye etmiş. Başkaları yapar yapmaz bilmem. Ama ben başımın üstünde taşırım bunu. Ve Resulullah'ın attığı o adımlara adımlarımız kavuşsun diye birebir harfiyen nasıl yapmışsa öyle yapma noktasında da hassasiyet içerisinde olurum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin buradaki sözünde de bir nokta var. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Her çocuk akikası karşısında rehindir. Karşılığında rehindir. Ne demek? Bu söz de bayağı yormuş ulemayı. Mesela Ahmet bin Hanbel farklı bir yorum yapıyor.

diyor diğer ulemaya karşı. Diyor ki buradaki kasıt şu: eğer imkanı olduğu halde anne ve baba kesmezlerse akikayı, o doğumdan sonra da çocuk vefat ederse, Allah'a karşı şükürlerini yerine getirmedikleri için o çocuk ana ve baba için şefaatçi olmaz. O rehindir meselesini Ahmet bin Hanbel böyle anlamış. Ancak diğer ulemanın söylediklerini ben alt alta koyunca meseleyi şöyle anlıyorum. Buradan da ulemanın bu konudaki içtihatları çok farklıdır. Çok fazla söylemiyorum ama bizim anlayabileceğimiz bir noktaya getirerek sözü size aktarıyorum. Aslında Resulullah'ın buradaki kastı bir yönüyle terhiptir. Yani rağbet ettirme, teşvik ettirmedir. Resulullah istiyor ki Allah böyle bir mevhubu sana verdi. Sen buna karşı bir şükret. Buna karşı şükür nişanesi olacak bir adım at ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığına da uygun bir biçimde bir adım olarak en azından bu konuda şükür noktasında da fiili anlamda bir iş yapmış olasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akikayı da başta Hasan ve Hüseyin olmak üzere adını aldığı saydığım birçok isim içinde uyguluyor. İbni Abbas Hasan ve Hüseyin'in akikasını şöyle anlatıyor bize. Diyor ki Efendimiz onların doğumunun arkasından 7 gün geçtikten sonra saçlarından bir miktar tıraş etti. Onun karşılığında altın ya da gümüş sadaka olarak dağıttı ve ikisi içinde birer koç kurban etti. Efendimizin o uygulaması ondan sonrası için de zaten genel bir hüküm oluyor. Yeri gelmişken bir cevap verelim. 5 tane soru soracağım. Bunlardan bir tanesi şu: akika kurbanının hükmü nedir? Hanefilere göre müstahap, Maliki, Şafii, Hanbelilere göre müekket sünnet, Hasanül Basri, Leys İbni Sad, Zahiri mezhebine göre ise farzdır. Genelde Hanifi ve Şafii kardeşler var burada. Hüküm bu. İkinci soru: akika kurbanının günü ille de 7. gün mü olmalıdır? 7. gün kesilmezse ne olacaktır? Sünnet olan 7. gündür. Efendimiz de öyle yapmış. Ama Ayşe anamıza bu soru soruluyor. Diyor ki kesemedik 7. gün, ne yapalım? Anamız diyor ki bekleyin 7 gün daha, 14. gün kesin. Ya 14. gün kesemezsek bir 7 gün daha bekleyin, 21. gün kesin diyor. O zaman da kesilmezse artık ne zaman imkan bulunursa o zaman kesilir. Ama bu konuda ille de 7. gün olacak diye bir şart yok. Sünnet budur. Olmazsa da böyle bir imkan vardır. Üçüncüsü, akika erkek çocuklara 2, kız çocuklarına da bir şeklinde mi kesilmelidir? Bu bir hüküm değil. Sonraları tavsiye edilmiş bir şeydir. Yani ulema bazı şeylerden yola çıkarak tavsiye etmişler. Ama biraz önce de size aktardım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hasan için de Hazreti Hüseyin için de birer koç kesmiştir. Dördüncü soru: akika kurbanından ev halkı yiyebilir mi? Evet, yiyebilir. Bu bir şükür kurbanıdır. Şükür kurbanından ev halkı da nasiplenebilir. Ama dağıtılması teşvik edilmiştir. İlle de et olarak dağıtmak da gerekmez. Aile olarak o sevinci paylaşma, fakir fukaraya bu manada ikram etme gibi bir şeye de girişilebilir. Yemek olarak da yapılabilir. Bu konuda hiçbir beis yok. Beşinci soru da şu: akika kurbanının kemiklerinin kırılmaması gerektiği yönünde bir hüküm var mıdır? Böyle bir hüküm yok. Aynen erkeğe 2 tavsiye edilmiş gibi tavsiye edilmiş bir şey var. Ulema bazen böyle tavsiyelerde bulunabilir çeşitli şeylere bağlı olarak. Bu konuda da söylenen şey şudur: fazla kemikler doğranmasın, eklem yerlerinden kesilsin, öylece fakir fukaraya dağıtılsın ve insanlar bu manada istifade etmiş olsunlar. Akikayla alakalı olarak da bu.

0: Gelelim beşincisine. O ney? Salihlerden dua. Bu konuda mühim bir konudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de bu konuda tavsiyeleri vardır. Müslümanlar olarak, müminler olarak hepimiz birbirimize bazen vicahi yüzümüze karşı yüz yüze, bazen gıyabi arkadan dua etme sorumluluğumuz var. Eğer sizin dua için ellerinizi kaldırdığınızda şöyle arka arka sayacağınız 10 tane isim yoksa halinizi ağlayın. Bakın ben size bir şey söylüyorum. 10 tane en az. Daha fazla da olsun, ben bazı alimlerin hayatlarını okuyorum. Şöyle metreler dolusu isim onlarda varmış. Okuyup duruyorlar. O da ayrı bir nükte. Ama en az bizim gibi sıradan insanların 10'ar tane birbirine dua edebileceği dostlar olmalı. Çünkü gaibin gaibe duası Allah katında icabet gören bir duadır. Arkadan birine yaptığınız dua nedir biliyor musunuz? Günahsız bir lisan ile yaptığınız duadır. Çünkü hiç kimse başka birinin adına günah işleyemez. Başka birinin adına günah işlemediğiniz için başkasına yaptığınız dua Allah'ın izniyle kabul görür. Öyleyse eğer bizim bunu çoğaltmamız gerekir. Bazen de birbirimize dua etmeli, yüz yüze dua almalıyız. Mesela belki de insanlık tarihi içerisinde duaya tek ihtiyacı olmayan bir zat söylesek, kurban olduğumuz gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa dememiz lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şunu görüyoruz ki Hazreti Ömer bir gün umre yapmak için gelip Resulullah'tan izin istediği zaman şu sözü söyleyecektir. Kardeşçik git. Beni de duanda an, bana da duanda yer ayır. Eğer Resulullah bunu istemişse biz nasıl salihlerin arkasında olmayız duaya almak için? Bu konuda hassas olmalıyız. Hem kendimiz için hem de çocuklarımız için. Peki salih kim? Şimdi salih kim deyince aklımıza şu geliyor. Şöyle güzel giyimli, sakalı yarım metre olan, başında sarığı, postu olan, bir tekkede oturan bir zat. Biz hep aklımıza o geliyor. Elbette öyleleri vardır. Haşa, ben küçümsemek için söylemiyorum ama bir hakikati nazarınıza vermek için bir tasvir yapıyorum. Onlar ne kadar salihse şunlar da o kadar salih. Bir insan sabahın erken vaktinde çıkıyor evinden. Amacı evine helal bir lokma getirmek. Gidiyor işiyle uğraşıyor, akşama kadar terliyor, harama helale dikkat ediyor, gayret ediyor. Bu konuda helal bir lokma getiriyor evine, çoluk çocuğuna. O adam salih bir adam. Hatırlayın ticaret derslerini. Öyle adamların elini öpmüştü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla salih bulmak için dünyayı aramaya taramaya çıkmayın. Salihler sizsiniz ve sizin aralarınızdadır. Böyledir, böyle bilin. Bir genç 15 yaşında, 20 yaşında. Şu anda şu kadar sokaklar böyle rezil, böyle kepaze bir haldeyken üniversitede okuyan 20 yaşında bir kız, bir erkek helale ve harama dikkat ediyorsa, İki eli kanda olsa namaza koşuyorsa, beş vakit namazını aksatmama adına inanılmaz bir gayret gösteriyorsa, siz kimden dua istiyorsunuz? Alın size dua istenecek birisi. Gidin ve öyle birinden dua alın. Allah'ın izniyle o salihtir ve salihadır. Öyle birinin yaptığı dua da Allah katında inşallah makbuldür. Bir tane hatıra anlatayım da sözümü bitireyim. Çok sevdiğim bir hocam var. Biraz da hasta şimdi. Allah şifalar versin. 80 yaşlarında falan var hoca. Ben şahit olduğum bir hatıra. Onu tanıyan bir genç yanına geldi. Ben de yanındayım. Hocam dedi, bana bir dua et. Dedi, sen kaç yaşındasın? O genç dedi ki 20 küsür, artık kaç dediyse herhalde 22-23 dedi. Dedi sen 23 yaşındasın, ben 80 yaşındayım. Allah sana bir emanet vermiş, bana da vermiş. Ben 80 yıldır kirletiyorum, sen 23 yıldır kirletiyorsun. Eğer biri birine dua edecekse sen bana et dedi. Güzel bir nükteydi ama sonrasında güzel de bir dua etti. Ne olursa olsun derdimiz bu olmalı. Birbirimizden bu manada dua istemeli. Evlatlarımıza da dua ettirmeli. Duasına inandığınız, salih olduğuna güvendiğiniz insanları bu manada evlatlarınız için arkalarında olmalı ve onlara dua almalı. Ve bu da inşallah çocuklarımızın salih ve salihe olmalarının bir vesilesi olmalı. Allah'ım burada bulunan bütün cemaatin, sen nesillerini salih ve salihalardan eyle. Şeytana ve şeytanlaşmış insanlara fırsat verme ya Rabbi. Biz çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Sen onlara sahip çık ya Rabbi. Ellerini bırakma ya Rabbi. Onlara namazı sevdir ya Rabbi. Onlara tesettürü sevdir ya Rabbi. Onlara Kur'an'ı sevdir ya Rabbi. Onlara Habibi Edibini sevdir ya Rabbi. Yüreklerine sahabenin aşkını yerleştir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Sen onlara sahip çıkamazsan biz aciziz, sahip çıkamayız. Şu bataklıkta sen onlara rahmet et ya Rabbi. Sen onları Kur'an'ın nuruyla donat ya Rabbi. Bataklıklar içerisinde olanlara da onların ellerini uzattır ya Rabbi. İçimizden, nesillerimizden inkarcılar çıkartma ya Rabbi. Fıska, günaha saplananları çıkartma ya Rabbi. Sen bizim içimizden ve nefislerimizden, nesillerimizden günah bataklığına düşenlere el uzatacak nesiller yetiştir ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum.
2: Hani götürmeyecektin, ne oldu?
1: Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına.
3: Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın.
1: Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya.
3: Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler. Tavsiyemi dinle. Onu gideceğin yere götürme.
4: Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz?
5: Biz kabul ediyoruz.
6: Evet, biz kabul ediyoruz.
7: Bu andı içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hazreti Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu. Dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar.
0: Dördüncü bölüm.
8: 15 yıl sonra.
7: Mekke topraklarında ekin bitmezdi. Kavurucu çöl sıcakları ziraate müsaade etmiyordu. Su kaynaklarının azlığı ve ikliminden dolayı hayvancılık da yapılamıyordu. Mekkeliler eskiden beri ticaretle uğraşırdı. Ticaretle uğraşmayanlarsa geçim sıkıntısından kurtulamazlardı. Ebu Talip de tüccardı. Fakat üst üste yaşanan kıtlıklar, ardından yaşanan kabile savaşları onu oldukça sarsmış, maddi kuvveti kalmamıştı. Bir gün oğullarından ayırmadığı yeğenine şöyle dedi.
9: Ey kardeşimin oğlu, maddi durumumu biliyorsun. Hiçbir zaman zengin olmadım. Bugüne kadar iyi kötü geçindik. Ama artık güç yetiremiyorum. Şiddetli kıtlık yılları geçirdik. Pek çok kavimle mücadele etmek zorunda kaldık. Elimdeki avucumdaki kurudu. Şimdi kavmimiz Şam tarafına gidecek bir kervan hazırlığında. Duydum ki Hüveylid'in kızı Hatice de bu kervana katılmak için hazırlanıyormuş. Hatice'yi bilirsin, onunla akrabalığımız var. Başarılı bir tüccardır. Hem kendi kazanır, hem de ortaklık yaptığı insanlara kazandırır. Bu kervan için de güvenebileceği birilerini arıyormuş. Ona gidip de bu işi istediğini söylesen, sanırım seni başkalarına tercih eder. Çünkü sen temiz ahlakın ve üstün meziyetlerinle tanınıyorsun. Güvenilirsin. Hatice akıllı bir kadındır. Böyle bir fırsatı kaçırmaz. Hem o karlı çıkar, hem biz karlı çıkarız. Ne dersin?
7: Hazreti Muhammed, amcacığım dedi. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Hazreti Muhammed'in bu teklifi kabul etmesi üzerine Hazreti Hatice durumdan haberdar oldu. Ve bu doğru sözlü, güzel huylu gençle çalışmanın kendisini mutlu edeceğini söyleyerek antlaşma yapmak üzere onunla görüşmek istedi. İyi bir ücret karşılığında onu Yemen'le Mekke arasındaki Hubaşe pazarına gönderdi. Bu sırada kervanda bulunan Meysere'ye de özel bir görev vermişti.
10: Beni çağırmışsınız hanımım.
2: Evet, gel Meysere. Senden isteyeceklerim var. Otur şöyle.
10: Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Biliyorsun Şam tarafına bir kervan hazırlığındayız. Bu kervanda çok kıymetli mallar olacak. Kazancımızın çok olacağını düşünüyorum. Bu defa kervanda sorumlu olarak göndereceğim

0: Kişi Muhammed bin Abdullah.
1: El-Emin diye anılan Muhammed mi?
0: Evet, o.
1: Herkesin güvendiği bir genç. Sözüne sadık.
0: Evet.
1: Mert biri.
0: Haşimoğullarını tanırım. Güvenilirliğini bildiğim için kendisine bu teklifte bulundum. Ticari tecrübesi yok ama ona güveniyorum. Kervanları götürürken beraber olacaksınız. Onu iyice incelemeni ve izlenimlerini bana anlatmanı istiyorum.
1: Peki. Nasıl emrederseniz.
0: Şam'a gitmeden önce Hubaşe pazarına gideceksiniz. Sadece bunda değil, birkaç seferde daha birlikte olacaksınız. İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
1: Emrin başım üstüne hanımım.
0: Hadi yol hazırlıklarına başlayın. Bir an evvel harekete geçin. Selametle gidin gelin.
2: Meysere ve Hazreti Muhammed önce Mekke'ye 6 günlük mesafede olan Hubaşe pazarına gittiler. Buradan büyük bir karla döndüler. Sonra Şam kervanına katıldılar. Bu arada Meysere hanımının emri üzerine Hazreti Muhammed'in yanından ayrılmıyordu. Şam'a yaklaştıklarında büyük bir manastırın yanında konakladılar.
1: Muhammed, oh, burası bizim konaklama yerlerimizden biridir. Çok yorulduk. Şurada bir zeytin ağacı var. Onun gölgesinde dinlenelim istersen. Şu yaklaşan manastırın rahibi Nastura. Misafirperver bir adamdır. Gidip bir hal hatır sorayım. Merhaba Nastura.
3: Merhaba, hoş geldiniz. Şam kervanı ha? Uğurlu olsun.
1: Sağ ol.
3: Mekke ahalisi nasıl?
1: İyiler hamdolsun.
3: Yalnız değilsin bu defa sanırım ha?
1: Evet.
3: Şu ağacın altındaki adam mı ortağın? Az önce beraber olduğunuzu gördüm de.
1: Evet. O Haşimoğullarından bir genç. İsmi Muhammed. Ticari seferlere yeni başladı. Hatice binti Hüveylit'in mallarını götürüyoruz birlikte.
3: Nasıl biridir?
1: Güvenilir. Temiz bir genç. Birkaç seferdir birlikte yolculuk yapıyoruz. Tanıdıkça daha çok seviyorum onu. Güzel ahlaklı, cana yakın biri.
3: Fiziksel özellikleri, geldiği yer, mensup olduğu kabile, bu bir şeylere işaret ediyor sanki.
1: Ne gibi?
3: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
1: Ne? Peygamber mi?
3: Evet. Kitaplarımızda gelecek son peygamberden bahsedilir. Biliyorsun, İsa'dan sonra bir kurtarıcı bekliyoruz. Mekke civarından çıkacak bir yetim dünyanın geleceğini değiştirecek. Şimdi şu ağacın altındaki gence bakarken onu görür gibiyim.
1: Onda farklı bir şeyler olduğunu anlamıştım. Ama peygamber diyorsun. Bunlara benim aklım ermez. İnsanlara gelecek son bir peygamberden mi bahsediyorsun? Yani İbrahim ve Musa peygamberler gibi mi?
3: Aynen öyle.
1: Dedim ya, benim aklım ermez. Ama bu gerçekse olağanüstü şeyler yaşayacağız. Hanımıma bu dediklerini ileteceğim.
2: Şam seferinden iyi bir kazançla dönen Meysere hanımına bilgi veriyordu.
1: Hanımım, şükürler olsun ki çok bereketli bir yolculuk oldu. Götürdüğümüz malları iyi bir fiyata sattık. Burada satabileceğimiz şeyleri de uygun fiyatla aldık.
0: Güzel.
1: Tabii bunda Muhammed'in rolü büyük. O ticari bir deha, iyi pazarlık yapıyor.
0: Duymak istediğim şeyleri söylüyorsun.
1: Hayvanlardan anlıyor. Kervanın gerisinde kalan 2 deveden umut kesmek üzereydik ki o geldi ve develeri tedavi etti. Nerede konaklamamız uygun olur biliyor. Ticari seferleriniz için birebir.
0: İsabet ettik desene.
1: Evet hanımım. Yol boyunca da yanlış bir hareketini görmedim. İyi bir yol arkadaşı. Ama asıl söylemek istediğim şey başka.
0: Neymiş o?
1: Şam yakınlarında manastırın yanında konakladık. O manastırın rahibini tanırım. Nastura. Yanına uğradıkça oturur sohbet ederiz. Bizi görünce yanıma geldi ve Muhammed'le ilgili sorular sordu. Soruların cevaplarını da biliyor gibi onaylıyordu. Ve sonunda ne dedi biliyor musunuz? Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi.
0: Peygamber mi dedin sen?
1: Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. kutsal kitapları da bilmem. Ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellikler kutsal kitaplarda yazıyormuş.
0: Biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum. Bunu bir de Varaka bin Nehfel'e danışalım. Biliyorsun o iyi bir Hristiyandır, çok okur. Herkes bilmediklerini ona sorar. Gidip bir konuşayım bakalım ne diyecek.
4: Kim o?
0: Hatice binti Hüveylid.
4: Hoş geldin, hoş geldin amcamın kızı, hoş geldin.
0: Hoş bulduk, nasılsın?
4: Hamdolsun, sen nasılsın? Heyecanlı görüyorum seni.
0: Evet, heyecanlıyım. Sana sormak istediğim şeyler var.
4: Ben de meraklandım şimdi. Sor bakalım neymiş?
0: Muhammed bin Abdullah'ı bilirsin. Abdülmuttalib'in torunu.
4: Evet, tanırım tabii, akrabamız olur.
0: Evet, dedelerimiz birkaç kuşak ötede birleşiyor. Aileyi tanıyor ve güveniyordum. Derken Muhammed bir iş teklifiyle bana geldi. Onu kölen Meysere'yi de yanına katarak birkaç kervanla birlikte gönderdim. Sonuncusu Şam'a giden büyük kervandı. Büyük bir kazanç sağladılar.
4: Mübarek olsun.
0: Sağ ol. Ama asıl konuşmak istediğim konu başka. Meysere bana yol hallerini anlattığında çok etkilendim ve heyecanlandım. Şu Şam Manastırı'nın rahibi, onun peygamber olabileceğini söylemiş.
4: Ne diyorsun? Gel, gel şöyle otur. Baştan sona bir anlat bakalım. Anlattıkların doğruysa, bu ümmetin peygamberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk. Demek ki zamanı gelmiş.
2: Hatice, Varaka bin Nefel'le görüştükten sonra samimi arkadaşı Nefise binti Münye'yi evine davet ederek onunla özel bir konu hakkında görüşmek istedi.
0: Hoş geldin Nefise.
5: Hoş bulduk, safalar bulduk. Nasılsın?
0: Hamdolsun.
5: Düşünceli görüyorum seni.
0: Evet, sana danışmak istediğim bir konu var.
5: Hayır olsun, neymiş o?
0: Hayır olur inşallah. Biliyorsun kervanlarımda güvenilir insanlara ihtiyacım oluyor. Birlikte çalışmaya yeni başladığımız biri var. Muhammed.
5: Evet, duydum. Büyük kazanç sağlamış son seferde.
0: Evet. İş ortaklığımızdan çok memnun kaldım. Düşünüyordum da ahlakı güzel, zarif ve güvenilir biri. Yani nasıl söylesem.
5: Ne demek istediğini anlıyorum Hatice. Eşin vefat ettiğinden beri kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyorsun. Kureyş'in ileri gelenlerinin evlilik tekliflerini de reddettin. Sen ileri görüşlü, akıllı bir kadınsın. Şerefini korursun, sağlam karakterlisin. Hem soy sop olarak hem de şeref ve zenginlik olarak Mekke'nin önde gelenlerindensin. Muhammed'de özel bir şey görmüş olmalısın. Eğer böyle bir niyetin varsa sakın çekinme, bana söyle.
0: Nefise, demek istediklerime tercüman oldun. Ne dersin? Olur mu?
5: Neden olmasın? Ben Muhammed'le bu konuda görüşeyim mi? Ne dersin?
0: Ah evet, iyi olur.
5: İlk fırsatta görüşüp sana haber veririm.
2: Hatice'nin isteğini iletmek üzere Nefise, Hazreti Muhammed'le görüşmeye gitmişti. Hal hatır sorduktan sonra asıl maksadını dile getirdi.
5: Ey Muhammed, kavmin arasında sevilen, sayılan bir delikanlısın. Şerefli bir aileden geliyorsun. Evlilik yaşında geldi. Seni bir yuva kurmaktan alıkoyan nedir?
2: Hazreti Muhammed, evlenmek için yeterli mali imkanım yok, diye yanıtladı.
5: Peki, bu sağlansa, sen hem maddi imkanları çok olan, hem şerefte hem ahlaki özelliklerde sana denk olan bir hanımla evlenmeye davet edilsen kabul etmez misin?
2: Hazreti Muhammed, kimi kastediyorsun, diye sordu.
5: Hatice'yi.
2: Hazreti Muhammed şaşkınlıkla, ben böyle bir teklif alacağımı hiç ummuyordum, diye yanıtladı.
5: Ben Hatice'nin bilgisi dahilinde onun adına konuşuyorum seninle.
2: Hazreti Muhammed bu teklife şaşırmış ve memnun olmuştu. O zaman ben de kabul ediyorum, dedi.
5: O zaman ben de Hatice'ye haber vereyim.
2: Bundan sonra

0: sonra Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'le karşılaştıklarında ona şunları söyleyerek hislerini dile getirdi.
1: Ey amcamın oğlu, sen benim akrabam oldun. Kavminin arasında şerefli, güvenilir, güzel huylu, doğru sözlü olduğun için seninle evlenmeyi arzu ediyorum.
0: Hazreti Muhammed de benzer hisler taşıyordu ve aynı şekilde mukabelede bulundu. Kısa sürede evlilik hazırlıkları başladı. Yeni bir yuva kurmaya karar veren Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin düğün merasimlerini yapmak üzere Haşim oğulları Hazreti Hatice'nin evinde toplanmışlardı. Hazreti Hatice'nin babası hayatta olmadığı için o amcası Amr bin Esed'den istenecekti. Ebu Talip ayağa kalkarak şöyle bir konuşma yaptı.
2: Allah'a hamdolsun ki bizi İbrahim'in, sonra da İsmail'in zürriyetinden vücuda getirdi. Bize yöneleceğimiz kutsal bir mabet, huzur ve emniyet veren bir harem ihsan etti. Bizi de o beytin bekçisi, hareminin bakıcısı, halkın reisi yaptı. Buraya geliş maksadımız, kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah'a kızınız Hatice binti Hüveylid'i istemektir. Sizin de akrabanız olan Muhammed'le Kureyş'te hangi genci kıyas etseniz, Muhammed üstün gelir. O şeref, asalet, akıl ve faziletçe hepsinden üstün gelir. Belki malı azdır ama mal dediğiniz şey geçici bir meta değil midir? Allah'a yemin ederim ki onun gibisini bulamazsınız. Şimdi o, kızınız Hatice'yi kendine eş olarak istemekte ve mehir olarak da 20 erkek deve vermeyi taahhüt etmektedir.
0: Bu konuşma üzerine Varaka bin Neffel ayağa kalkarak şöyle bir cevap verdi.
3: Saydığınız meziyetler bizim için de Allah'a şükür vesilesidir. Hamdolsun ki Yüce Allah bize bütün bu nimetleri ve fazlasını vermiştir. Bizler Arapların reisleriyiz, siz de öylesiniz. Ne biz sizin faziletinizi inkar ederiz, ne de diğer insanlar. Biz de sizinle akrabalık kurarak şereflenmek isteriz. Ama son sözü söylemek Hatice'nin velisi olan amcasına düşer.
4: Bu sözlerin üzerine ben de ancak şunu diyebilirim. Ey Kureyş topluluğu, şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı uğurlu olsun.
5: Hayırlı olsun. Çok güzel. Çok sevindim.
6: Olması gerekiyor. Ne güzel bir haberdi. Tebrik ederim.
0: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. Düğün yemeği olarak bir ziyafet verildi. Ve Hazreti Muhammed artık Hazreti Hatice'nin evinde yaşamaya başladı. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Ömer'in Amr İbnül As'a bir mektup yazarak Allah'tan yardım istemesini tavsiye etmesi. Mısır'ın fethi geciktiğinde Hazreti Ömer Amr İbnül As'a şu mektubu yazdı. Ey Amr! Mısır'ı hala ele geçiremeyişinize çok şaşıyorum. Onlarla yıllardır savaşıyorsunuz. Bana kalırsa bunun sebebi onlar

gibi dünyayı sevmeye başlamanız ve bir takım bid'atler icat etmenizdir. Allah Teala ancak niyeti halis olan kişilere yardım eder. Ben sana yardımcı olmaları için 4 kişi göndermiştim. Başkalarını aldatan dünya onları da aldatmamışsa, bu kişilerin her biri 1000 kişiye bedeldir. Mektubum eline geçtiğinde bir hutbe irad ederek askerlerini düşmanla savaşmaya ve halis niyetle hareket ederek sabır ve metanet göstermeye teşvik et. Onlara sanki bir tek kişiymişler gibi yek vücut olarak savaşmalarını emret. O 4 kişiyi de askerlerine takdim et. Ordunu cuma günü zevalden hemen sonra harekete geçir. Çünkü o saatte rahmet iner ve dualar kabul olunur. Hep birlikte yüksek sesle Allah'a yalvarınız ve ondan düşmanlarınıza karşı size yardım etmesini isteyiniz. Amr İbnül As mektubu aldığında askerlerini toplayarak bunu onlara okudu. Sonra da o 4 kişiyi tanıttı. Sonra kalkıp abdest alarak 2 rekat namaz kılmalarını ve namazdan sonra da Allah'tan yardım istemelerini söyledi. Bütün bunlardan sonra Allah Teala Mısır'ın fethini müyesser eyledi. Ebu Bekir Sıddık'ın Şam'da bulunan İslam ordusu kumandanlarına Allah'tan yardım dilemelerini tavsiye eden bir mektup yazması. İyad el-Eş'ari şöyle anlatıyor. Yermük Muharebesi'nde bulundum. Bu savaşta şu 5 kumandan vardı. Ebu Ubeyde, Yezid bin Ebi Süfyan, Şurahbil bin Hasene, Halid bin Velid ve İyad bin Ganem el-Fihri. Ebu Ubeyde, Yezid bin Ebi Süfyan, Şurahbil bin Hasene, Halid bin Velid ve İyad bin Ganem el-Fihri. Ebu Bekir Sıddık bize Ebu Ubeyde'den ayrılmayınız diye yazmıştı. Biz de bir mektup yazarak sayımızın azlığından bahisle takviye istedik. Bunun üzerine o bize şu mektubu gönderdi. Mektubunuzda benden takviye göndermemi istiyorsunuz. Size bol ve her zaman hazır askerlere sahip ve herkesten daha kuvvetli olan Allah'tan yardım istemenizi tavsiye ediyorum. Bildiğiniz gibi Hazreti Peygamber Bedir gününde sizden daha az sayıda bir kuvvetle galip gelmiştir. Müslümanların Kadisiye gününde Allah'tan Kur'an'la yardım talep etmeleri. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, öğle namazını kıldıktan sonra Hazreti Ömer'in kendisine vermiş olduğu ve Kur'an'ı çok iyi okuyan hizmetçisine Enfal suresini okumasını emretti. O sıralarda askerlerin hepsi bu sureyi öğrenmeye çalışıyordu. Sa'd'ın bu sureyi okuttuğunu işiten diğer bölükler de okumaya başladılar. Böylece Müslümanların kalpleri harekete geçti ve cihada karşı büyük bir istek duydular. Allah Teala onların üzerine bir sekinet indirdi. Hazreti Peygamber'in sahabilerine Allah'tan Kur'an ayetleriyle yardım istemelerini emretmeleri. İbrahim bin Haris et-Teymi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir keresinde bizi bir askeri birlik içinde gönderdi. Yola çıkarken de bize sabah akşam sizi boş yere yarattığımızı ve hakikaten huzurumuza getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mealindeki ayeti okumamızı emrettiler. Biz de onun bu emrini yerine getirdik. Sağ salim ve hiç kayıp vermeksizin büyük ganimetlerle döndük. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın Kadisiye gününde askerlerine "La havle ve la kuvvete illa billah" demelerini emretmesi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh askerlerine şunları söylemiştir. Yerlerinizden ayrılmayınız ve öğle namazını kılıncaya kadar da asla hareket etmeyiniz. Öğle namazını kıldıktan sonra ben bir tekbir getireceğim. Siz de benim arkamdan tekbir getiriniz. Biliniz ki bu tekbir sizden önce hiçbir kimseye ve hiçbir ümmete verilmemiştir.
bu tekbir size takviye

0: için verilmiştir. Sonra ikinci bir tekbir daha getireceğim. Siz de tekbir getiriniz ve hazırlıklarınızı tamamlayınız. Üçüncü kez tekbir getirdiğimde de yine tekbir getiriniz. O zaman süvariler diğerlerini savaşmak ve düşmanı kovmak için teşvik etsinler. Dördüncü tekbirimde hep birlikte saldırıya geçiniz ve bu sırada da La havle ve la kuvvete illa billah deyiniz. Müslümanların hayırlarda ve faziletli işlerde birbirleriyle yarışmaları. Şakik şöyle anlatıyor. Kadisiye Savaşı'na tam gündüzün ortasında başlamıştık. Savaş bittiğinde namaz vaktinin girmiş olduğunu gördük. Fakat müezzinimiz şehit olmuştu. Herkes ezanı kendisi okumak istedi. Bu yüzden de neredeyse kılıçlarla birbirlerine gireceklerdi. Bunun üzerine Sa'd bin Übade kura çekti ve kura kime çıktıysa ezanı o okudu.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya Halik.
3: Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adın

0: Aklınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Dünyanın süsüne ve debdebesine önem vermemek. Mughire bin Şube ile İran Şahı'nın bu husustaki kıssası. Numan bin Mukarin İran'a geçmek istiyordu. Arada bir nehir bulunmaktaydı. Mughire bin Şube'yi İran Şahı'na elçi olarak gönderdi. O sırada İran Şahı Zülhacibi'ndi. Şah vezirlerine Arapların elçisini savaş kıyafetiyle mi yoksa şahlık süs ve debdebesi içinde mi kabul edeyim diye sordu. Vezirleri süs ve debdebe içinde kabul etmesini tavsiye ettiler. Şah tacını ve şahlık elbiselerini giydi ve tahtına oturdu. Muhafızları da ipekli elbiseler, altın küpe ve bilezikler takarak iki sıra halinde şahın arkasına dizildiler. Mughire bin Şube geldiğinde iki kişi koltuğuna girdiler. Mughire'nin mızrak ve kalkanı elindeydi. Halı üzerinde yürürken mızrağını halıya vurarak ilerledi. Şah, "Bildiğin gibi siz Araplar aç ve perişan bir kavimsiniz. Size biraz yiyecek vereyim de dönüp gidiniz." dedi. Şah sözünü tamamlayınca Mughire bin Şube konuşmaya başladı. Önce Allah'a hamd ve sena etti, sonra "Evet, biz İslam'dan önce pis ve murdar şeyleri yerdik. Herkes bizi küçük görürdü. Bizse kimseye bir şey diyemezdik. Allah Teala içimizden bir peygamber gönderdi. Bu peygamber nesep bakımından en şereflimiz, söz bakımından da en doğrumuzdur. O bize bu toprakları fethedeceğimizi müjdeledi. Onun bize söylediği her şey doğru çıktı. Bu müjdesinin de gerçekleşeceğinden eminiz. Sizi büyük bir debdebe içinde görüyorum. Arkadaşlarım bu debdebeyi sizin elinizden almadan kesinlikle dönmeyeceklerdir," dedi. Rebi, Huzeyfe ve Muire'nin İran ordusu kumandanı Rüstem'le bu konudaki kıssaları. İslam ordusu kumandanı Sa'd bin Ebi Vakkas, Mughire bin Şube ile bazı kişilere "Sizi İranlılara elçi olarak göndermek istiyorum," dedi. Onlar "Emrindeyiz. Bizi istediğin yere gönder," dediler. Sa'd "Öyleyse gidip hazırlık yapın," dedi. Rebi bin Amir, "Farsların bazı usul ve merasimleri vardır. Kalabalık gidersek kendilerine fazla önem verdiğimizi sanabilirler. Beni dinlersen sadece bir kişi gönder," dedi. Herkes bu görüşü uygun buldu ve Rebi'nin elçi olarak gönderilmesine karar verildi. Rebi, Fars kumandanı Rüstem'in karargahına gitmek üzere yola çıktı. Köprünün başındaki karakola gelince muhafızlar onu durdurdular ve Rüstem'e haber verdiler. Rüstem ileri gelenlere danışarak büyük bir merasim hazırlığı yaptı. Yerlere halılar, minderler serildi. Altından yapılmış olan tahtının üzerine oturduktan sonra Rebi'nin getirilmesini emretti. Rebi, ufak ve uzun tüylü bir ata binmişti. Yanında cilalanmış bir kılıç vardı. Kılıcını yırtık bir bez parçasına sarmıştı. Mızrağının kabzası da devenin boyun kemiğinden yapılmıştı ve ham deriyle bağlanmıştı. Kalkanı sığır derisindendi. Üzerine de tandır ekmeği biçiminde kırmızı bir deri çekilmişti. Yayı ve okluğu da yanındaydı. Rüstem'in çadırının önüne geldiğinde "Atından in," dediler. Fakat Rebi halılara varıncaya kadar atından inmedi. Ancak halılara bastığında atından indi ve iki yastığı delerek deliklerinden ip geçirdi ve atını oraya bağladı. Rüstem'in askerleri Rebi'yi bunları yapmaktan men edemediler. Zırhı bulanık su rengindeydi. Ortasından delerek başından geçirdiği kaftanı ise deve bellemesiydi. Hurma ipinden örülmüş bir sicimle onu ortasından bağlamıştı. Kendi kuşağını başına sarık yapmıştı. Devesinin yularını da beline kuşak yapmıştı. Kendisi Arapların en gür saçlarıdır.

yaşlısıydı. Başında 4 tane saç örgüsü vardı. Örgüleri yabani keçinin boynuzları gibi dik duruyordu. Rebi'ye, "Silahlarını bırak," dediler. Rebi, "Ben buraya kendiliğimden gelmedim ki sizin emrinizde silahlarımı bırakayım. Beni siz çağırdınız. Ya istediğim şekilde girerim veya dönüp giderim," dedi. Bu durumu Rüstem'e bildirdiler. Rüstem, "Bırakın silahlarıyla gelsin. Tek bir kişidir. Ne yapabilir?" dedi. Bunun üzerine Rebi'ye izin verdiler. O da mızrağına dayanarak halılar üzerinde ilerledi. Mızrağın ucu sivri olduğundan Rüstem'in yanına varıncaya kadar halıları delik deşik etti. Rüstem'e yaklaştığında muhafızlar onu durdurdular. O da mızrağını kadife bir yastığa saplayıp yere oturdu. Ona, "Neden yere oturdun?" diye sordular. Rebi, "Böyle süslü sergiler üzerine oturmayı mübah görmüyoruz," diye cevap verdi. Rüstem, "Buralara neden geldiniz? Bizden ne istiyorsunuz?" diye sordu. Rebi, "Bizi Allah gönderdi. Allah bizi, dilediği kimseleri putlara tapmaktan kurtarıp, Allah'a kulluk etmeye çağırmak, dünyanın darlığından kurtarıp, dünyanın genişliğine çıkarmak, batıl dinlerin zulmünden kurtarıp, İslam'ın adaletine kavuşturmak için gönderdi," dedi. Rüstem yanındakilere, "Onun kılık kıyafetine bakmayın. Araplar yemeye ve giymeye önem vermezler. Giyim konusunda size benzemezler," dedi. Rüstem'in yanındakiler, Rebi'nin silahlarıyla alay ettiler. Rebi, "Eğer isterseniz silahlarımızı deneyelim," diyerek yırtık bir beze sarılı olan kılıcını çıkartarak onlara gösterdi. Bakınca ateş koru gibi parladığını gördüler. Bunun üzerine, "Yerine koy," dediler. Sonra Rebi onların bir kalkanına ok attı. Onlar da Rebi'nin kalkanına bir ok attılar. Baktıklarında kendi kalkanlarının delindiğini, Rebi'nin kalkanınınsa delinmediğini gördüler. Rebi, "Ey İranlılar! Siz sadece yiyeceğe, içeceğe ve giyeceğe bakıyorsunuz. Oysa biz daha çok silahlarımıza önem veririz," dedi. Daha sonra onların istediği mühleti vererek geri döndü. Ertesi gün İranlılar Sa'd bin Ebi Vakkas'a, "Dünkü adamı bize gönder," diye haber saldılar. Sa'd ise bu kez Huzeyfe bin Mihsan'ı gönderdi. O da aynı kılıkta gitti ve çadıra yaklaştığında, "İn," dediler. Huzeyfe, "Eğer şahsi işim için gelseydim, sizin bu teklifiniz uygun olurdu. Gidip kumandanınıza sorun, iş onun mudur yoksa benim mi? Eğer işin benim olduğumu söylerse, yalan söylemiş olur. O zaman ben de döner giderim. Şayet işin benim olmadığını söylerse, o zaman da ben nasıl istersem öyle girerim," dedi. Bu durumu Rüstem'e bildirdiler. Rüstem, "Bırakın, istediği gibi gelsin," dedi. Huzeyfe, çadırın dibine kadar atıyla geldi. Rüstem, tahtının üzerine kurulmuştu. Huzeyfe'ye, "Atından in," dedi. Huzeyfe inmedi ve inmemekte direndi. Rüstem, "Neden sen geldin? Dünkü adam niye gelmedi?" dedi. Huzeyfe, "Bizim kumandanımız herkese eşit davranır. Sıra bugün benimdir," dedi. Rüstem, "Sizin gayeniz nedir? Bizden ne istiyorsunuz?" diye sorunca, Huzeyfe, "Aziz ve celil olan Allah Teala bize dinini ihsan etti. Biz inkardayken ayetlerini bize gösterdi. Biz de ona iman ettik. Bize insanları 3 şeye davet etmemizi emretti. Bunlardan hangisini kabul ederseniz, onu sizden kabul ederiz. Ya Müslüman olursunuz, biz de sizden vazgeçeriz. Veya cizye ödersiniz, biz de sizi himaye ederiz. Ya da bizimle savaşırsınız," dedi. Rüstem, "Yahut da barış için bize mühlet verirsiniz," dedi. Huzeyfe, "Dün dahil size 3 gün mühlet veriyorum," dedi ve bu kararında ısrar etti. Bunun üzerine Rüstem yanındakilere, "Durumu görüyorsunuz. Dün gelen adam bize hiç taviz vermedi. Üstelik kendi yerimiz

0: de bize hakaret etti. Akıl ve dirayetiyle bizi köşeye sıkıştırdı. Bugün de bu adam geldi. Bu da dünkünden aşağı değil. Biz hiçbir zaman bunlarla başa çıkamayız, dedi. Kendi aralarında tartışmaya başladılar. Huzeyfe de dönüp geldi. Ertesi gün Rüstem, Sa'd bin Ebi Vakkas'a tekrar haberci göndererek bir elçi daha göndermesini istedi. Sa'd bin Ebi Vakkas bu sefer Mughire bin Şube'yi elçi olarak gönderdi. Mughire bin Şube köprüye vardığında köprü muhafızları onu durdurdular. Rüstem'e haber gönderip izin gelinceye kadar orada beklettiler. İzin gelince Mughire'yi gönderdiler. Mughire Rüstem'in çadırına yaklaştığında onları yine aynı debdebe içinde gördü. Taçları altın işlemeli, elbiseleri kadifeli, sergileri ağır ve göz alıcıydı. Bir sürü merasimden sonra Rüstem'in yanına varabiliyordu. Mughire'nin 4 saç örgüsü Rüstem'in çadırına doğru giderken arkasından sallanıyordu. Çadıra girdi ve Rüstem'in tahtına oturdu. Bunu gören muhafızlar Mughire'yi tartaklayarak tahttan indirdiler ve iyice dövdüler. Mughire, "Sizin akıllı bir kavim olduğunuzu duyardık. Fakat sizden daha akılsız bir kavim görmedim. Biz Araplar birbirimize kulluk yapmayız. Aramızda sınıf farkı yoktur. Hepimiz eşit haklara sahibiz. Sizin de birbirinize kulluk etmediğinizi sanırdım. Bana önceden bir kısmınızın bir kısmınıza tanrı olduğunu söyleseydiniz daha iyi olurdu. O zaman sizin yanınıza gelmezdim. Beni siz çağırdınız. Ben de davetinize icabet ettim. Artık anladım ki sizin saltanatınız devam etmeyecek ve sonunda yenileceksiniz. Çünkü böyle adaletsiz bir kavim yaşayamaz," dedi. Bunun üzerine oradaki halk, "Bu Arap doğru söylüyor," dediler. Soylu ve ileri gelenlerse, "Bu adam öyle bir şey söyledi ki bundan sonra halk bize kulluk etmez. Allah atalarımızı kahretsin. Ne kadar ahmak insanlarmış ki Arapları küçümseyip onlara önem vermemişler," dediler.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
9: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: İyi
2: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Suretül Ala, Ala suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında ehl-i imanı Allah azze ve celle tesbihe, ibadete, kulluğa çağırıyor. Önceki sureyle münasebetine baktığımız zaman Tarık suresi ile Ala suresi arasındaki münasebet şu: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. Allah azze ve celle insana, insan baksın neden yaratılmıştır. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقْ. Yani o dökülen, dökülmüş olan ya da akan o sudan yaratıldı. Allah Teala ona bu şekli, bu sureti verdi, dünyaya getirdi. Peki bu insan hayatını nasıl idame ettirecek, ne yapması gerekiyor, niçin yaratmıştır onu? Sebbih isma rabbikel a'la. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bir damla sudan, spermden yaratmış olduğu insanlık alemine Allah'ın talimatı, Allah Teala'nın ilanı. Sebbih tesbih et, namaz kıl, Allah azze ve celle'nin adını yücelt, sadece onun huzurunda, onun önünde kıyam eyle. Sebbih isma rabbikel a'la. Taşların önünde, makamın, mevkinin, rütbenin önünde eğilme. Sadece Rabbine secde et ki seni yoktan var eden odur. Dökülen sudan, atılan sudan dünyaya getiren Allah azze ve celledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi özellikle cuma namazlarında ve bayram namazlarında okurlardı. Kâne yekra'u sallallahu aleyhi ve sellem fî salâtil îdi vel

Cumu'ati sebbih isme rabbikel a'la ve hel etâke hadîsul gâşiye. Bu iki sureyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem cumalarda hem bayramlarda okurlardı. Cumalarda okumak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetini ihya olur. Fakat sürekli okumak, dinleyenler cuma namazlarında sadece bu sureler okunur kanaatine ulaşacaklarından dolayı o zaman ara vermek gerekiyor. Yani bir cuma ara verir, üç cuma okuyacak kardeşimiz imamlık yapacaksa Sebbihisme Rabbikel A'la ile A'la suresiyle ve hel etâke hadîsul gâşiye bu sureyi okur. Gâşiye suresini okur ki sallallahu aleyhi ve sellem okurlardı. Bu surede Mekke'de sallallahu aleyhi ve sellemin vahyin ilk geldiği zamanda yaşamış olduğu o ortamı da görüyoruz. Allah Azze ve Celle 6. ayet-i kerimede sallallahu aleyhi ve selleme senukriuke fela tense, yani sene cealuke kari'en, biz seni okuyan yapacağız, okuyacaksın, unutmayacaksın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vahyi dinliyorlardı, tereddüt vardı, acaba unutur muyum diye. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Taha suresinin 114. ayet-i kerimesi. Allah Teala sallallahu aleyhi ve selleme o Kur'an'ın okunması bitsin, bekle. Hazreti Cebrail bir ayeti bitirmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumaya başlıyorlardı. Onun için وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُ. Yani o vahyin bitmesini bekliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beklemeyi Allah Teala Peygamber aleyhissalatu vesselama emrediyor. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ve şu duayı da yap: Ya Rabbi benim ilmimi artır. İlmimi artır Kur'an-ı Hakim'den, bütün insanlığın sorunlarını çözecek hakikatleri alayım, bulayım, onları çıkarayım. Böyle dua et diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a Allah Teala'nın emri. Peki bu emir başka peygamberlere de var. Allah Teala peygamberlere böyle duayı emretti. Onlar ordumuzun sayısı, askerlerimizin sayısı artsın böyle dua etmediler. Ya da peygamberler malımız, servetimiz, mülkümüz artsın böyle de dua etmediler. Allah Teala'ya ilmimiz artsın ya Rabbi, ilmimizi, fehmimizi, amelimizi, ittibamızı artır. O şekilde dua ettiler. Yine Kıyamet suresinde de Efendimiz aleyhissalatü vesselama 16. ayet-i kerimede لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكِ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرْآنَهُ. Efendimiz aleyhisselam okurken yine dilini hareket ettiriyor. Acaba unutur muyum diye. Sen bekle diyor Allah Azze ve Celle, buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ. Yani dilini hareket ettirme. لِتَعْجَلَ بِهِ. Yani o Kur'an'ı alabilmek için acele etme, bekle. O Kur'an-ı Hakimi kalbine, yüreğine biz yerleştiririz buyuruyor kainatın sahibi. O halde buradaki ayette senukriuke fela tense, Efendimiz aleyhissalatu vesselam risaletin ilk yıllarında Medine, Mekke'nin ilk dönemlerinde acaba unutur muyum Allah'ın ayetlerini diye gelen ayetleri tekrar ediyorlar. Okumuş olduğum 3 ayet-i kerime buna işaret ediyor. Hayır, Kur'an unutulmayacak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kalbinde, yüreğinde muhafaza edilecek. Surenin kendi içindeki münasebetine, tertibine baktığımız zaman tesbihle başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala'nın emri var. Sebbihisme rabbikel a'la, tesbihe davet ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselamı. Allah Teala'nın sıfatlarından bahsediyor. Neler yaptı alemde, insanlara nimet olarak neleri ihsan etti. 5. ayet-i kerimeye kadar böyle devam ediyor. 6. ayet ise senukriuke fela tensa. Sana okutturacağız veya seni okuyan yapacağız.

O zaman unutmayacaksın. Fela tensa. Peki bu bölümün sebbi hisme rabbikel a'la orayla münasebeti şu. Yani tabii şu derken bu mutlaka böyledir. Değil tabii. Bu Kur'an-ı Kerim'in hem surelerin tertibi tevkifi, ayetlerin tertibi de tevkifi ise o zaman bir sure ötekinden sonra neden gelmiştir? Mutlaka hikmetler var. Bir ayet neden ötekinden sonra gelmiştir? Orada hikmetler var. O hikmetleri anlama ameliyemiz. Kur'an-ı Kerim. O hakikati çözebilmek. Murad-ı ilahi anlayabilmek. Fakat en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Allahu alem bi muradihi. Peki birinci bölümle ikinci bölüm arasındaki münasebeti şöyle anlayabiliriz. Sen okuri'uke fela tensa. Seni okuyan yapacağız. Yani önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tesbihi, kulluğu, ibadeti emretmişti. Peki peygamber neyle ibadet edecek? Tesbihin esaslarını nereden alacak, nereden öğrenecek? Mekke'de insanlar putların önünde eğiliyorlardı, onlara secde ediyorlardı. Şimdi ise Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ashab onlardan kendilerini tecrid edecekler. Uzaklaşacaklar, yeni dünyayı nasıl kuracaklar, nasıl ikame edecekler? İbadetlerinin esasını ne belirleyecek? Kur'an-ı Kerim. Senukri'uke fela tensa. Yani o tesbihi, ibadeti, kulluğu bu kitaba, Kur'an-ı Kerim'e göre yapacaksın. Birinci bölüm 5. ayete kadar, ikinci bölüm 8. ayete kadar devam ediyor. Üçüncü bölüm ise fezekkir in nefati zikra 9. ayetle başlıyor. Bunun da öncesiyle münasebetini şöyle tayin edebiliriz. Efendimiz Aleyhisselam tesbih edecekti. Sonra Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'i ona vahyettiğinden bahsetmişti. Seni okuyan yapacağız. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Tesbihin esaslarını bu Kur'an'a göre belirleyeceksin. Üçüncü bölüm ise fezekkir. Şimdi bu Kur'an'ı bütün insanlara anlat. Bütün yüreklere duyur. Tesbih ediyorsun, okuyorsun, tesbihini bu Kur'an'a göre yapıyorsun. Şimdi bu Kur'an'ı bütün yüreklere, bütün iklimlere taşı. Ya eyyuhel muddessir, kum feenzir ve rabbeke fekebbir. İnzar edecek, anlatacak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fezekkir innema ente muzekkir. O nasihat edecek, o hatırlatacak, o öğüt verecek. İnnema ente muzekkir. Burada innema ile başlayan cümlede hasır var. Yani sen sadece müzekkirsin. Asıl vazifen bu. Bunun için geldin. İnzar edeceksin. Meydan yerinde duracaksın. Allah ve Resulünün talimatlarını anlatacaksın. Kendin açıklayacaksın. Ve Allah'ın ayetlerini okuyacaksın. Peki bu 13. ayete kadar devam ediyor. 14. ayetle 4. bölüm başlıyor surede. Kad eflehe men tezekka. Peki kim kurtulacak ve nasıl kurtulacak? Tesbih edenler, tesbihin erkanlarını Kur'an'dan alanlar, sonra bu Kur'an'ı başka yüreklere aşılayanlar, taşıyanlar, tebliğ edenler, davet edenler. Kad eflehe men tezekka. İşte temizlenenler, abdestle temizlenenler, Kur'an-ı Kerim'le temizlenenler, yani bu zikirden istifade edenler, onlar kurtuldular. Onlar saadete, onlar felaha ulaştılar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Sure-i Tefsir'e başlayalım. Sebbihisme rabbikel âlâ. Emir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala'nın talimatı. Bazı alimlere göre sebbih yani salli demek, namaz kıl. Namaz kıl, Kur'an-ı Hakimi Allah Teala'ya onun huzurunda namazda oku. Sebbihisme rabbikel âlâ. Ya da tesbih et, Allahu Ekber de, Allah'ın adını yücelt. O bütün kemal sıfatlarına sahip, bütün noksanlıklardan münezzeh. O halde Rabbini tazim et. Fesebbih bismi rabbikel azim ayeti nazil olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama emrettiler. İcaluha fi ruku'ikum. Bunu rükûya koyun.
Ondan önce

rükûde diyorlardı ki Allahümme leke rekatu, senin için rükû ettim ya Rabbi. Ama ne zaman fesebbih bismi rabbikel azim ayeti nazil olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam bundan sonra artık namaz kılarken rükûde Subhane rabbiyel azim diyeceksiniz. Bu ayet nazil olunca sebbih isme rabbikel a'la, o yüce olan Rabbini, onun adını tesbih et. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ic'aluha fi sucudikum, bunu da secdelerinize koyunuz. Ondan önce onlar Allahümme leke secettu, senin için, rızan için secde ettik ya Rabbi diyorlardı. Bu ayet nazil olduktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam talimatıyla böyle yaptılar. Subhane rabbiyel a'la dediler. Peki siz buradan eğer Efendimiz aleyhisselam emir buyurmasaydı, talimatı olmasaydı, sebbih isme rabbikel a'la buradan Subhane rabbiyel a'la secdede bunu söyleyeceksiniz anlayabilir miydiniz? Ya da fesebbih bismi rabbikel azim ayetinden hareketle siz anlar mıydınız rükûde Subhane rabbiyel azim denecek, çıkarabilir miydiniz? Yani bu namazı kim öğretiyor bize? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için hudu anni menasikeküm buyurdu. Haccı benden alın, bana bakın, benden öğreneceksiniz. Ya da sallu kema ra'aytumuni usalli, ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın. Namazın rükünlerini, rükûsunu, secdesini, içinde okunması gereken ayetleri ya da duaları, onları da benden alın, benden öğrenin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoksa o zaman heva var, heves var, arzu var. Onlar böyle diyorlardı ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara müdahale etti. Hayır, öyle değil de böyle diyeceksiniz buyurdular. Onun için Hanefi mezhebine göre rükûde bunlar söylenir, secdede Subhane rabbiyel âlâ o söylenir. Başka dualar İmam Şafii'ye göre Allahümme gfirli söylenir. Başka dualar okunur secdede. Ama Hanefi mezhebine göre sadece secdede Subhane Rabbiyel A'la söylenir. Neden? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu ayeti kerimeden hareketle derler ki önceden sahabe Allahümme leke secettü diyorlardı ama o nesedildi. Efendimiz aleyhisselam hayır öyle demeyin, böyle söyleyin, böyle Allah Teala'ya iltica edin. Bu emri verdiğinden dolayı artık öncesi hükümsüz olmuştur. Müslümanlar başlarını secdeye koyduklarında 3 defa, 5 defa, 7 defa ya da daha uzun secdeleri istiyorlarsa Allah Teala'ya o kadar bir zaman bu ifadelerle yalvarırlar. Peki sebbih isme rabbikel a'la, Rabbin, mürebbi, terbiye eden, seni bir halden alıp başka bir hale götüren Allah Azze ve Celle, onu tesbih et. Secdeye başını koyduğun zaman Allah Teala'nın mürebbi olduğu şuuruyla secdeye kapan. Hani secde yapması gerekecek dinleyen kardeşlerimizin de, namaz kılıyoruz, rükûye geliyoruz, kıyamdayız, Allah Teala'ya en yakın olduğumuz an secde hali. O kıyamdan rükûye gidiyoruz, rükûden secdeye varacak insanlar, kalkacaklar sonra secdeye gidecekler. Peki o yakınlık derecesine ulaşmak istiyoruz. Vescud vaktarib, secde et, yaklaş buyuruyor Cenab-ı Hak. Secde ile kul Rabbine yaklaşıyor. Secde Allah Azze ve Celle'ye en yakın olduğumuz an. Vescud vaktarib, secdeye gel ve en yakın olmayı burada idrak et, onu hisset, o şuura er. Sebbih isme rabbikel a'la, o yüce olan mürebbiyi, seni terbiye edeni, onu tesbih et, onun adını tesbih et. Ya da sebbih isme rabbikel a'la, onun adını tesbih et, namazda onu tesbih et. Ya da eline tesbih al, namazın dışında Allah de. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Evradın var, ezkarın var, aldıysan meşayih-i kiramdan, ki onlar böyle toplarlar, evrad oluştururlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hadis-i şeriflerinden, ayet-i kerimelerden dualar oluşturur.

oluştururlar. Onları talebelerine, öğrencilerine verirler. Onlar da onları namazın dışında Allah Teala'yı tesbih ederken söylerler. İsme Rabbike. Yani bununla alırsak o zaman Allah Teala'nın adını da tesbih etmeyi Rabbimiz bize emrediyor. Yani Allah demeyi, o şekilde tesbihi de telkin ediyor. Peki zatı demiyor da ismi diyor. Ancak onu ismiyle, sıfatlarıyla anlayabiliyor.

Ala kelimesi Rab kelimesinde sıfatı olabilir, isim kelimesinde sıfatı olabilir ama Rab kelimesinin sıfatı almak yüce Rab. Yani ala, en yüce de peki aşağısı var mı? Yok. Onun için ismi taftili bu şekilde tercüme ediyoruz. Peki Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatı ala olması, yüce mürebbi. İkinci sıfatı burada verdiği ellezî halaka fesevvâ. Yaratan ve şekil veren, suret veren, eksik bırakmayan Allah Azze ve Celle'yi tesbih et. Ellezî halaka, yarattı, fesevvâ. Bir organ diğerinden eksik değil. Yani gözün biri beyaz, biri siyah değil. Biri küçük, biri büyük değil. Bir ayağın biri kısa, biri uzun değil. Ellezî halaka fesevvâ. Yarattı ve o yaratılışında bir farklılık yok, bir bozukluk yok, bir arıza yok. Yani bu onun alim olmasına, bu onun hakim olmasına işaret eder. Yani seni eksiksiz, noksansız yarattıysa onun kitabında, Kur'an'ında eksik olur mu? Buradan senukri'uke felatensa, oraya gidecek. Ey kulum, eğer kendini doğru okursan, yaratılışını idrak edersen, o yaratılışta kusur olmadığını, noksan olmadığını göreceksin. İşte seni o halde var eden bu Kur'an'ı sana indirmiştir. Kur'an'ı da bu ruhla, bu anlayışla oku. O Kur'an'ı eksiksiz olan, yaratılan o hayatına tatbik et. Bedenine tatbik et. Bütün organların Allah'ın ayetlerine ram olsun, teslim olsun. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. O Allah Azze ve Celle, onun diğer bir özelliği ise kaddere takdir etti. Ölçü verdi, nizam verdi, her şeye ölçüyü o verdi. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. Hayvanlarda bir ölçü var, insanlarda ölçü var, nebatatta ölçü var, denizde ölçü var. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. Sonra bunları o ölçülere ram eyledi. Yani kediye bir özellik verdi, onu o özellik noktasında tesis etti, feheda, yönlendirdi, oraya yönlendirdi. Kedi ilk yaratıldığında ne yiyorsa şimdi de aynı şeyleri yiyor. Vellezî kaddera feheda, ineği takdir etti, yarattı, var etti. En ince noktasına kadar onu diğer hayvanlardan ayrılacak şekilde donattı. Feheda. Sonra ona o iç güdüğü verdi. Onunla yaşıyor. İnek biliyor. Et mi yiyecek, ot mu yiyecek? Önüne et koyduğun zaman yemiyor. Neden? Vellezî kaddera, hem takdir etti, feheda, yönlendirdi. İnek biliyor artık. Çıktığı zaman ne yiyeceğini biliyor. Ona gidiyor, onu alıyor. Belki zehirli otu alabiliyor ama ot diye ona eğiliyor. Fakat ete gitmiyor. Köpeği ısırmıyor. Parçalayıp da bunu yiyeyim demiyor. Aslan, o ne yiyecekse Allah Teala nasıl takdir ettiyse ona gidiyor. Yani bununla şuna işaret ediyor. Sonrasında Kur'an-ı Kerim gelecek. O yarattıklarım, şekil verdiklerim, içgüdüleriyle hareket edenler, onlar benim kurallarımın dışına çıkmıyorlar. Nasıl yarattıysam, donattıysam ona göre onların hayatları, mecraları akıyor. Peki siz neden kendi iradenizle o mecranın dışına çıkıyorsunuz? O tesbih etmeniz gereken, ibadet etmeniz, önünüzde eğilmeniz, secdeye varmanız gereken Allah Azze ve Celle kimdir? وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى. Mer'ayı çıkaran, hayvanlarınızın otunu çıkaran da odur. Meta'al lekum ve li'en'amikum. Hem sizin metanızı çıkarır, hem hayvanlarınızın gıdasını çıkarır. Vellezî ahrecel mer'a fece'alehu gusâen ahvâ. O mer'ayı da yeşeriyor, yeşerdikten sonra gusâen, kuruyor yabisen, kuru hale getirdi. Ehva, sonra siyah, siyaha meyyal hale getirdi. Ehva, esved. Vuthaen ehva, kuru ve siyah hale getirdi. Siyah, böyle kuru, çerçöp haline getirdi.
otu keser.

Eller kestikten sonra orada bırakırlarsa yağmur yağar. Yağmur üzerine vurunca kuru ot zamanla kararır. Fecaalehu gusaen ahva. O maddenin, otun önce olması, bitkinin olması, toprağa yarması, büyümesi, sonra kuruması, kuruyup yağmur üzerine vurduktan sonra belli bir zaman geçince siyahlaşması. Bütün bunları yapan Allah Azze ve Celle'dir. Basit görme. Eğer yeşillikler olmasa, sebze olmasa hayat olmayacaktı. Sen olmayacaktın. Varlığını sürdüremeyecektin. Toprağa sana o bitkileri verme özelliğini koyan, yerleştiren Allah Azze ve Celle'ye ibadet et. Sebbih isme rabbikel a'la. İşte bununla Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun şahsında önce Mekke'ye sonra bütün bir insanlığa, bütün bir beşeriyete şunu ihtar ediyor, şunu ilan ediyor. Yani taşların önünde değil, insanların önünde, putların karşısında değil, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda secdeye kapanın. Yaratan mabut olur. Yaratana ibadet edilir. O sizi yarattı, şekil verdi, suret verdi. Onun sureti sizi ilk yarattığında nasılsa o halde devam ediyor. Bilim gelişti ama insanın yaratılışıyla oynamıyor, oynayamıyor. Yani insanın başını beline alıp ayaklarını kafasının olduğu yere getirmiyor. Yani bunu beğenmiyoruz biz. Bu yaratılışı beğenmiyoruz. Yeni bir insan oluşturmak istiyoruz. Kafası arkaya doğru baksın. Her tarafa dönsün. Yani buraya bakıyor, arkaya da baksın. Aynı şekilde arkada da adamın başı olsun. Böyle bir insan istiyoruz demiyorlar. Yapamazlar da, olmaz da. Zaten bunu da anormal kabul ederler. Eğer bir adamın başı arkaya doğru da dönüyorsa, onu arkaya dönmeyecek şekilde alırlar, hastaneye götürürler. Yaratılışta böyle bir şekil varsa bozukluk kabul eder, tedavi ederler. Parmaklarım çok olsun, daha fazla iş yapayım. 7 tane parmaklı olsa istemez onu adam. Bir eli 2 metre olsa rahatsız olur ondan. Yani Rabbim nasıl yarattıysa ateist olsa bile onun yaratış şekline razı insan. O halde o Allah'a kulluk edin. Efendimiz Aleyhisselam şahsında bu emir, bu talimat var. Peki surede ikinci bölüm senukuriuke fela tensa. Sana okutturacağız veya sen okuyacaksın. Seni okuyan yapacağız. Fela tensa ve unutmayacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o başta okumuş olduğum ayet-i kerimelerde acaba unutur muyum diye endişesi var. Kur'an-ı Kerim seni okuyan yapacağız ve sen unutmayacaksın. Fela tensa. Hiçbir ayeti unutmayacaksın. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam unutmaz. Ayet-i kerime bunu bize haber veriyor. Fakat namaz kılarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin unuttuğu olmuştur. Peki ayet-i kerime ile Allah Resulü aleyhisselamın uygulaması arasında bir taarruz mu var? Hayır. Namaz kılarken ayet atladığı olmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Okurken takıldığı olmuştur. Übey bin Ka'b radıyallahu anh Efendimiz bir ayeti geçince namazdan sonra soruyor sallallahu aleyhi ve selleme. Bu ayet nes oldu mu ya Resulallah diyor. Hayır Efendimiz aleyhisselam nesituha unuttum buyuruyor ama unsitu ifadesini Allah Resulü daha çok kullanır. Burada nesituha ifadesini kullanıyorlar. Unutturuldum yani Allah Teala'dan gelir unutma. Fakat orada unuttum diyorlar. Yani sahabe ayeti okumayınca acaba nes oldu öyle mi düşünüyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de unuttuğunu söylüyor. İnsan da böyle moral buluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayeti okurken namazda atlayınca unutunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sehvi de var namazda, yanılması var namazda.
Bunlar esasında bizim bu ahkamı öğrenmemiz için. Yani biz bu

bu hükümleri öğrenelim. Namazda imam takıldığı zaman ne yapacak? Bir rekatı eksik yaptığında ya da fazla kıldığında, bir ayeti atladığında hüküm değişir mi, değişmez mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın bu uygulamalarından fukahamız hükümler çıkardılar. Peki burada unutmayacaksın. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayet eksilmeyecek. Allah Teala Kur'an-ı Hakim'i senin kalbinde, yüreğinde muhafaza edecek. Peygamber olarak unutmayacaksın. Ama mihrapta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insan olarak unutuyor. Efendimiz o ayeti unutunca o Kur'an-ı Hakim'den unutulmuş olmuyor. Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmış olmuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın unutmaması, Allah Teala'nın işaret buyurduğu unutmamak, yani Kur'an-ı Hakim'den sen unuttun, bu yolla çıkmış, çıkarılmış, unutulmuş bir ayet yoktur, ona işaret ediyor. Yoksa insan olarak Efendimiz Aleyhisselam da unuttular. İşte böyle hadiseler var, rivayet ediliyor. İbn-i Kaysan, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine soruyor. Diyor ki, buradaki senukri'uke fela tensa, buradaki unutmamayı nasıl anlayalım? Diyor ki, fela tensa okuyacağız. Fela tensa, fela tensa el amele bihi. O Kur'an'la amel etmeyi unutmayacaksın. Bunu söyleyince diyor ki, misluke yusaddar. Senin gibi birisi baş tacı yapılır. Bu ifadeyi kullanır. Yani o kadar esaslı bir anlam, o kadar yerinde bir mana verdin ki bu nükteyi ancak senin gibi bir adam çıkarabilir. Senukri'uke felatensa. Seni Kur'an-ı Hakim okuyan yapacağız. Fakat hiçbir ameli, Kur'an-ı Hakim'de emredilen hiçbir ameli unutmayacaksın. Yani bu mana buraya daha da uygun düşüyor. Senukri'uke fela tensa illa maşaallah. Hiçbir ameli unutmayacaksın. Ama bazı ameller var ki ayağın bedenin taşımıyor. Yoruldun, çaresiz kaldın. O zamanlar belli amelleri yapmadığın olabilir. Allah Teala sana olan merhametinden unutturmuş olabilir. Hani birisi zayıf, yemek yiyorsa Ramazan-ı Şerif'te, yaşlı bir adam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona oruçlu olduğunu hatırlatmamayı söylüyor, telkin ediyor. Neden? Allah Teala ona merhamet etmiştir. Yaşlı, 70-80 yaşında bir adam yiyorsa, unutup da yediyse o devam etsin ki Allah Teala onun kendini o şekilde, bedenini, zayıf olan bedenini ayakta tutmayı murad ediyor. Ama güçlü olan birisine hatırlatacaksınız, oruç diyeceksiniz, Ramazan diyeceksiniz, nöbetteyiz, vazifedeyiz diyeceksiniz. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yahfa. Peki nasıl yani Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir şeyi unutturmaz? Cümle taliliye, yani unutturmamasına farklı cepheden Allah Teala bir örnek getiriyor. Ya'lemul cehra. Allah Teala cehri olarak okuduğun o ayetleri de bilir. Ve ma yahfa. Gizli olanı da bilir. Cebrail okurken Peygamber aleyhissalatü vesselam okuyor. Allah Teala onu da biliyor. İçinde henüz okumadı ama okumak istiyor, onları da biliyor. Ya da innehu ya'lemul cehra ve ma yahfa. Alemde cehri açık ne söyleniyorsa Allah Teala onu bildiği gibi yüreklerde olanları da bilir. Yani yüreklere Allah Teala müdahil oluyor. Müdahil oluyor. Yürektekini biliyor. Henüz dile gelmedi. Yani o içinde olan ağzına gelmedi. Ama Allah Teala içeride olanı biliyorsa, وَمَا يَخْفَى, gizli kalanı biliyorsa, o zaman kalbe müdahil oluyor. Kalbe müdahil oluyorsa senukri'uke fela tensa, senin kalbine de müdahil olacak, o ayetleri o yürekte muhafaza edecek ya Muhammed. Onun için bu cümle mesukatun litali lima sabak diyoruz. Öncesini bu cihetle talil ediyor. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Vav senukri'uke, oraya atıf. Ve nüyessiruke lil yusra. Yani seni o en kolay yolda muvaffak kılacağız.
Hani seni kuri uke felatensa, seni okuyan yapacak, sonra bu Kur'an'la amel etmeyi unutmayacaksın. Aşağıya baktığınız zaman tam yukarıyla bir münasebet görüyorsun. Ve nüyessiruke ve nuvaffikuke, seni muvaffak kılacağız bu yolda, şeriatı hayata hakim kılma noktasında, en kolay yolda seni muvaffak kılacağız. Hem kendin bununla amel etmede muvaffak olacaksın, hem de sana bakanlar, seni dinleyenler, sana gelenler, onlar da muvaffak olacaklar. Efendimiz aleyhissalatü vesselama bunları hatırlatıyor Allah Azze ve Celle. Surede 3. bölüm, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala'nın yeni bir emri tebliğ edecek, davet edecek, hatırlatacak. Fedekkir in nefa'ti zikra. Eğer zikra, eğer öğüt, eğer nasihat fayda verecekse o zaman anlat. Fedekkir in nefa'ti zikra. Peki adamlar anlamıyorlar. Anlatıyorsunuz, kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Bu durumda anlatmayalım mı? Bu durumda vazgeçelim mi? Hayır. Onun için ulemamız şöyle takdir ediyorlar. Fedekkir in nefa'ti zikra em lem tenfa'hum. Onlara fayda versin ya da vermesin. Versin ya da vermez. Sen vazifeyi yapacaksın. Yani baş taraf son tarafa delalet ediyor. Fedekkir in nefa'ti zikra. Zikra onlara, öğüt onlara, Kur'an onlara, sünnet onlara, İslam onlara fayda versin ya da vermesin. Sen vazifeni yapacaksın. Kum fe enzir ve rabbeke fekebbir. Kalkacaksın, inzar edeceksin, Allahu Ekber diyeceksin, İslam'a çağıracaksın. Buradaki fa da fa-i fasiha. Yani Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayetleri bildiriyor ve yolu kolaylaştırıyor. Yol kolaylaştıysa, şimdi ne yapacağını merak ediyorsan, o zaman sana söylüyorum. Yani mukadder bir şartın cevabında, yolu Allah kolaylaştırdı. Kur'an'ı anlayabilecek insanlar, o zaman İslam'ı anlayabilecekler. Siz de davet için, emri bil maruf için seferber olun. Fezekkir in nefa'ti zikra. Yani apartmanda oturuyorsun, yanında komşular var. Allah Teala bu yolu kolaylaştırdı. Ve nüyessiruke lil yusra. Cenneti kolaylaştırdı. Cennete giden yolu kolaylaştırdı. Sen o yola girersen muvaffak olacaksın. O halde komşu mahrum olmasın. Fedekkir, anlat ona. Öğretmen okulda öğrenciye anlat. Vali idarendeki insanlara anlat. İmam, müftü, vaiz, herkes, bütün Müslümanlar, hepsi tebliğden, davetten memurlar, sorumlular. Fedekkir in nefa'ti zikra. Seyezzekkeru men yakşa. Fakat anlatacaksınız, insanlar ikiye ayrılacaklar. Bir tarafta Ebu Cehiller olacak, bir tarafta Ebu Bekirler olacak. Seyezzekkeru men yakşa. Esasında se yetezekkeru demek. Kim öğüt alacak? Men yakşa, kalbinde, yüreğinde Allah korkusu olanlar, onlar ibret alacaklar. Seyezzekkeru men yakşa ve yetecennebu hel eşka. Eşka olan, kafir olan, zalim olan, onlar uzak duracaklar o Kur'an-ı Hakim'den, ibret almayacaklar. Ve yetecennebu hel eşka. Yani baktığınız zaman fıtratında olanlar, yani Allah Azze ve Celle'ye karşı yüreğinde ürpertiyi saklayanlar, onu muhafaza edenler dinlediler, anladılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın safında, onun yanında yer aldılar. Eşka olanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i onlara da okudu. Fakat onların adavetini, onların düşmanlığını artırdı. İnsanlar baktığınız zaman ikisi de iki tane göze, iki tane kulağa, ayağa vesaireye sahiptirler. Fakat hakikatleri birbirinden o kadar farklıdır ki, baktığınız zaman su görüyorsunuz, biri acıdır, ağzınıza aldığınız zaman içemiyorsunuz, tuzludur. Öteki tatlı bir sudur, yayla suyudur. Bakınca ikisinde aynı görüyorsunuz ama ağzınıza aldığınız zaman çok farklı olduğunu o zaman kavruyorsunuz. İnsanlar da böyledirler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor onlara. Ebu Bekir anladı da,
Ebu Cehil neden anlamadı, anlayamadı?

diyorsunuz. Çünkü birinde imana karşı, ittibaya karşı bir cehd var, bir uğraşı, bir gayret var. Öteki ise İslam'la kendi arasına engeller koydu, mesafeler koydu. Bununla alakalı şöyle bir rivayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ensar'dan biri geliyor. Ya Resulallah diyor, komşum var. Komşunun hurma ağacı eğildi. Benim bahçeme dökülüyor. Efendimiz aleyhisselama bunu anlatınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bahçe sahibini çağırıyorlar. Diyor, buyuruyorlar ki sizin hurma ağacınız komşunuzun bahçesine dökülüyor. Bunu ona verseniz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O da diyor ki ebi'u acilen bi acilin. Yani bana şunu teklif ediyorsun. Peşini vereyim, vereseyi alayım. Peşin verecek karşılığında vereseyi alayım. Bunu mu yapayım? Yani bu şekilde mi bir satış yapayım? Efendimiz aleyhisselam o zaman sahabe anlıyorlar ki bu adam münafık. Ona münafık hükmünü veriyorlar. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eğer böyle cevap veriyorsa, yani peşin verecek, vereseyi alacak. Burada bir istihza var. Cennete, ahirete dair bir istihza var. Bunu söyleyince Hazreti Osman radıyallahu anh ayağa kalkıyorlar. Tamam ya Resulallah diyorlar. Ben müdahil olayım. O bahçeyi alıyor. Orada bir ağaç vardı. O bahçeyi alıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz ona bir bahçe veriyor. Kendisi o bahçeyi alıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o bahçeyi Ensar'dan kime vermek istedilerse ona hediye ediyor Osman radıyallahu anh. İman böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hakikatten bahsediyorlar. Cennet diyorlar. Burada birisi var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sanki şuraya işaret ediyor. Bu kalktı bana geldi. Senin hurmanın ağaçları onun bahçesine dökülüyor. Belki orada ziyan olacaklar. Fakat onları yemiyor. Bana haber verdi. Bu kadar hassassa senin komşun, o zaman böyle bir komşuya fakrı zarureti de varsa o ağacı ona versen, o ağaç onun bahçesine doğru öyle durması şer'i açıdan da doğru değil, ona versen Efendimiz aleyhissalatü vesselam esasında bunu ihtar ediyordu. Fakat anlamadılar. Dediler ki ebi'u acilen bi acilin, olur mu? Yani ben peşin olanı vereyim, karşılığında veresiyi alayım, cennet alayım, olmaz dedi. Ama o cenneti almak isteyenler doluydu o mescitte. Hazreti Osman ilk ayağa kalktı. Ben ya Resulallah dedi. Cennet karşılığında bir ağaç değil, bir bahçe veririm. Verdi bahçeyi, aldı ağacı, sonra o bahçeyi de o Ensar'dan sahabiye hediye etti. Yani Kur'an-ı Kerim, yüreklerin algısı Kur'an'a göre değişir. Öyle yürekler var ki içinde Ebu Bekir gibi bir iman barındırır. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى. Peki o eşka olanlar اَلَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى. En büyük olan ateşe onlar girecekler. Küçük ateş dünyada ya da cehennemin kendi içinde farklı ateşleri var, tabakaları var. Oradaki en büyük ateşe girecek. Thumma la yamutu fiha ve la yahya. O cehennemde ölmeyecek. Yani ölüp rahatlamayacak ve la yahya, dirilemeyecek de. Diri olanlar gibi dünya nimetlerinden istifade edemeyecek. Ölüp de kurtulamayacak. Ölecek, ölecek, dirilecek o cehennemde. Allah Teala cehennemin o narından bizleri muhafaza buyursun. Dördüncü bölüm ise قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Yani burada Allah Azze ve Celle ehli imanı arınmaya davet ediyor. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Kim kurtuldu? Kim selamete ulaştı? مَنْ تَزَكَّى. Kalbini o bozuk akidelerden arındıranlar ya da namazla temizlenenler, abdestle temizlenenler, kad eflehe men tezekka, sadece bunlar kurtuldular. Ve zekere sme rabbihi fasalla, ve zekere sme rabbi, Rabbinin adını zikretti, fasalla ve namaz kıldı. Ve zekere sme rabbihi, Rabbinin adını, yani yolda giderken,
camiye doğru giderken Rabbini hatırladı, ezan-ı Muhammediye'yi tekrar etti veya Kur'an'dan hangi ayetleri biliyorsa onları okudu. Fasalla, gitti namaz kıldı. Ya da ve zekere isme rabbihi, namaza başlarken Allahu Ekber dedi, fasalla, namaz kıldı. Bundan dolayı Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, burada atıf var, salla kelimesi zekereye atfediliyor. Atıf matufla matufun aleyh başka şeylerdir. O zaman ve zekere isme rabbihi, yani İftitah tekbiri namaza dahil değildir diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Bir de ve zekere isme rabbihi, Rabbinin adını zikretti. Bu zikirle beraber şuna da işaret var. Yani namaza Allahu Ekber yerine Allahu Kebir'le başlasa, Allahu Azim dese, böyle başlasa Ebu Hanife'ye göre yine bunun namazı olur. Çünkü burada Allah Teala iftidah tekbirini murad ediyor. Allahu Ekber dediler buyurmuyor da ve zekere isme rabbihi fesalla, Rabbinin adını zikretti, yani Allahu Ekber dedi, sonra namaz kıldı. Veya kad eflehe men tezekka, onlar bütün günahlardan arındılar. Ve zekere isme rabbihi, Rabbini onu düşündü, onu tefekkür etti, onu hatırladı. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ, o kıyamette ruhlar, melekler saf saf oldular. Oradaki o manzarayı hatırladı. Ya da لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, o büyük günü, haşır gününü, neşir gününü, insanların Allah'ın huzuruna çıkma anını, o zamanı, o vakti onun için kabirden kalkmalarını düşündü. O halde namaza gitti, fasalla, namaz kıldı. O halde namazın öncesinde bir ameliyi olmalı, tefekkür olmalı, tezekkür olmalı. Şunu düşünmeli her Müslüman abdest alırken, biraz sonra öğle namazı olacak. Alem-i İslam'da farklı zamanlar, farklı mekanlarda 1 milyar 800 milyon kardeşim var. Onlar namaz kılmalılar. Kılanlar var, kılmayanlar var. Kılanlarıyla birlikte biz, hepimiz kardeş olduğumuzu, aynı ideale inandığımızı ilan edecek, Kabe-i Muazzama'ya yönelecek. Ne denizler, ne nehirler, ne dağlar, ne vadiler, hiçbir şey Kabe'nin etrafında halka olmamıza, ümmet olmamıza engel olmayacak. Namaza giderken nereye gittiğini düşün buyuruyor. Kad eflehe men tezekka. Yani tesbihi düşün, Kur'an'ı düşün, bölüm bölüm söylüyorum. Ve insanlara bu düşündüklerini, yaşadıklarını anlat. Namaza giderken de özel bir halin, farklı bir durumun olsun. Kad eflehe men tezekka ve zekere isme rabbihi fesalla. O şehrayin düşün, Allahu Ekber'i düşün, Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyişini düşün. Türk'ün, Arap'ın, Kürd'ün, Hind'in Rabbi değil, bütün alemlerin Rabbin huzurunda onun kelamını, onun kitabını okuyorsun. O şuur, o iman, o aşk, o heyecanla namaz kıl. Bel tu'sirunel hayate dünya. Ne var ki kafirler, bu halde namaz kılmak şöyle dursun, onlar bütünüyle o deni olan, aşağı olan, düşük olan dünya hayatını, orayı tercih ediyorlar. Dünyanın lezzetlerini tercih ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cu'ilet kurratu ayni fis salati, gözümün nuru namazda buyurdular. İza hazebehu emrun fasalla, bir durum, bir musibet geldiğinde kalkar, namaz kılarlardı. Erihna ya Bilal derlerdi. Erihna ya Bilal. Rahatlat bizi ey Bilal. Oku ezan-ı Muhammediye'yi. Rahatlayalım. Kılalım ya Bilal derdi. Müslümanlar zevki, selameti, huzuru namazda bulurlar. Fakat bunlar bel tu'sirunel hayate dünya. Onlarsa dünya hayatını tercih ettiler. Lezzeti dünyada aradılar. Parada aradılar, makamda, itibarda aradılar. Vel ahiretu hayru ve abqa.

0: Sirunen failinden hal. Ne olduğu halde vel ahiretu hayru ve abqa. Yani ahiret en hayırlı ve tek kalıcı şey olduğu halde, daha kendileri için faydalı olduğu halde ahireti bıraktılar, dünyayı tercih ettiler. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Onlar acile olan dünyayı seviyorlar ama ahireti bırakıyorlar. İnne hâzâ lefî suhufil ula, suhuf İbrahim ve Musa. İşte bu hakikat. Yani namaza hazırlanma gerçeği. Kad eflehe men tezekkâ. Kalbi arındırıyorsun. Abdestle kirlerden temizleniyorsun. Namaza giderken yolda Rabbinin azametini, büyüklüğünü, nimetlerini düşünüyorsun. O halde namaza başlıyorsun, o halde kılıyorsun. Ama kılmayanlar, dünyayı tercih edenler, ebedi olan ahireti bırakanlar var. İnne hâdâ. Yani mana hâdel kelam. Buraya kadar, kad eflaheden ebkaya kadar olan bu kelimat, bu ayat. İnne hâdâ. Mana hâdel kelam. Yani bu kelamın anlamı lefî suhufil ula. Öndeki sahifelerde, peygamberlerin kitaplarında da vardı. Suhufi İbrahim'e ve Musa. İbrahim Aleyhisselam'ın sahifelerinde, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kitabında, Tevrat'ında da bu vardı. Yani insanlar huzura, selamete, kurtuluşa ancak namazla erebilirler. Kad eflehe men tezekka. Namaz kılanların evinde saadet olacak. Namaz kılanlar muvaffak olacaklar. Namaz kılanlar Allah'ın cennetine, rızasına, rıdvanına nail olacaklar. Kad eflehe men tezekka. Bu durum Hazreti İsa'da da böyleydi, Musa'da da, Muhammed Aleyhisselam'da da böyledir. Namaz kılanlar, Allah Teala sadece onlara merhamet edecek. Bel tu'sirunel hayate dünya. Fakat dünya hayatını tercih edenler, onlar namazın hakikati, namazın derinliğinden mahrum olacak, mahrum kalacaklar. Efendim, Ala suresi, onu anlamaya çalıştık. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de tesbihi emrediyordu. Tesbih edeceksin. Allah'ı tazim edeceksin. O tazim ederken Rabbinin nelere kadir olduğunu düşünecek, tefekkür edecek. Ellezî halaka fesevvâ vellezî kaddara fehedâ vellezî ahrecel mer'a fecealehu gusâen ahvâ. İşte bu ruh ve mana ile Allah Azze ve Celle'yi tesbih et. Tesbihin muhtevasını Kur'an'dan alacaksınız. Ve o muhtevayı aldınız, yaşadınız, yaşadıklarınızı insanlarla paylaşacaksınız. Emri bil maruf, nehi ani münker yapacaksınız. Ve unutmayın, kurtulanlar sadece bu bağlamda bir hayat yaşayanlar olacaktır. Kad eflehe men tezekka. Allah Teala arınmayı, namazla arınmayı, namazla ona yücelmeyi, yükselmeyi bizlere ihsan buyursun. Ramazan-ı Şerif'in şu mübarek anlarında Allah Teala bizi Ala suresinin bereketiyle teşrif eylesin inşallah Teala. Okuduklarımızı hayatımıza tatbik etmede bizleri muvaffak eylesin. Estağfurullah ve etûb ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
13: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
14: www.radyohedef.com.
13: Tıklayın.
15: Zorunlu yayın.
16: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
15: Zorunlu yayın.
17: Radyo Hedef.
18: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, İyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına İyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesidir.

0: gitsin. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya Nafi.
3: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
2: Allah.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
4: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Radyo Def'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayra Koşanlar programıyla bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Ben sunucunuz Osman Çakmak. Efendim, bu hafta çok kıymetli konuğumuz İbrahim Yenen hocamız bizlerle. Üstadım hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olasınız, sefa bulduk.
0: Nasılsınız hocam, afiyet
1: olsun. Hamdolsun iyiyiz, teşekkür ederiz. Şükür makamında olmaya çalışıyoruz, afiyette olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah, layık olduğumuzdan daha iyiyiz. Kıymetli hocam, ben zaten yerlerinizi tanıyorum. Bir de kıymetli Hedef Radyo dinleyicilerimiz İbrahim Yenen hocayı kendi dilinden tanıyıversinler. O halde şöyle bir soruyla başlayalım inşallah. İbrahim Yenen kimdir?
1: Efendim ben İbrahim Yenen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 15 yıldır yaklaşık akademi dünyasının içerisindeyim. Akademi çalışmalarımızı bu çerçevede yürütüyoruz. Onun dışında sosyal kültürel faaliyetlerle ilgili çalışmalarımız var, okumalarımız, anlatmalarımız belli programlar çerçevesinde devam ediyor. Tabii bir de hayatın kendisi var. Yaptığımız işlerden, mesleklerden bağımsız olarak düşündüklerimizi, fikirlerimizi anlatırken bunları da hayata bir şekilde olabildiğince aktarmaya çalışma gayretimiz var. İnşallah yolda olmaya devam ediyoruz.
0: Eyvallah. Eyvallah kıymetli hocam. Tekrar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Üstadım, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki din nasihattir. Yani aslında dinin özü samimi olmaktan, gösterişten, riyadan uzak bir hayat yaşayarak amellerimizi yalnızca Allah Azze ve Celle'ye has kılarak yaşamaktır buyuruyor. Böyle bir anlam çıkarıyoruz tabii. Samimiyet geliyor, hatırımıza nasihat geliyor. Din nasihattir hadisinden ne anlamalıyız İbrahim Hocam?
1: Şimdi ifade ettiğiniz gibi din nasihattir bize samimi olmayı öğütleyen bir kutsal ifade, kutsal bir miras. Bize samimi olmayı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama tabii burada biz samimi olmaktan ne anlamamız gerekir? Önce şöyle ona kısaca bir bakmak lazım. Samimiyeti biz genellikle öz olarak tanımlıyoruz. Yani insanın özüne ulaşması demektir. İnsanın özüyle beraber yaşaması demektir. Peki özümüz nedir? Özümüzün ne olduğunu nasıl anlayacağız? Özümüz insan dediğimizde anladığımız ve anlamamız gereken şeydir. İnsanın özü beden midir? İnsanın özü ruh mudur? İnsanın özü istekleri midir? Arzuları mıdır? Hesapları mıdır? İnsanın özü neyse onu ortaya çıkarmamız gerekir. Şimdi biz tabii insanın özünü ararken şöyle bakabiliriz. Biz Cenab-ı Hakk'ın bizi cennette yarattığı varlıklarız ve kendi ruhundan üflediği varlıklarız. Haliyle bizim özümüz Allah'ın ruhundan gelen bir esere sahip. Biz onun ruhundan gelen eseri bulabilmemiz için bir yolculuğa çıkarız ve o özü orada buluruz. O anlamda bu öz dünyada olan bir şey değil, dünyalık bir şey değil, isteklerimiz değil, arzularımız değil. Peki bunlar değil ama ne yani bu öz? Bir kere bizim en doğal, en saf, en yalın halimiz. En yalın halimiz.
0: Evet.
1: En yalın halimiz ne demek? En temiz halimiz demek. Haliyle burada ben konuyu genellikle şöyle anlamaya çalışıyorum. İslam imallerimiz biliyorsunuz temizlik başlığıyla başlar. Temizlikle başlar. Tabii ki temizlik burada beden temizliğini anlatır. Ama biz sadece bedenden ibaret bir varlıklar değiliz. Bir de ruhumuz var. Ruh temizliği de gerekir. Yani aslında bizim samimi bir Müslüman olabilmemizin yolu temiz olmaktan, temiz olmamızın yolu da bedenimiz ve ruhumuzu temizlemekten geçer.
0: Evet.
1: Evet, su bedenimizi temizleyecek. Peki o zaman ruhumuzu temizleyecek olan şey nedir? Onu aramamız gerekir. Ruhumuzu ne temizlerse özümüze o ulaştırır. Ruhumuzu neyle temizlersek özümüzü onunla buluruz. Tekrar söyleyelim. Su temizleyici bir özellik olarak bedenimizi temizler ama ruhlarımızı neyle temizlememiz gerekir? İşte orada onu bulmamız gerekir. Ruhlarımızı bir kere temizleyebilmemizin yolu önce kirletmemekten geçer. Neyle kirlenir bu ruh? Bu ruh neyle kirlenir ve bunun çözümü nedir diye baktığımız zaman, yine insanın yaratılma sürecindeki olaylara baktığımız zaman, Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılmasında önemli bir karşısında şeytan faktörü var biliyorsunuz. Şeytan onun yaratılmasına şiddetle karşı çıkan, onun yaratılmasının karşısında kendini konumlandırarak bir varlık olan bir varlık, cisim. O anlamda şeytan niye şeytan olmuş? Kendi özünden uzaklaştığı için. Bir, nasıl uzaklaşmış? Şeytan öncelikle bir kibrin sembolü. Kibir. Yani kendisinin Adem'den ve insandan daha üstün olduğunu, üstün yaratıldığını ve onunla eşit olmaması gerektiğini iddia eden bir kişi, bir varlık daha doğrusu. Biz buna kibir diyoruz. Kibirin anlamı biliyorsunuz büyüklenmek demek. Yani kendini olduğundan daha farklı bir yerde görmek demek. Kendini olduğundan daha büyük bir yerde görmek demek. Halbuki insanız. Bize verilen bir alan var, bize verilen bir görev var, bize verilen bir yetenek ve kapasite var.
0: Evet.
1: Bunların üzerinde gördüğümüz zaman kendimizi ne yapıyoruz? O özümüzün dışına atıyoruz. Haliyle özümüzün dışına çıkmamak için, kibirlenmemek için, büyüklenmemek için özümüzün sınırlarını ve kalıplarını bilmemiz gerekecek. Yani kendini tanımamız gerekecek. Onun için bizde hem dinimiz açısından baktığımızda hem de dünyadaki bütün felsefi gelenekler açısından baktığımızda hep şu tavsiye var. Kendini tanı.
0: Evet.
1: Kendini tanırsan önce alanımızı biliriz ve bu alanda ne yapacağımızı biliriz. Bu birincisi, yani kendimizi, alanımızı ve bu alandaki neye tekabül ettiğimizi bilmemiz gerekir. Bunu bilirsek çok büyük şeyler istemeyiz. Bunu bilirsek kendimizi aşan şeyler istemeyiz. Şimdi bizim kültürümüz biliyorsunuz inancımızı özümsemiş. Bu inancı da güzel meselelerle, sözlerle, veciz ifadelerle aktarmıştır. Mesela bizde ne derler? Boyundan büyük işler yapmak derler. Boyundan büyük işler yapmak demek bedenimizin boyu değildir sadece. Ruhumuzun boyudur, aklımızın boyudur, idrakimizin boyudur. Sevme kapasitemizin boyutudur. Yani bunların hepsi bir boydur. Bunların bileceğiz, kaç numara olduğumuzu tabiri caizse göreceğiz ve o numaraya göre hareket edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz çok basit. Hani hep beden ruh ikilemi üzerinden gidiyorum çünkü daha iyi anlaşılsın diye. Bedenimizin elbise ölçüleri var biliyorsunuz. Yani bir elbise alırken, kıyafet alırken bir numaramız var. Bu numaramızın ne altında ne üstünde şeyler alıyoruz. Bedenimizin zarafetini, ahengini gösterebilecek ölçülerde bir kıyafet giymeyi tercih ediyoruz. Peki şurada şu soruyu sormamız lazım. Ruhumuzun ölçüsünü biliyor muyuz? Bedenlerimizin ölçüsü aynı zamanda ruhlarımızın ölçüsü mü? Hayır. Bedenimizin ölçüsü ruhumuzun ölçüsü olmayabilir. Peki ruhumuzun ölçüsünü ölçmek gibi bir amacımız var mı? Ona da belki hayır diyeceğiz. Neden? Çünkü bir insanların bir kısmı ruhlarının olduğundan bile bir haber hayatlarına devam ettiriyorlar.
0: Evet.
1: İnsanların bir kısmı kendilerinden, kendileriyle olan karşılaşmasından uzaklaşarak hayatlarını devam ediyorlar. O anlamda biz kendimizle karşılaştığımızda kendimizin ölçüsünü, kendimize uyan bir yapıyı her neyse öncelikle bulmakla mükellefiz ki bunun üstesinde veya daha fazlasında olan şeylere talip olmayalım.
0: Eyvallah.
1: Neden? Çünkü biz insan olarak neye talip olduğumuzla değer kazanırız. Neye talip olmak? Neyin peşinde gidiyoruz? İsteğimiz ne? Arzumuz ne? Amacımız ne? Talep ettiğimiz şey ne? Talep ettiğimiz şey bizi değerli kılan bir şeydir.
0: Bir de kıymetli hocam, sonlu mu yoksa sonsuz bir hedefin peşinde miyiz?
1: Tabii ki.
0: Bu soruyu soruyor olmak
1: çok güzel. Lazım. Tabii ki çok güzel. Yani hedefimiz sonlu mu? Hedefimiz biten bir şey mi? Hedefimiz ulaşıldığında insanı hüsrana uğratan bir şey mi? Hedefimiz ulaşıldığında daha fazlasına koşmayı sağlayan bir şey mi? Onun için dedik ki biz cennette yaratıldığımız için ruhumuz orada bir anlamda. Belki de ruhumuz orayı hedefliyor. Hedeflemesi gereken şey orasıdır. O anlamda buna bakıldığında bunu kabaca biliyorsunuz. Biz maddi hedefler, manevi hedefler şeklinde ayırt edebiliriz. Bunu daha şöyle ben daha sade bir şekilde formüle ediyorum. İnsanlar bu anlamda ikiye ayrılır. Dünyada bir anlam peşinde koşanlar, bir de madde peşinde koşanlar. Anlam peşinde koşanların hedefi bitmez. Çünkü anlamın nihayeti yok, sonu yok. Anlamın içine biz neyi ekleyebiliriz? Anlam imandır, anlam fikirdir, anlam aşktır, anlam sevgidir. Bunların hiçbirisinin nihayeti yok ve bunlar biz içerisine girdiğimiz zaman bizi sonsuz derecede mutlu eden, huzurlu kılan şeyler. Şimdi biliyorsunuz Abdurrahim Karakoç'un o çok güzel aşk şiirinde ne diyor? Aşka hudut çizilmiyor diyor. Aşkın hududu yok. Yani bu ne demek? Bizim içine daldığımız deryanın, iman deryasının, vecd deryasının, mutluluk, huzur deryasının sınırı yok. Gittikçe gidebiliyoruz. Ama anlamın peşinde koşmayan, maddenin peşinde, paranın peşinde, mevkinin peşinde, gücün peşinde koşmanın bir sınırı var. Hepsinin bir nihayeti var. Bir şeye ulaştın, bitti. Sonra tekrar devam. Sonra tekrar devam. Bir sonsuzluk yok. Sonluluğun içerisinde bir kısır döngü var.
0: Evet.
1: Bir labirent var ve bu labirent bizi bir yere ne yapmıyor? Çıkarmıyor.
0: O halde kıymetli üstadım, şöyle diyebilir miyiz? Maddenin ötesinde mananın peşinde olmak icap eder. Ve sonlu bir dünyada ise de sonsuz hedeflerin peşinde koşuyor olmak lazım. Yani bir üniversite öğrencisi kardeşimizi daha öyle edelim. Üniversiteden evvel o fakülteyi kazanmak için mücadele etti, çalıştı. Artık hayalini kurduğu fakülteye geldi. Fakülteyi bitirdi, lisans, yüksek lisans, doktoru, doktorasını yaptı. Akabinde evet mesleğini eline aldı. Sonra bu kadar mıymış? Evet, sonra bitti. Neyle?

0: Ne bitti peki? Ölümle bitti. Yani biz sonlu bir dünyada sonlu hedefler peşinde olmak yerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize çizmiş olduğu yol haritasındaki gibi sonsuz bir hedef belirliyor olmamız lazım. Değil mi kıymetli
1: Tabii
0: üstad?
1: tabii çok güzel ifade ettiniz. Sonsuz bir hedefimiz var ve sonsuza yatırım yapmamız lazım.
0: Evet.
1: Sonsuza yatırım yapmamız lazım. Şimdi bakın içinde yaşadığımız modern dünyada, kapitalist dünyada çok sihirli kelimeler var. Yatırım yapmak, geleceğimizi şekillendirmek. Bakın bunlar çok çok önemli kavramlar aslında. Bize sürekli yatırım tavsiyesi veren insanlar var. Şurada şunu alırsanız geleceğiniz rahat eder. Şuna yatırım yaparsanız geleceğiniz rahat eder.
0: Hocam balla kesiyorum.
1: Evet.
0: Tam burası için böyle ben bazen WhatsApp durumuma şey yazarım. Yatırım tavsiyesi diye. Ama benim yatırım tavsiyelerim biraz daha farklı. Halil abi de hemen bizlere baktı. Acaba Osman ne yatırım tavsiyesi verecekti? En son şöyle bir yatırım tavsiyesi yazdım kardeşlerime. Dedim ki yalnız kal, kenara çekil, tefekkür et. Yolda olduğunu bil, gerisine karışma, ümit et. Bir de bir gün herkesin çekip gideceğini bil, onlar gitmeden sen baki olana iltica et. Bu da bir yatırım tavsiyesi olarak arada dinleyicilerimize verelim inşallah.
1: Muazzam bir yatırım tavsiyesi ama biraz önce dediğimiz gibi anlama yönelik bir yatırım tavsiyesi. Yoksa maddeye yönelik bir yatırım tavsiyesi değil. Onun için bu perspektif, bu çerçeve çok çok önemli bir şey. Bu ifade ettiğiniz şeyleri şöyle farklı şekillerde de aktarabiliriz. Biz bunu şöyle anlıyoruz. Biz bir imkan dünyasında yaşıyoruz. Biz her şeyin olabileceği ihtimalinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Biz olabilirler dünyasında yaşıyoruz. Ama bu dünyada imkanlarımız kısıtlı, şartlarımız kısıtlı, çevremiz kısıtlı. Onun için ben bunu şöyle formüle ediyorum. Bir olması gereken hedefimiz var. Yani bu anlam dediğimiz şey bir olması gereken hedef olan değil, olması gereken hedef. Ama bu olması gereken hedefi olanlar dünyasında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onun için olması gerekeni olanlar dünyasında olabildiğince oldurmamız gerekir. Bakın, olması gerekeni olanlar dünyasında olabildiğince oldurmamız gerekir. Onun için buradaki sihirli kavram aslında olmak. Olmak. Yani şimdi özden bahsediyoruz. Özümüze ulaşmak için, özümüzü bulmak için olmamız gerekecek. Olmamız. Peki olmanın yolu ne? İşte biraz önce bahsettik. Orayı tamamlayalım inşallah. Kibirden uzak duracağız olabilmek için. Peki ikincisi neyde uzak duracağız? Şeytanın en büyük özelliği olan hasetten uzak duracağız. Hasetten. Yani o insanı kıskandı. İnsana haset etti. Haset etti. Onun için insan olmaklığımızın en önemli özümüze ulaşmanın, özümüzü temiz tutmanın yollarından bir tanesi hasetten uzak duracağız. Ama aslında yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize hasetle ilgili söylemiş olduğu sözlerden biri var. İnsanlara başkasına haset edebilir mi? Edebilir. Ama nerede haset edebilir? Hayırda haset edebilir.
0: Evet.
1: Çok hayır işleyen biri vardır. Çok ilim öğrenen biri vardır. Onu da haset edebiliriz. Yani yine maddede haset etmeyeceğiz. Mal varlığından dolayı haset etmeyeceğiz. Gücünden, kudretinden dolayı haset etmeyeceğiz. Ne kadar çok ilmi var, o bizim hasetliğimizi celbedecek. Ne kadar çok parası var ve bu parayı, gücü insanlara yardım için dağıtabiliyor, o bizim hasetliğimizi celbedecek. Onun için burası çok önemli. Ancak şimdi şunu özellikle vurgulamamız gerekir. Bunlar konuşulması gereken, konuşulan çok kolay konular. Bunlar ağzımızdan çıkan çok kolay sözler. Ama bunu olmak bir ömür alan bir şeydir. Bir ömür bunun peşinde gidebiliriz. Olmak kolay bir şey değil. Samimi olmanın üzerine biz saatlerce konuşabiliriz. Bunun edebiyatını yapabiliriz, felsefesini yapabiliriz, dinde samimiyeti anlatabiliriz. Ama samimi olmak için bir ömür boyunca çekeceğimiz sancıyı sürekli yüreğimizde taşımamız gerekir. Samimi olmanın bedeli var. Samimi olmanın bir maliyeti var. Samimi olmanın getirisi var ama bu getirisi her zaman bizim için çok olumlu getiriler değil. Onun için bu çerçevede konuya yaklaşmamız gerekir. İşte bunları bulacağız. Bunları bulduğumuz zaman ancak kendi özümüzle, kendimizle karşılaşacağız. kendimizi bilmemiz

üstadım. İlmi halde temizlikle başlar, ruhun temizliğiyle. Hadiste de bütün hadis alimlerimiz ilk hadiste de niyeti almıştır. Yani samimiyete giden ilk yollar, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam ne diyordu? İnnemel amelu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Bizim samimiyetimizi şekillendiren şey o işe başlamadan evvelki halis niyetimiz. Evet. Kıymetli üstadım, kısa bir araya gireceğiz. Aradan sonra Hayra Koşanlar programı devam edecek.

0: Evet efendim, Hayra Koşanlar programımız devam ediyor. İbrahim Yenen hocamız bizlerle beraber. Efendim, samimi olmak dedik. Din samimiyettir dedik. Nasıl samimi olmalıyız dedik. Bunun üzerine konuşuyoruz. Allah Azze ve Celle inşallah bizleri samimi eder. Hakikaten bazen böyle samimi Müslümanlarla oturup kalkıyoruz. Onları görüyoruz. Onların halini, ahvalini görüyoruz. Diyoruz ki ya konuşmasın o ya. O bakışlarıyla zaten bize her şeyi anlatıveriyor. Öyle değil mi? Yani bazı insanlar kıymetli hocam böyle otursun, hiç konuşmasın, sohbet etmesin. Hal, hareket, oturması, kalkması. Diyorsun ki ya bu adam çok samimi ya maşallah. Öyle değil mi hocam? Siz böyle karşılaştınız mı hiç?
1: Tabii çok karşılaşıyoruz. İyi ki de karşılaşıyoruz. Hı-hı. Çünkü insana dair ümitlerimiz, insana dair beklentilerimiz, güzel duygularımızı bu insanlarla karşılaştığımız zaman devam ettiriyoruz. Öbür türlü karşılaşabileceğimiz olumsuz örnekler bizi insandan, insanlıktan maalesef soğutabiliyor, uzaklaştırabiliyor.
0: Evet.
1: Tabii bu insanların varlığı önemli. Ama dediğiniz gibi yani buradaki sihirli şey aslında yapmak. Yani biraz önce olmaktan bahsettik. Yani hı-hı, olmak dediğimiz şeyin ilk adımı aslında yapmak. Yani bir şeyin olması bizim onu yapıyor olmamızla mümkündür. Ama tabii biz Allah-u Teala'nın da insanı tanımlarken çok vurguladığı gibi biz aceleci varlıklarız. Aceleci olduğumuz için hemen olsun istiyoruz. Aceleci olduğumuz için çok emek sarf etmek istemiyoruz. Bir anlamda hazırcı varlıklarız. Hemen bize ne yapılması gerektiğini birisi göstersin istiyoruz. Hatta hemen o olalım istiyoruz. Ama bu öyle hemen olalım demekle olunacak bir şey değil. Bu işte biraz önce de ifade ettiğiniz güzel bir şekilde bu bir yol, bu bir yolculuk ve haliyle her daim uyanık olmayı, tetikte olmayı, hazırda olmayı gerektiren bir şey. Yani biten bir şey değil. Ve bu anlamda yapmak önemli bir şey. Şimdi bu isterseniz samimiliği tabii sahihlikle beraber de düşünmek lazım. Evet. Sahici insanlar olabilmemiz gerekir. Çünkü içinde yaşadığımız dünya artık bir küresel dünya. Yani alanımızla da ilgili olduğu için bu kavramları da kullanalım. Küresel dünya, kitle toplumundayız ve artık insanlar birbirine benziyor. İnsanlar birbirlerinin taklidi gibi, yani benzer tip olarak, beden olarak da birbirlerinin taklidi gibi, davranış olarak da birbirlerinin taklidi gibi. Yani şöyle 15-20 kelimenin kullanılmasını Türk Dil Kurumu yasaklasa, yani hayal, insanlar konuşamayacak.
0: Evet.
1: Yani iyi ki varsın cümlesi kullanılması yasaklansa, insanlar birbirlerinin değerini takdir edecek cümle kuramayacaklar. Her şeye iyi ki varsın diyoruz yani. Doğduğunda iyi ki varsın, geldiğinde iyi ki varsın. Bir öldüğünde herhalde kullanmıyoruz şu anda, yani iyi ki vardık gibisinden. Yani bu şu demek. Bu ruhumuz kurumuş demek. Yani sevgimizi, beğenimizi ifade edecek cümleler yok demek. Bu bizim ruhun çoraklaştığının bir göstergesi demek. Ve bunlar artık prototipler, yani birbirine benziyor. O anlamda sahihlik içinde yaşadığımız bu dünyada çok önemli bir şey. Sahici olmamız lazım. Evet. Biraz önce ne dediniz? Çok güzel bir şey dediniz. Yani bir insanı görüyoruz ve diyoruz ki ne güzel insanlar var. Çünkü sahiciler. Yani aslında bir başkasına benzemiyorlar. Kendisi. Ama bize vermiş olduğu duygu bize onu yaklaştırıyor. Duygu ortak. Ama bu duyguyu aktarma biçimi kendine özel.
0: Evet.
1: Onun için imanın, inancın, ahlakın, edebin, aşkın, vecdin güzel tarafı bu. Yani herkes kendi nasibini alacak ve kendini bulacak ama başkalarına benzemeyen bir şekilde ortaya çıkacak. Yani bu bir plastik sistem değil. Yani modern dünya, bu anlamda içinde yaşadığımız dünya bir plastik sistem. Yani plastikten kastımız şu, bir dış yüzey var ve bu dış yüzey bir şekilde kaplanmış.
0: Ve yapay.
1: Ve yapay, tabii ki yapay zaten. Yani artık bu yapay zekadan bahsediyoruz ama evet, daha öncesinde zaten insan bir anlamda yapaylaştığı için zekada yapay. Hepsi aynı, birbirine benziyor. O anlamda birbirimize olan farklılığımız, birbirimize olan mesafemiz diyelim, bizim kendimizle olan mesafemizle ilgili bir şey. Bir kendimiz var mıyız? Varız. Ama bu nerede? Bu içimizde. İçimizde. Ama bu içimizde demek, yani öyle gizli, kuytu, karanlık bir yerde demek değil aslında. Ve bu çok, yine söyleyelim, sade bir şey. Bunu hep şu üzerinde anlatmaya çalışıyorum. Bizim sadeliğin zirvesi Yunus Emre'mizdir. Yunus Emre bize bırakmış olduğu o güzel veciz sözlerle, şiir kıvamındaki şiir sözleriyle aslında bize sadelikle insan nasıl zirveye çıkabilir onu anlatmıştır. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm demek muazzam bir ruh halinin, derinliğin, coşkunluğun ifadesidir. Şöyle diyorum bazen, bu cümlelerde, bu ifadelerde bilmediğimiz bir kelime var mı? Et, kemik, bürünmek, görünmek yok. Ama bu cümleyi kurabilmek için Yunus olmak lazım. Yani bu kelimeleri bir araya getirip bu cümleyi ifade edebilmek için hayatımızın önemli bir kısmında Yunus gibi dergaha odun taşımak lazım.
0: Eyvah.
1: Yani onun için diyorum, bunu biz bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz derken biliyoruz ne olacağını ama nasıl olacağı yolunda bir yöntemimiz net bir şekilde yok. Ben bunu şu anlamda şöyle şu şekilde benzetiyorum. Dinimizin en güzel özelliği şu. İslam'ın, insanın özüne en uygun olan din. İslam bizi bir şeye çağırıyor. İslam bizi kendimize çağırıyor. Aslında bizi kendimize çağırıyor. Ama burada şöyle bir sorun var. Ya sorun var derken incelik var daha doğrusu. Bizi olmayan bir yere ve olmaya çağırıyor. Yani olmayan bir yer var. Olmayan yer ne dediği şey şu aslında. Yani bizi bu dünyayı cennet yapmaya çağırıyor. Yani biz bu dünyayı varlığımızla, imanımızla, davranışlarımızla, pratiklerimizle cennete çevirmemiz lazım. Var mı? Yok. Ama oraya çağırıyor. Ama orada bizi olmaya çağırıyor. Peki olmanın yolu ne? Olmanın yolu da kendimizde. Bizde, yani bir başkasında değil. Yani bizi biri oldurmayacak. Bizi biri oldurursa o zaman plastiğe döneriz.
0: Evet.
1: Yani onun için gibi. Ama bu oldurmayacak demek bu işi kendi kendimize yapacağımız anlamına gelmez. Her yolun bir yol göstericisi var. Her yolun, her yolculuğun bir rehberi var. Bugün artık turizm dünyasında yaşıyoruz. Yani herkes seyahat halinde ama herkes seyahatinde bir rehber arıyor. Neden? Neyi görmemiz gerektiği, neye bakmamız gerektiği, ne yememiz gerektiği, hatta belki ne düşünmemiz gerektiğini bize rehber veriyor. O anlamda bizim dünyadaki rehberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O bize insanın nasıl olması gerektiğini, nasıl insan olmamız gerektiğini, nasıl insan olabileceğimizi gösterdi.
0: Evet.
1: Ve bunu bize miras olarak bıraktı. Tabii sadece Efendimiz mi? Değil. Yani sadece Efendimiz değil, onun yakınındaki insanlar nasıl bir insanı, nasıl bir peygamberi rehber alacaklar ve model alacaklar, sahabe efendilerimiz onu çok güzel uyguladılar. Ve sahabe efendilerimiz onu uyguladıkları için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle yıldız oldular. Ve biz o yıldızları takip edeceğiz. O yıldızları takip ederek nasıl bir insan, bir insanın kendisinde bütün güzel özelliklerinin toplandığı insan nasıl modellenir onu öğrenmiş olacağız. O anlamda tabii ki bu olmanın, olma yolculuğunun serüveni, yolu çok uzak. Ancak isterseniz yani burada samimiyeti eşlik edecek özellikleri de vurgulamakta fayda var. Yani evet samimi olacağız ama aynı zamanda bu samimiyetimize bir imanın eşlik etmesi gerekecek. Yani samimi kalplerimize, samimi gönüllerimize, aklımızın samimiyetine imanı yerleştirmemiz gerekecek. Yani iman bir tohumsa bu tohumu biz saf ve temiz özlerimize, samimi ruhlarımıza ve samimi bedenimize ekmemiz gerekecek. Orada yeşermesini bekleyeceğiz.
0: Evet.
1: Peki sadece iman değil, daha başka aradık özelliklerimiz var. Ne var? Mesela vecd var. Vecd olmamız lazım. Vecd halinde olmamız lazım. Vecd demek ürpermek demek. Vecd demek her

0: an dikkatli olmak demek, tetikte olmak demek, alarm halinde olmak demek. Yani bunu bir saat gibi kurduk ve bu saat gibi gidecek demek değil. Vecde eşlik edecek olan şey ne demek? Aşk var, aşk. Aşkla yapmamız gerekir bu işleri. Tabii aşkın bir sürü tanımı var. Yani aşk her türlü tanım yapılabilir ama bu tanımlar içerisinden kendimize bir tanım beğenebiliriz ve şunu diyebiliriz. Aşk vazgeçemeyeceğimiz şey demektir. Vazgeçemeyeceğimiz yani vazgeçilmez bir şey olan demek. Neden vazgeçemeyiz? Bizi yaratandan vazgeçemeyiz. Bizi yaratanın bize yol göstermesi için gönderdiği rehberden vazgeçemeyiz. O rehberin kendisini rehber edindiği kimselerden vazgeçemeyiz ve o kimselerin bize bırakmış olduğu yoldan vazgeçemeyiz. O anlamda aşkın böyle bir özelliği var ve bir tutku, bir bağlanma hali ve bu bağlanmanın bir karşılığı yok. Maddi anlamda bir karşılığı yok. Tamamen kendisiyle ilgili bir durum. Daha sonra buna yol gösterecek olan bir fikir halimiz var. Yani bizim bir fikri istikametimizin olması gerekir. Bir fikir yolumuzun olması gerekir.
1: Evet.
0: Çünkü insan bütün felsefelerde de tanımlandığı şekliyle düşündüğü için insandır veya insan düşünen bir varlıktır. Düşünmek bu anlamda fikretmek önemli bir şeydir. Tabii fikir denildiğinde kelimelerin, kavramların ifade ettiği anlamlara da düşünmek lazım. Fikir bir şeyi yarmak demek. Yarmak. Neyi yarayacağız? Biz oluşumuza gidecek olan kendi benliğimizi yara yara bir anlamda belki ona ulaşmaya çalışacağız. Yani kendimizin katı olan, kütleleşmiş, kitleleşmiş kendimiz olmamızı, özümüze ulaşmamızı engel olan şeyleri yarayacağız ve o engelleri aşacağız. Ve son olarak tabii ki bunları yapmak için bir cehdimizin, bir gayretimizin ve bu gayretimize kılavuzluk edecek bir cesaretimizin, şecaatimizin de olması gerekecek.
1: Eyvallah kıymetli üstadım. Dilinize, gönlünüze sağlık. Hakikaten böyle düşünüyorum üstadım. Yani nasihat ile beraber kişi samimi olma yolunda ilerliyor ya. Nasıl? Yani zaten eş değer kelimeler Arapçada her ikisi de. Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam din nasihattir derken aslında din samimiyettir diyor. Yani biz zaten nasihat ettiğimiz kişiyle samimi olabiliriz. Yani kişi zaten samimi olduğunda nasihat edebilir. Öyle değil mi kıymetli
0: Tabii ki,
1: üstadım?
0: tabii ki, tabii ki.
1: Yani eskiler büyüklerimizin hikayelerini, kıssalarını dinliyoruz. Hakikaten hep böyle gençlere nasihat ederek, onlara yol göstererek, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselamın yolunu onlara hatırlatarak bir yol haritası çiziyorlarmış. Şimdi nasihat ederken bir kardeşimize utana sıkıla bir hallere giriyoruz. Onunla rahat konuşamıyoruz. Neden? Çünkü samimiyet yok ortada.
0: Evet,
1: Ee,
0: maalesef.
1: çok sevdiğim bir ağabeyim. Allah Azze ve Celle ona afiyet ihsan etsin.
0: Amin.
1: Bir hikaye anlattı bana. Dinleyicilerime ve size paylaşmak isterim. Der ki Osman bir gün Savanpazarı'ndayım. Ankara Kalesi'nin yakınlarında. Bir derviş, bir meczup ile karşılaştım. O vakitlerde de çok sıkıntılıyım, böyle karamsarım. Nasihate ihtiyacım var. Ve gittim ona, dedim ki yahu bana nasihat et. O meczup da dedi ki yarın Hacı Bayram Camii'nin falanca köşesinde olacağım, oraya gel. Orada bir kulübede yaşıyor, İsmet Paşa Mahallesi, bilenler bilir. Daha sonra bu kıymetli abimiz ertesi gün gidiyor. Bu derviş ona diyor ki, o meczup diyor ki Allah seni seviyor, sen de Allah'ı sev. Başka hiçbir şey söylemiyor. Bizim abi diyor ki bu kadar mı? Evet bu kadar diyor. Sonra çekip gidiyor. Haftaya tekrar aynı yere gidiyor. Bu sefer o meczup şöyle bir nasihatte bulunuyor. Diyor ki senin Rabbin sebepsiz bir iş yapmaz, sen de yapma. Bizim abi bu sefer diyor ki bu kadar mı? Bu kadar diyor, git. Sonra çekip gidiyor. Sonra üçüncü defa tabii artık bizim abi diyor ki yahu çıldıracağım, başka bir şey söylemiyor. Sadece nasihat ediyor. Sonra git, işim bitti diyor. Sonra gittim diyor artık. Bu sefer diyor konuşturacağım onu. Bir gittim, selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi ki diyor Allah sana güveniyor, sen de ona güven. Ben de kafamdaki sorulara cevap buldum ve Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettiğim, çıktım oradan ayrıldım diyor. Hakikaten yani nasihatte o kadar büyük hikmetler var ki üstadım.
0: Tabii ki.
1: Bazen bildiğin konularda, bildiğin meselelerde birisi sana hatırlattığında, sana nasihat ettiğinde

0: meseleyi hatırlayıp hayatını ona göre inşa ediveriyorsun ve toparlayıveriyorsun. Sizin de böyle bir hikayeniz oldu mu daha evvel? Size de sorayım üstadım.
1: Tabii bu şekilde karşılaştığımız çok fazla olay var ama ben karşılaştığım olaylardaki yine özü yakalamaya çalışıyorum. Öz şu, ifade ettiğiniz gibi nasihatin tesiri sözün büyüsünde. Sözlerimizin bir büyüsü var. Karşıya aktarırken, karşıdaki insana aktarırken o büyünün, yani büyü derken tabii burada alengirli işler anlamında büyüden bahsetmiyoruz. Tesir anlamında büyüden bahsediyoruz. Tabii sözün nereden çıktığı önemli. Sözler nasıl tesir eder? Sözlerimizin nasıl tesiri olur? Veya nasıl tesirle sözler söyleyebiliriz diye düşünürsek olursak, bir kere söz konuştuklarımızla yaptıklarımız arasındaki mesafenin olabildiğince dar olması ile ilgili bir şeydir. Yani biz konuşacağız, hep söylüyoruz. Yani bunları konuşmak kolay ama bunları yapmaya talip olacağız ve bunları yapmaya gayret edeceğiz. Yaptığımız şeyler söze dönüşecek. Aslında ağzımızdan çıkan kelimeler değil. Yapmış olduğumuz şeylerin söze bürünmüş hali. Evet. O anlamda bunu anlattığınız bu güzel hikayedeki etki burada. Yani evet, Allah'ı sev, Allah'a güven, Allah'a dayan. Bunlar hemen hemen herkesin söyleyebileceği şeyler. Ama karşıdaki o meczup olarak ifade ettiğiniz kişi bunlarla yaşadığı için böyle bir tesir var. Bir ışık gibi, bir nur gibi parlar.
0: Ya.
1: Ama şimdi bakın, güzel ifade ediyoruz. Meczup, meczup diyoruz. Niye meczup diyoruz? Çünkü bizim gibi hesap dünyasında yaşamıyor. Bizim gibi rasyonel bir dünyada değil. Alacağını hesap etmiyor, vereceğini hesap etmiyor, sabah ne yiyeceğini hesap etmiyor, akşam ne yiyeceğini hesap etmiyor, bunları düşünmüyor. Hesaptan çıkmış, hesaptan soyutlanmış. Bunları kime bırakmış? Allah'a bırakmış. Allah'a tevekkül etmiş. Peki biz tevekkül edebiliyor muyuz? Orada kendimizi sorgulamamız gerekir. Şimdi konuşmamızın başında işte kendimi tanıtırken, işte din sosyolojisinde akademisyen olduğumu söyledim. Tabii bazı böyle alanlarda, durumlarda hocam din sosyolojisi nedir, ne değildir diye böyle konuşurken hep şu şekilde anlatıyorum. Yani bir modern hayatta yaşıyoruz. Bu modern hayatta dinin ne şekilde insanların dünyasında yer aldığını inceleyen bir alanımız var bizim.
0: Evet.
1: Ve bu alan da şöyle bir şeydir. Yani her şeyi hesap edeceğiz. Her şeyimiz iyi olacak, güzel olacak, rahat olacak, lüks olacak. Bir de bunların içerisinde din olacak. Peki bunların içerisinde din olur mu sorusunu ne yapmıyoruz? Çok fazla düşünmüyoruz. O anlamda teslimiyeti, tevekkülü, bunlarla ilgili tedbiri bir arada düşündüğümüz zaman zihinlerimizin bu anlamda temizlenmiş olması ve buna kendinin bir anlamda o yola yönelmiş olması gerekecek. Tabii bunları yapabilmek kolay değil, yine hep söylüyoruz, kolay değil ama bunlar bir şekilde zihnimizin bir kenarında olması gerekecek. Çünkü şu var üstadım, yani bunu unutmamak, her zaman zihnimizde tutmamız gerekir. İnsan olmamızın, insan kalmamızın, insanı canlı tutmamızın yegane sebebi Allah'ın varlığıdır. Allah varsa, Allah var olduğu için, bizi yarattığı için, bizi alemlere bir insan olarak bir sorumlulukla gönderdiği için biz insanı ayakta tutmak mecburiyetine sahibiz. Yoksa eğer inancımız olmazsa, bugün dünyada, işte bugün yaşadığımız zamanda karşılaştığımız gibi işte Kudüs'te, Gazze'de insanları, çocukları, kadınları böyle diri diri öldüren insanlar gibi oluruz. Yani onların insanlığı bizi çok fazla ne yapmaz maalesef ilgilendiriyor. Neden? Çünkü bir inanç yok. Bir inanç olmadığı için bir iman, o imanın göstermiş olduğu bir istikamet yok. Bundan uzak kaldığımız sürece insan olmamız mümkün değildir. Onun için insanlık bugün artık insanlığın nereye gideceğini tartışıyor dünyada.
0: Evet.
1: İnsanlık iman olmadan, Allah'la kurulacak bir samimiyet bağı olmadan insanlığını muhafaza etmekte zorlanacaktır.
0: Evet.
1: Başka bunun yolu yoktur. Ama bunu biz söylüyoruz diye değildir bu. Veya bu bizim söylememizle gerçekleşecek bir şey değildir. Bunu yapabilmek, bunu olabilmek, bununla ilgili bir yolda olabilmekle ilgili bir şeydir. Onun için bunları ara ara kendimize hatırlatmaktan, öncelikle kendimizi hatırlatmaktan uzak durmamamız gerekir.
0: Eyvallah. Bir de kıymetli üstadım, bazen okuruz, ilimle iştigal ederiz. Fakat bu okuduğumuz bizi daha mütevazi, daha tevazu sahibi kılması gerekirken bir anda oldum zannederiz. Aslında oldum derken ölmüş oluruz, öldüm deriz. Öyle değil mi? Yani kişi, siz de sohbetimizin başında dediniz ya, kendini bilmesi çok elzem diyor samimi olma yolunda. Kişi kendi fakrını, aziyetini, günahkar olduğunu itiraf ediverirse bilir yani kendini ve daha sonra samimilerle olmaya başlar. Ama diğer türlü bu ilmin değerini ötekileştirdiğim veyahut değerleştirdiğim için bunu söylemiyorum. Yani dinleyicilerime bir hatırlatma sadece. Allah Azze ve Celle mahcup kulu seviyor. Tabii. Yani günahından ötürü mahcup olmuş. Allah Azze ve Celle'nin rahmetine ve merhametine muhtaç olan kulu seviyor. Öyle değil mi?
1: Tabii ki. Çok güzel ifade ettiniz ama oradaki temel fark şu. Bilgiyi bir güç olarak görürsek bilgilendikçe kendimizi de güçlü zannederiz. Bu modern dünyanın maalesef en büyük yanılgılarından bir tanesi bu. Modern dünya, modern zihin her şeyi bir güç olarak görür. Bilgi de güçtür. Öğrenmek de güçtür. Halbuki bizim inanç geleneğimizde bilgi bizi bir kulluğa götürecek olan araçtır. Evet. Bilginin kendisi güç değildir. Bilgi sahibi olduğumuz için güçlü olmayız. O bilgiyi neye dönüştürdüğümüz oranında bir güce ulaşırız. Onun için bizde ilim dediğimiz gibi bizi daha iyi kulluk yapmak için varsa ilimdir. Bizi daha güçlü yaptığı için bize makam, mevki, statü, otorite her neyse bunları sağladığı için değildir. O zaman bu bir tahakküme dönüşmüş olur. Kaldı ki kendini bilen bir insan bu varlık dünyasında, varlık deryasında öğrendiğimiz şeylerin en ufak bir noktaya dahi tekabül etmeyeceğini bilir. Öğrendikçe bu varlık aleminin ne kadar büyük olduğunu, bu varlık aleminin yaratıcısının ne kadar büyük olduğunu anlar ve gittikçe bunun büyüklüğü karşısında kendisini tırnak içerisinde küçültür. Kendisi gittikçe büyüyorsa ilgilendiği, öğrenmeye çalıştığı bilgi havuzu aslında küçüktür. Yani öğrendikçe kibirlenen aslında küçük bilgi havuzlarında yüzüyor demektir. Neden? Çünkü havuz küçük. Elindeki alan küçük. Bir şey bildiğinde kendini büyük zanneder. Halbuki her şeyi bilen, her şeyi var eden, her şeyi yaratan bir varlık var. Ve onun yolunda, onu arama yolunda gitmemiz gerekir. Çünkü dinimizin özü tevhid. Tevhid yani Cenab-ı Hakk'ın dünyada en önemli, en tepedeki en yüce varlık olmasıdır ki yine bizim irfan geleneğimiz bunu marifetullah olarak tanımlamış. Yani biz bu marifetullah yolunda, Allah'ı bilmek yolunda, Allah'ı tanımak yolunda ne kadar gayret sarf edeceğiz ve bu gayretlerimiz neye dönüşecek ancak bu şekilde değer kazanabiliriz. Yoksa bizim bildiğimiz şeyler bizi büyütüyorsa, bu anlamda bizi kibirlendiriyorsa Allah korusun, şeytanlık alametlerinden bir alamet var demektir. Eyvallah. Ondan hızlı bir şekilde tabii kaçmamız gerekecektir.
0: Eyvallah kıymetli hocam. Dilinize, gönlünüze sağlık. Artık programımızın sonuna geldik. Bizi kırmadınız. Davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ediyoruz bunun için.
1: Rica ederim.
0: Kıymetli Hüseyin. Yani şunu diyebiliriz programımızın başından sonuna kadar. Bizler innemel ammalu niyet hadisiyle beraber niyetlerimizi temiz tutarak öncelikle, sonra bedenlerimizi temiz tutarak, ruhumuzu temiz tutarak Allah Azze ve Celle'yi sadece Allah Azze ve Celle'ye has kılarak samimi birer Müslüman olabiliriz. Müslümanlara haset etmeyeceğiz. Çok öncelikle. Tabii. Öyle değil mi? Tabii ki. Onlara buğz etmeyeceğiz. Bir kusuru, bir yanlışı olduğu zaman gidip ona yol göstereceğiz, nasihat edeceğiz. Çünkü bu kalpler ancak nasihat dinlerse yol alabilir. Öyle değil mi kıymetli üstadım? Evet, Allah Azze ve Celle bizleri nasihat dinleyen kullarından eylesin diye dua edelim. Ve az evvelki bu yatırım tavsiyesini müsaadenizle yeniden dinleyicilerime söyledikten sonra veda etmek istiyorum. Efendim bir yatırım tavsiyesi hayra koşanlardan diyoruz ki yalnız kal, kenara çekil, tefekkür et. Yolda olduğunu bil, gerisine karışma, ümit et. Çünkü

Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Biz ümidimizi asla kesmeyeceğiz inşallah. Ve bir gün herkesin çekip gideceğini bil. Annenin, babanın, eşinin, çocuğunun, arkadaşın, herkesin çekip gideceğini bil. Onlar gitmeden sen baki olana iltica et. Efendim, haftaya aynı günde, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırla kalın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel

0: sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamone.
3: Hazırlar. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamone seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
4: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Ya Kuddüs.
7: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الْبَصَرُ

Hmm.

الشمس

Hı.

Hı.

Well,

خلق

Bismillah.

وإن

Hmm.

وما صاحبكم بمجنون.

Tamam.

اليتيم فلا تقهر.

اهدنا

اهدنا

La

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo

أشهد أن لا إله إلا الله.

Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, hepimiz hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde iman ediyoruz ki bütün zamanlar Allah'ındır. Bütün mekanlar da Allah'ındır. Uzay, dünya, yerin altı, üstü, toprak, su, dün, önceki gün, geçmiş günler, bugün, yarın, ertesi gün, bilinen tarih, bilinmeyen tarih, varlık öncesi, varlığın bittiğinden sonraki zaman, bütün zamanlar Allah'ındır. Bütün zamanlarda ve mekanlarda da söz Allah'ın sözüdür. Bu şekilde iman etmedikçe 100 kere Kur'an hatmetmiş olsak dahi mümin olamayız. Allah'ın Celle Celaluhu kudretini, ağırlığını ve üstünlüğünü milyarda bir bile küçültme anlamına gelebilecek bir hata insanı imanın dışına çıkarır. 1 milyon yıl önce Allah'ın sözü vardı, bugün Allah'ın sözü var, milyarlarca sene sonra da söz Allah'ın olacak. Ve biz bu Allah'ın kuluyuz. Mümin olmamızın farkı budur. Kiliseye gittiğinde Tanrısının önünde gözyaşı akıtanla yerin altında, üstünde, suda, toprakta, gece, gündüz, işte, bankada, camide, her yerde Allah ile beraber olduğunu hisseden ve bu hisse göre de yaşam tarzı belirleyen Müslüman, bunun adı Müslümandır. Ne fakirlik, ne de zenginlik, ne teknoloji, ne de yapay bir hayat asla ve kat'a Müslümanın inancında, yaşam tarzında farklılık oluşturmaz. Müslümanlık böyle bir dindir. Hiçbir şekilde hangi boyuta gelirse gelsin teknoloji ve sosyal değişimler Müslüman için imanı, ibadeti, ahirete bağlılığı açısından bir değişiklik oluşturmaz. Klimalı camide namaz kılmakla çölde namaz kılmak arasındaki fark sadece klimadan ve kubbeli bir yapının içinde olmaktan ibarettir. Secde aynı, rükû aynı, tahiyyat aynı, tekbir aynı. Namaz namazdır çünkü. Bu kıyamete kadar böyle olacak Allah'ın izniyle. Dünyada 1 milyar Müslüman olsa da imanımız ve ibadetimiz budur. Dünyada bir kişi kalsak da imanımız ve ibadetimiz Allah'ın izniyle budur. Bunun için hiçbir gelişme, sosyal veya teknolojik gelişme, hiçbir iş, hiçbir olay Allah'ın dininin hakimiyet alanında olamaz Müslümanın gözünde. Çünkü Allah Celle Celaluhu çölde akrebi solucanı gördüğü gibi internette dolaşan bir dedikoduyu da görüyor. Allah kıyamete kadar ömrü olsa da insanın onu izleyecek. Gençken de izliyordu. Yaşlı iken de izleyecek. Elinde cep telefonu olan kulunu da Allah izliyor. Üzerinde kıyafet olmadan elinde asasıyla dolaşan çöldeki bir kulunu da izliyor. Allah izliyor. Görüyor, melekleri yazıyor. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri başında iken salavat getiren bir müminin de dediğini melekler yazıyorlar, dosyalıyorlar, hazırlıyorlar. Sosyal medyadaki bir dedikoduyu beğenen, izleyen birisinin de yaptığını, konuştuğunu, yazdığını, retweetlediğini, her şeyi görüyorlar, yazıyorlar, biriktiriyorlar. İmanımız budur. Maazallah, melekleri çöllerde, köylerde, eski zaman şehirlerinde çok aktif dosyalar tutan biri ama teknolojiyi takip edemez. Teknolojiyi meleklerden kaçırttırabiliriz zanneden birisi için sıfırdan iman teklifimiz olur. Çünkü biz neye iman ettik? Ta en başta ezelde bütün zamanlar, bütün mekanlar, bütün gelişmeler ve geri kalmalar her şey Allah-u Teala'nın mülkünde, onun gözü önünde, onun izniyle olup bitmektedir. Aziz kardeşlerim, Adem aleyhisselam babamız yeryüzüne ayak bastığı günden bizim bugünümüze kadar, 2020'li yıllara kadar dünyada olup bitenlerin hepsi bir kenara yazılacak olsa herhalde Ağrı Dağı kadar büyük bir kağıt kütük ancak o olayları yazmaya izin verirdi. Çok şey oldu. Olumlu, olumsuz, acı ve tatlı çok olaylar yaşadı insanlık. Ama bugün, bu yaşadığımız günlerde şu teknolojinin insan oğlunun önüne konması kadar büyük, hayret verici ve etkileyici bir gelişme olmamıştır. Çok değil. Sadece bir nesil önceki insanlar mezarlarından kaldırılıp torunlarının elindeki cep telefonunu görseler ikinci bir gömmeye gerek kalmadan aynı mezara geri dönerler herhalde. Cinlerin dünyasında yaratıldıklarını zannederler. Müthiş bir teknoloji insan oğluna Allahu Teala'nın lütfettiği aklın ortaya çıkardığı korkunç, ebatlı, muhteşem bir nimet ve ürkütücü bir bela. Cep telefonu veya benzeri sosyal medya kullanımına hizmet eden aletlerimizi öcü kaka diye itecek kadar akıl yoksunu değiliz. O aletlerin kölesi olacak kadar da aptal değiliz. Hep eskiler örnek verirlerdi. Üzümden hoşaf yap, afiyet olsun. Şarap yaparsan belanı bulursun. Üzüm de böyle, cep telefonu da böyle. Fakat değerli kardeşlerim, bugün henüz yaşını doldurmamış çocuğa bile hitap eden, artık gözleri evinin yolunu dahi göremeyecek kadar göz yeteneğini yaşı nedeniyle kaybetmiş ihtiyarlar, hastanede ameliyat sırası bekleyen ağır hastalar, depremde bir enkazın altında Allah'ın lütfuyla yaşayan insanlar, ticaret yapmak için dükkanını açmış ve rızık bekleyenler, evlilik nasibim ne zaman diye bekleyen gençler, yemek pişiren kadınlar, camide cuma hutbesi dinlemek için gelmiş Müslümanlar, say sayabildiğin kadar şu cep telefonuna bağımlılıkla tutunmamış kim var acaba? Esasen bütün nimetler böyledir. Bir tarafı olduğu gibi nimettir, öbür tarafı olduğu gibi beladır. Eşine evlilik yıl dönümü nedeniyle akıllı bir telefon alan nice eş veya kocalar ya da kadınlar, o evlilik yıl dönümü hediyesi olarak aldığı telefon sebebiyle eşini, yuvasını ve çocuklarını kaybettiler. Ediyorlar, bu görüntüyle maazallah edecekler de. Sadece gençler değil,

yaşlılar, sadece okuma yazması olmayanlar değil, kültürlüler, diplomalılar, doktora yapmışlar, sadece işverenler değil, işçiler, herkes bu aletin çekim alanında. Bu aletin çekim alanına girmeyen, okul da yok, aile de yok, iş yeri de yok, siyaset de yok, tarla da yok. Tarlada çalışanların bile, tarlanın öbür ucunda sulayan eşine mesajını telefonla gönderdiği bir zamana geldik. Nimet mi? Vallahi nimet. Çok güzel bir nimet hem de. Yoksa o tarlanın dibine kadar ya avazın çıktığı kadar bağıracaktın, ya da yürüyüp gidip gelecektin 300 metre yorulacaktın. Ne büyük nimet. Ama her nimetin bir bela tarafı var. Aziz kardeşlerim, gerek sosyal medya ve gerekse o çatı altında tutmak istediğim diğer iletişim imkanları sadece gençlerin ahlaksızlığı açısından ele alınırsa büyük bir yanlış bakışa dalmış oluruz. Çoluk çocuk sahibi, hatta torun sahibi insanlar için bile söz konusu bir riskten söz ediyoruz. Çünkü Adem aleyhisselamla bu insan, bugünkü insan arasındaki milyarlarca insanın bu cep telefonu ve sosyal medya dediğimiz sistem kadar Allah, vicdan, ahlak gibi mefhumlarla insanı daracık bir alanda sıkıştırmış başka bir alet, kanun, fırsat olmamıştır. O kadar Allah, ahiret, sırat, hesap konusunda o kadar dar bir alanda insanı karşı karşıya bırakıyor ki, Bedir'deki ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, müşriklerle karşılaştığı o dar alan bile bu kadar dar değildi. Yani aralarında bir 100 metre mesafe vardı. Cep telefonu, mutevasıyla, oluşturduğu bağımlılığıyla ve içindeki cazibesiyle, evli barklı çoluk çocuk sahibi okumuş yazmış sakallı vesaire insanları dahi milim denecek bir ölçüyle ahirete imanıyla yüzleştiriyor. Sadece parmağının bir milim hareketiyle asla ve kat'a görmesi caiz olmayan, tefekkür etmesi hiçbir şekilde caiz olmayan, hanımı yanındayken ya da kocası yanındayken ona baktığı görülse yüzü kızaracak, yavrum bile yüzü kızaracak sahne ile karşılaştığı an, o milim hareketle onun ötesine veya öncesine ya da onu imha etmeye yönelik eylemi şu Allah, ahiret, vicdan, kalp, ahlak ile kesiştiğin daracık nokta dediğim şeydir. Hiçbir cami bu kadar etkili değildir. Hatta hiçbir hacı efendi, umreci, Müslüman Kabe ile bile bu kadar kesişik bir noktada durmuyor. Neticede tavaf ediyorsun, gidiyorsun, otele gidiyorsun. Yani o tavaf 20 dakika, 1 saatlik bir süreni alıyor. Bu cep telefonunun insanı sapıklığa veya hidayet yollarından bir yola getirmesi saniyenin de daha az bir zamanında olup bitiyor. Yani oturup bunu yapsam düzgün müdür, değil midir diyeceğin bir 10 saniyen yok. Bir haber bakarken tak karşında asla ve kata eşinle dahi görmeyi uygun bulmayacağın bir sahne görüyorsun. Onu kaldırman için sana tanınan süre bir saniye dahi değil. Yoksun sen orada. Bu kadar insan ve iradesini, insanı ve ahlakını, insanı ve imanını, insanı ve ahireti bu kadar dar alanda sıkıştırmış, ne Bedir Savaşı olmuştur, ne Uhud Savaşı olmuştur,

olarak. Ondan önce imanımız var. Milim milim yontarak imanımızı Allah'a, ahiret gününe, peygambere, Kur'an'a, şeriata imanımızı kemiren bir sıkıntı var. İki, cinsellikten önce vatan anlayışımızı, sosyal toplum oluşumuzu, insan oluşumuzu kemiren bir anlayış var. Cinsellikte güya sansür koyabiliyorsun. Çünkü adamların anladığı cinsellik, yani hayvanların bile utanacağı boyuttakine cinsellik diyorlar. Çırılçıplaklığa cinsellik demiyor ki adamlar. Yani bunu sansürle, bu çok ahlaksız, bunu istemiyorum diye alternatif veriyor sana. Yani maymunların bile hayvanat bahçesinde utanacağı sahneleri güya gizliyor senden. Ve cinsellikten önce bunun bir de kapitalizmi ilahlaştıran, tüketmeye, para harcamaya ibadet kadar değer yükleyen reklam boyutu var bunun. Sen bir caminin namaz kılan Müslümanlarını seyrederken, filan acil haberi seyrederken, en kritik anda tak karşında yeni bir ayakkabı modeli, bu çok güzel, bunu giydin mi 5 sene fazla yaşıyorsun diye reklam çıkıyor. Reklamları kapitalizmin ve liberalizmin ve bu sekülerist ruhun ticari reklamları akide reklamlarından, Hristiyanlık ve ateizm reklamlarından daha az zararlı olduğunu kimse iddia edemez. 3 tane genci test için cep telefonunun ve sosyal medyanın önüne koyalım. Bu sosyal medyada bir Hristiyanı övülecek bir film izlesinler. Bakalım üçü de o ne güzel diye izleyecekler mi? Geç bunu lan bu gavurları diyeceklerdir muhakkak. İz bıraksa da ondan direkt etkilenmeyeceklerdir. Ama gel gör ki ticari reklamlar insanların Hristiyan kalmalarına, ateist, dinsiz kalmalarına sebep olan alt yapıyı oluşturuyor ve ondan sakınca görmüyor genç. Aa bu yeni çıkmış, bu tişört kaç para diyor. Bu nedenle kardeşlerim, bugün eşler olduğumuz bir evde, anne, baba olduğumuz bir evde, emin olunuz, çocuklarımız ve ailemizin kutsallığı bakımından, bu asrın en büyük cihadı olarak, sosyal medya dünyasına karşı çocuklarımızı yetiştirmek, korumak, kendimizi korumak en büyük cihattır desem mübalağa etmiş olmam. Çocuklarımızın emin olunuz medreseye gidip hafız olmalarından, İmam Hatip Lisesi'ne gidip dindar yetişmelerinden çok ve çok daha acil bir konudur bu. Çünkü bu mel'anet nimet. Hem mel'anet hem nimet. Hafızı da sürükleyip götürüyor. Hocayı, hoca çocuğunu da sürükleyip götürüyor. Siyasetçiyi de batırıp götürüyor. Aileyi bütünüyle, kaynanası, kaynatası, gelini, damadı, çocuğu, büyüğü, küçüğü, aileyi, insan olarak düşünme kabiliyetimizi, iş üretip, çalışıp, para kazanma, para biriktirme hırsımızı, tabii olarak ahlakımızı, toplum bütünlüğümüzü, birbirimize saygıyı ve sevgiyi öldürüyor. Öldürüyor. 85 milyonluk ülke anlayışından 85 kişilik bir gruba dönüştürüyor bizi. Herkes 85 kişilik bir WhatsApp grubu var. O gruptan başka dünya yok zaten. Bu hale getiriyor. Daraltıyor bizi. Tartışmayı, kişisel olarak öne çıkmayı, yalanı, iftirayı, ikiyüzlülüğü ise şımartıyor. Ciddi bir şekilde şımartıyor. Hayatında duymadığı, anlamadığı, bilmediği ve asla bilmesi mümkün olmayan tıp konusunda, hukuk konusunda, din konusunda, ekonomide doğal olarak zaten görüş belirtiyor. Fe subhanallah. Bir tıp fakültesinde muayeneye bile gitmemiştir. Ama herhangi bir tıp uzmanının, profesörün
Vallahi arkadaşlarla bir istişare edeyim, bu konuyu ilk defa gördüm diyecek.

konuda görüş belirtebiliyor. Filan ülkenin uzaya gönderdiği filan işte robot bilmem ne orada bozulmuş diye onun WhatsApp'ında bir haber çıksa herhalde onun yağını kalın koymuşlardır. Motor yağında vardır bir arıza diye görüş belirtebiliyor. İmam-ı Azam diriltilse bu konuda ne buyurursunuz ey imam dense, valla talebelerle bir istişare edeyim, bizim zamanımızda bu yoktu diyeceği bir din meselesinde görüş belirtiyor. Çünkü sosyal medya analarımızdan doğarkenki kimliğimizin ötesinde yapay bir kimlik verdi bize. Dünyayı avucumuza getirdiğine inandık. Halbuki dünyanın reklamını ve tuzağını avucumuza koydu. Kendisi yok ortada. Kendisi yok. Dünyanın kendisi. Burası Tayvan değil. Ama Tayvan'daki rezilliği buraya getiriyor. Burası Japonya değil. Japonya'nın yollarını, teknolojisini gösteriyor. Seni hayran bırakıyor. Aslında bayrağın, ülken, dinin gibi mukaddes kabul ettiğin şeyleri sürekli Japon'unkiyle kıyaslıyor. Seninki yapay bir şekilde vatan sevgisi, dindarlık olarak karıyor. İçten içe özendiğin Japonya'daki gördüğün görüntü. Sıkışınca zaten tenkit etmek için adamlar 3 katlı yol yapmış, biz hala Fatih'ten Eminönü'ne gidemiyoruz diyorsun. Sempatin nereye kaydığını o zaman izliyoruz biz. Ama vatan, millet deyince bütün İstiklal Marşları'nın en iyisini yazan bir kahraman sen oluyorsun. Çünkü elindeki cihaz senin dışında bir sen icat ediyor. Yapay zekadan önce yapay insan çıkardı bu zaten. Yapay zeka dedikleri şey bunun üstünde tuz, biber, karbonat gibi bir şeyler oldu artık. Yani bunun sonunun yapay insan olarak çıkacağını gördük. Yapay zekası bu işi daha iyi yürütmek için oluştu. Bakıyorsun ki sosyal medyada hırsızlık da yerini bulmuş. Filancanın 4 yetim çocuğunun 3 tanesi ölmek üzere acilen bu hesaba herkes para göndersin diyor. Zaten yapay bir hayat. Sunumunu teknolojiden alan bir insan, kendi akrabasının yetimleriyle, hastalarıyla bir gün ilgilenmemiş birisi, her şeyi cep telefonundan, sosyal medyadan öğrenmeye alıştığı için, aa öyle mi? Hemen o IBAN numarasına yatır parayı. IBAN'a yatır bakalım. Hadi. Neden bu hale geldik? Çünkü bir yetimle ilgilenebilmen için o yetimin sosyal medyada bir hesabı olması lazım. Biz sosyal hesaplı asosyal insanlara döndük çünkü. Çünkü sosyalliğimizi, ne demek sosyallik? Toplum insanı olmak. Düğüne giden, cenazeye giden, mutluluk paylaşan, hüzün emen ve görevini yapan, insanlığını yapan, ibadetini yapan kimse olmak sosyallik demektir. Bu sosyal medya emdi, bizdeki sosyalliği sıfırladı, tıraşladı, parlattı. Şimdi karşımıza bir değişik insan modeli çıktı. Ancak bu sosyal medya 8 milyarı ablukası altına almış olabiliriz. Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik bir kere. Sosyal medyada olsa, sosyal dünyada kurulsa, cep telefonu değil göz telefonu bile kurulsa, gözümüzün içine monte edilen bir cihaza dönüşse bile biz la ilahe illallah insanlarıyız. Bizim standardımız var. Bu nimeti Allah'tan bilir, kullanırız ama insanlığımızı ve Müslümanlığımızı asla bu cihazlara, bu sosyalist veya faşist her neyse bu medyaya yedirtmeyiz. Yedirtemeyiz. Çünkü biz müminiz. Çünkü biz Müslümanız. Maazallah bizi bir olay meyhaneye de yıksa, kiliseye de sıkıştırsa, deprem enkazının altında da bıraksa, camide de olsak, evimizde de olsak biz Müslümanız.

yerde Müslümanız. Müslümanlığımız kötülüğe karşı elimizi çektirir, iyiliğe karşı bizi yay gibi gerer, iyiliğin önüne koyar. Müslümanlık budur. Telefonunun karşısında Müslümanlığını eriten, Müslümanlık iddia eden insandır. O iddiayı meleklere nasıl inandırır, o onun sorunu. Kardeşlerim, sosyal medyaya bu pencereden baktığımızda, evet sosyal medya bir kolaylıktır, bir fırsattır, vakit kazanma ve hatta para iktisat etme, gitmeden gelmeden harcamadan bir iş elde etme fırsatıdır. Bu açıdan Allah'ın nimetlerinden büyük bir nimettir. Görünen o ki bu nimet gelişerek de büyüyerek de devam edecek. Ancak sosyal medya ibadet değildir, ibadetimizin yerine geçemez. Sosyal medya insan değildir, insanın yerine koyamayız. Sosyal medya iş değildir, onu iş edinemeyiz. Sosyal medya gaye değildir, gayemiz olamaz. Daha henüz üniversiteyi bitirmeden sosyal medya üzerinden ticaret yapma planları yapan bir delikanlıya kız verilmez. O tembelliğinin belki. Alın teri yok bunda. Yazılım programı, çizilim programı. Geç o hikayeleri, yazıyormuş, çiziyormuş. Herkes her şeyi yazıyor zaten. Onun için bu işle uğraşmanın hani bilimsel olan boyutuna diyeceğimiz yok. O bölümden mezunsun vesaire, kabiliyetin var, ortaklar kurdun. Sen sadece evde odana kapanıp annenden babandan ayrı tecrit edilmiş bir odada yaşamak için istedikleri zaman seni görmemelerinin mazereti olarak da ben yazılım yapıyorum diye sanki kaderini yazıyor gibi bir pozisyona girmek, gizlenmek, kamuflaj malzemesi olarak bu sosyal medya üzerinden iş yapıyorumu ciddi kabul etmiyoruz. Bu arızalık bir durum. Arıza bu. Bu sebeple kardeşlerim, sosyal medya bizim elimizde bir nimet olur ama hayallerimizi kemiren bir canavara dönüştüremeyiz bunu. Çünkü sosyal medya Allah'ın imtihanı olduğu anlaşıldı. İyi kullarını da kötü kullarını da burada sınıyor Allah-u Teala. Biz sosyal medya denen yerde kullandığımız her kelimenin, yazdığımız her yazının, verdiğimiz sesin, duyduğumuz seslerin asla ve kat'a meleklerin takibinin dışında olmadığını biliyor olmamız lazım. Ben Kabe'nin önünde birisini dövsem, haşa sövsem maazallah, bu suç oluyor da cep telefonu Kabe'nin, Rabbinin kontrolü dışında bir alet mi oluyor? Sosyal medya meleklerin kontrol alanı dışına çıktı mı diyeceğiz biz? Biz camide kimsek, cep telefonumuzda oyuz. Bu sebeple ahlakımız cep telefonuna göre şekil almayacak. Allah'ın izni ve kudretiyle cep telefonu da bizim ahlakımızda ahlaklanacak. Ben bunu bütün operatörler için uygulayamam ama benim cebimdeki telefon buna uyar. Uymazsa iade ederim onu. Ama uyuyor. Uydurabilen uydurabiliyor. Bu nedenle ben evde birisine hakaret ettiğim zaman, iş yerinde hakaret ettiğim zaman hakkını helal et kardeşim dediğim gibi, estağfurullah deyip iki rekat namaz kılıp tövbe ettiğim gibi, cep telefonu da benim olduğuma göre, ben cep telefonundaki hatam, yanlışımdan dolayı da helallik istemeyi, istiğfar yapmayı mecbur bilmeliyim. Ama sosyal medya kullananın namaz kılmaya bile vakti olmaz. Çünkü binlerce kişiden helallik istemesi lazım her gün. Ne kadar bu kadar vakit bulacaksın? Her helallik isterken bir helallik sorunu daha çıkıyor zaten. O demişti, bana mesaj atmıştı, ben onun için dedim derken onu da karıştırdığından, bununla helallik isteyince dönüp ona da ya senin ismini kullandım, hakkını helal et demen lazım. Ya niye kullandınız? O aslında demişti, niye böyle dedin diye bir daha ona dön. Akşama kadar bu kısır döngüde helallik isteyip durman lazım. Canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, sanki sosyal medyayı görmüş gibi, sanki demeyelim, görmüş gibi
buyurdu.

bir hadisi hepimizin kulağına küpe olsun. Ne buyuruyor? Kefe bil mar'i kediben en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Bir insanın yalancı olması için her duyduğunu konuşması yeterlidir. Ben demedim. Mesaj attılar. Sen ne Müslümanısın ki sana bu mesaj atılabildi? Sana ne cesaret bu mesajı attılar? Seni İstanbul'dasın, İstanbul'dasın sen. Saat 13.20'de telefonla arıyor birisi. Sen adam olsaydın, o saatte cuma namazında olacağını bildirirdin. Sen demek ki namaz kıldığına, cuma kıldığına dair bir mesaj vermemişsin kimseye. Seni ne cesaret aradılar cuma saatinde? Müstehcen bir içeriği sana nasıl mesaj olarak gönderirler? Bu ümmet olarak kalitemizi kesinlikle feda edeceğimizi edebiliyor olduğumuzu gösteriyor. Gözümüz, kulağımız Kabe'de neyse, evimizde de odur, camide de odur, iş yerinde de odur, yüzmeye gittiğimiz sahilde de odur, cep telefonunda da odur. Biz küfre, şirke, zulme, yalana, iftiraya sessiz kalamayız. Bırak onay vermeyi. Bırak onay vermeyi. Ben kardeşlerime tavsiye ederim. Ona yanlış bir mesaj göndereni, uygun olmayan bir mesaj göndereni, iftira içerikli bir mesaj göndereni, böyle birisinden bana geldi, ben de sana geldi. Ben çöplük müyüm? Buruşturup kağıtları bana atıyorsun. Engelle, bir daha da onun numarasını açma. Seni bir yerde gördüğünde, ya abi benim telefonum mu sana? Evet, seni engelledim. Çünkü sen bana yalan bir şey gönderdin. Çoluk çocuğumun önünde konuşmam, izlemem bana yakışmayacak bir şey gönderdin. Melekler onu benim telefonumda görürlerse beni senin gibi zannederler. Seni engelledim. Ben dünyada pisliği, kötülüğü, yalanı, iftirayı, cinselliği, sapıklığı, ateizmi kaldıramam. Ama telefonumu temizlerim. Mesela kardeşlerim, cep telefonuna çok basit bir ücret, 30 lira, 40 lira ödediğinde sana reklam vermiyor. Reklamsız izleyebiliyorsun. Bu da teknolojinin işte nimet tarafı. Ver ayda 20 lira, 30 lira neyse, ikide bir şeye bakarken senin önüne reklam çıkarmasın. Bu reklamları koyuyor. Niye reklam koyuyorlar? Filan hocalar da programlarına reklam koyduruyormuş. Ben filan meleklerden söz ediyorum. Hocan da sen de cehenneme. Bana ne senin hocandan? Ben meleklerle konuşalım diyorum. Ve kardeşlerim, bu cep telefonları bizden başka bir biz çıkardı piyasaya. Riyakar, iki yüzlü, olmadığı gibi okumadan, anlamadan cevap veren bir tip ortaya çıkardı. Bu bir afettir. Biz kayboluyoruz, eriyoruz. Çocuklarımızın önünde iki yüzlü, riyakar bir tipe döndük. Eşlerimizin önünde, eşler bizim önümüzde riyakar bir tipe döndü. Bu bile bile, göz göre göre ve herkesin bildiği bir ortamda oluyor. Herkesin cep telefonu böyle. Ya ben bir hocayım, iyi veya kötü bir hocayım. Filan yerden randevu alıp beni ziyarete gelen birisi zannedersin ki Birleşmiş Milletleri, Dünya Sağlık Örgütü'nü filan idare ediyor. İki de bir telefonu, hocam bir dakika müsaadenizle. Ona bir cevap veriyor, ona bir mesaj yazıyor. Ya benden zaten 10 dakika randevu aldın sen. Bu 10 dakikanın 6 dakikasını telefonunla geçirdin. Bu saygısızlık filan, bunu konuşmuyorum. Ayrı bir mesele. Saygısızlık ayrı bir mesele. Ama bu senin ekonomik kafalı olmadığını da gösteriyor. 10 dakikanın 6 dakikasını buradan başka bir yerde halledebileceğin bir ortamda çok rahat hallederdin. Edersin de, benden sonra da halledersin. Bu ya daha da komiği, bir doktor arkadaşımla böyle konuşurken, ya hocam dedi, boş versen dedi, devlet bize bir hastaya 3 dakika ayıracaksın diyor. 3 dakikalığına muayene için hastayı alıyorum. Orada telefonu çalıyor, çıkıp telefonuna bakıyor diyor. Yarım dakikasını telefonuna harcıyor. Bu neyi gösteriyor? Biz cep telefonu kullanmıyoruz. Cep telefonları, sosyal medya bizi kullanıyor. Benim ibadetimden, doktora muayene olmamdan daha değerli ne olabilir ya? Hani evet, Dünya Sağlık Örgütü'nü filan idare ediyorsundur, filan salgına müdahale edilecektir. Bak ona bir şeyler denir yani. Hakikaten sen muayenede bile o işle uğraş. Nesin sen? Niye bu kadar bunu önemsedin? Çünkü boşluktasın. Çünkü zikrullah seni doldurmamış. Kardeşlerim, biz bir ömür yaşamak için bu dünyaya geldik. Sonu belli değil üstelik. Zamanımız, vaktimiz, hayatımızdır bizim.
Bir dakikamızla, bir günü

ömrümüz arasında fark yok. Bir günümüz bir ömür demek. Çünkü o gün benim son günüm olabilir. Cep telefonu bir nimet. Sokakta, işte, her yerde bir nimet. Ama biz cep telefonuna hayat feda edemeyiz. Güya bu bize fırsatlar getirsin, hayatı kolaylaştırsın diye getirdi. Hayatı olduğu gibi aldı götürüyor. Aldı götürüyor. Yavrusuyla ilgilenirken bile cep telefonundan feragat edemeyen anne bari çocuk doğurmasın o zaman. Bu bağımlılık uyuşturucu bağımlılığından daha iyi bir bağımlılık değil ki. Madem eşleri aralarını açıp aileyi dağıtıyor, uyuşturucu kullanan eşten de boşanıyor eşi. Alkol bir bela. Bu da alkol uyuşturuyor. Sarhoş ediyor. Anneyi babayı hiç haline getiriyor. Misafirliğe gidiyorsun, misafirlikte rahat bırakmıyor. Camide hutbe dinlettirmiyor. Bu bir bela o zaman. Kardeşlerim, melekler bizi takip ediyor mu, etmiyor mu? Bunda şüphemiz var mı? Neuzübillah. Bundan şüphe olur mu? Elbette bizi melekler takip ediyorlar. Bizim kaç takipçimiz var diye bir derdimiz nasıl olur o zaman? Beni daha çok kimse takip etsin diye bir derdim olabilir mi benim? Ya beni melekler takip ediyor zaten ya. Beni ha 1 milyon insan takip etmiş, ha 5 kişi takip etmiş. Bana ne ya takipten ya? Beni melekler takip ediyor, ben de şeriatımı takip ediyorum diyen mantığımız nasıl eriyip gidiyor? Buna dikkat edelim. Kardeşlerim, sosyal medya çok büyük nimet. Hastamızı, akrabamızı, kesinlikle dostlarımızı arıyoruz, soruyoruz, nasılsın diyoruz. Çok büyük nimet. Asla sıla-i rahimin yerini doldurmaz. Sosyal medyada ekmek çeşitleri diye bir şey yazsan, herhalde binlerce, on binlerce ekmek çeşidi çıkar. Ama hiçbiri karnını doyurmaz senin. Gidip fırından ekmek alman lazım. Ya da sosyal medyadan ekmek siparişi vermen lazım. Ekmeğin kendisi değil o resimler çünkü. Tandırda ekmek yazdın mı, dumanının tüttüğünü bile sana gösteriyor ama karnın doymuyor. Sıla-i Rahim de böyle. Teyzemle, halamla, nenemle, dedemle oturup ben her gün WhatsApp üzerinden filan program üzerinden konuşabilirim. Ama hiçbir zaman teyzemin, halamın, dedemin, nenemin, anamın, babamın elini öpmek değildir o. Göz göze, el ele, göğüs göğüse temas etmedikçe insanlığımız doymaz, aç kalır. Tıpkı resimle karnımızın doymadığı gibi, ekmeğin kendisine muhtaç olduğumuz gibi. Aziz kardeşlerim, iyi bir psikolog kardeşim, herhangi bir insanın cep telefonunu 5 dakikalığına alıp, aç şifresini bunun deyip, profil resminden, girip çıktığı yerlerden vesaireden, ki bütün melanetleri sayıp duruyor zaten. Son 5 senede girdiğin, çıktığın, konuştuğun her şeyi veriyor. Bunları iyi bir pedagog, psikolog izleyip hepimize puan verebilir. Profil resmine elinde balta olan bir adam koyan birisi, lan sen canavar mısınız? Orta çağda savaşa mı gittin? Ne işin var bu baltayla? Profil resminde 4 tane, 5 tane sigarayı ağzına koymuş, yani onu da sorsan efkarını yansıtıyor. Bu cep telefonu. Kullandığımız resimlerden izlediğimiz yerlere varıncaya kadar her haliyle bizi kesinlikle yansıtıyor. Dikkat edelim. Geleceğimizi de yansıtıyor. Çünkü birisinin kızını istediğin zaman tak senin ismine giriyorlar. Gittiğin geldiğin yerler her yeri keşfediyorlar. Sen istediğin kadar son asrın en büyük evliyasından biri kızınızı istemeye geldi, kıymetini bilin diye reklam yap. İş başvurusunda bulunuyorsun. Profil resminden geçmiş kullanımın hepsi ortaya çıkıyor. Gezdiğin yerler, güya iş arıyorsun. Türkiye'nin en turistik yerlerini zenginlerden daha fazla gezmiş. Oralardan resim atmışsın sağa sola. Oturduğun sofralar boğa ile beraber oturmuşsun zannedilecek kadar. Aç, gözlü bir tip görüntüsü vermişsin. İyi bir iş adamı seni niye işe alsın ki? Kendi resmimizi çiziyoruz. Ama bir sel aldı bizi bu şekilde götürüyor. Kardeşlerim, biz evet kimsenin niyetini okuyamayız. Ama niyetlerin resmedilmiş şeklini çok rahat okuruz. Ve sosyal medyanın bir musibet boyutu da uykumuzu alabora etmesidir. Yakın zamana kadar televizyondu bu.
hastalığın sebebi. Şimdi sosyal medya televizyona rahmet okutturdu neredeyse.

0: psikolojimize etki ediyor, ahlakımıza etki ediyor. Ve aziz kardeşlerim, aslında Allah'la, Kur'an'la, peygamberle, şeriatla yaşayan birisine cep telefonunun, sosyal medyanın yapabileceği bir şey yok. Sosyal medya boşluk dolduruyor. Boşluk bulmazsa sende boşaltmaya çalışıyor. Boşaltıp öyle dolduruyor seni. Bu bizim Kur'an, hadis, ümmet, insanlık gibi dolu olması gereken başlıklarımızın boş olmasından kaynaklanıyor. Boşlukta bulunup ya da boşaltılacak kadar zayıf bulunup teslim olabileceğimiz bir sosyal medya, kaybettiğimiz imtihan demektir. Sonra biz ölünce sosyal medyadan cüz dağıtılıp hatimler okutulunca, otomatik o hatimler sosyal medyadan geldiği için cennete gireriz diye bir filmi izleyip durmayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Kişisel ve kolektif hafızanın şahsi ve ortak bilinç oluşturması bir diriliş medeniyet yolculuğu inşasında vazgeçilmezdir. Hafızası yitmişlik ya da hafızada sosyal, siyasi, kültürel ve her türlü bulanıklık, karışıklık, şahıs ve toplumu daimi kaygan zeminde yaşattığıdır. Programın ana konusu bilhassa görsel ve işitsel açıdan küresel hegemonyacı dünya düzeninin aldatıcı artı manipüle edip çeşitli baskılarla kültürel, siyasi, ekonomik, askeri iktidarına karşı farklı bir bakışın, ahengi bir duruşun, erdemi icraatçı bilincin efendiliğiyle günümüz her türlü zafiyetin olumsuz hal ve gidişatına alternatif bulgularla yaklaşmayı irdelemekte amaçlanmaktadır. Hafıza ve Bilinç programıyla Selçuk Ferit her cuma 21.05'ten itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Hafıza ve Bilinç programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Selçuk Ferit. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Selamun aleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar, mübarek cumalar. Allah nasip etti tekrar yine bir gece, bir akşam programında mübarek bir cuma günü buluşmayı Rabbim bizlere sıhhat afiyetle nasip etti. Elhamdülillah, inşallah Rabbim devamlılığını, tekrarlarını sıhhat afiyetle nasip eder bizlere. Bugünkü programıma, bugünkü yapacağım yaklaşık 50-55 dakikalık konuşma seansımda açmayı istediğim konu yine hafıza temelde olduğu için hafıza ve algı üzerine konuşacağım. Buradaki algıyı az sonra daha detaylarıyla açmaya çalışacağım. Bugün dünyamız ve var olan bu küresel dünyada ve bu küresel var olan dünya sistemi ve düzeninde bütün kültüründen, sanatından, biliminden, iliminden akla gelebilecek olan ta bir dolu ama akla gelebilecek medyasından, tutun da sanatından, biliminden her şeyine varıncaya dek insanlar bir algı yöntemiyle aslında tamamen şekillenmektedir. Ne tür olursa olsun, nereden olursa olsun, nasıl olursa olsun insan her daim bununla mükellef tutmuştur kendini ve de mükellef tutulup ve bir şekilde güdü şeklinde, bir güdü psikolojisinde uygun şekliyle toplumla beraber bireyler bu şekilde gruplar, yapılar hayatlarını devam ederler. Bunun doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi nereye giderseniz gidin aynıdır. Fakat bunun temelinde bir unsur vardır: güç. Güç sağlamak, gücü tesis etmek ve gücü korumak ve gücün devamında iktidar seçkini olarak iktidar hayatını devam ettirmek ve kendi menfaatlerini sürdürebilmek için bütün ama bütün var olan dünyamızın hangi noktasına giderseniz gidin, hatta ve hatta siyasi ve ideolojik ve benzeri bütün olaylar ve motiflerin içerisine girdiği inanç ve inancın dahi özellikle kullanılır hale getirildiği bir olay, bir sistemden söz ediyorum. Bütün ama her şeyle ve her şeyle belli bir açgözlülük üzerine kurulmuş ve gücü açgözlülük üzerinden temin eden ve bunun tamamen siyasi ve bunun tamamen askeri yapılarını, kod sistemlerini bütün kültürüne, bütün ilimine, bilimine, medyasına, her şeyine kadar yaymış olan algıların nasıl oynandığı, algıların nasıl oluşturulduğu, hafızayı nasıl boşalttığı veya da hafızayı nasıl bir şekilde karma karışık ve kargaşaya sürüklediği üzerine bugün bir şeyler söylemeye çalışacağım. Algı deyince bizim algı ilk olarak aklımıza şöyle geliyor: duyularla karıştırıyoruz ya da düşünceler. Bunların ya da duygusallık dediğimiz duyular, daha işte koklama, dokunma, duyma, işitme, görme gibi bu duyularının ötesinde aynı zamanda duygularla oynayabilme, insanın içgüdüsel motiflerini belirleyebilme, psikolojik mecrasını hafızadaki yer tutmuş olan olayları tahrip edebilme ya da sahte bir şekilde bunları değişime uğratabilme ya da orada oluşabilecek her türlü kaos ortamını besleyebilme ve bundan büyük bir menfaat temin edebilme. Fakat bunun sürdürülebilmesi için mutlaka burada bir şeyin devreye girmesi gerekiyor. Şöyle bir paragraf, küçük bir paragraf kurabilirim burada. Algıları propaganda dediğimiz propagandanın ikna yöntemiyle manipüle edip, değiştirip, zorlayarak, baskı kurarak, bu baskıları farklı şekillerde yaparak grup, zümre, topluluk, kişi ve her tür buna benzer yapıların toplumsal olarak, kitlesel olarak ya da varlık bilimsel olarak, insan olarak bunlar üzerinde bu grupları, bu yapıları sürekli merkezde tutarak ve onların merkez bakışıyla, onların merkezden bakışlarıyla beraber kendi iktidar seçkinliklerini koruyabilmeleri ve bunu da açıkçası az önce ifade ettiğim gibi ikna yöntemi ve bu iknayı propaganda üzerinden ve bu propagandayı da manipüle güçlerini kullanarak yapmaları olarak söyleyebiliriz. Aslında burada propaganda dediğimiz ve manipüle etme dediğimiz olay bir şekilde aynı anlamada gelebilir, getirilebilir. Fakat meselenin özü algıları değiştirmek, algılarla oynayabilmektir. Ve buna şunu derler, algı sanatı derler, algıları değiştirebilme. Bugün özellikle medya, siyasi partilerden tutun, şirketlerden tutun, devletin belli kurumlarından, kuruluşlarından, dünyada bunu söylüyorum sadece ülkede değil, bu genelde tamamen belli bir takım propagandaları temel olarak yaparak bu propagandalar üzerinden
Var olan yapıları manipüle ederek, değiştirerek ve oyunlar oynayarak biz buna sahte bayrak operasyonu dediğimiz, işte ne bileyim kışkırtma teorileri dediğimiz, kışkırtma olayları, tabloları ve benzeri gibi bir takım yapılarla gerginlik stratejileri dediğimiz, daha önce programda da geçmişti bu tipli kavramlar ve bu kavramlar üzerinden ve bunların kavramların daha doğrusu konu haline dönüştürülmesi ve bu konuların geliştirilerek bir şekilde var olan toplum yapısını, bireyi ve toplumu şekilleyebilmek, belirleyebilmek ve bunun üstüne tahakkümünü kurmak ve bir güdü toplumu şeklinde toplumları yönetme sanatı da diyorlar buna. Burada ben algılarla oynamak, özellikle algıların ne olduğuna dair konuya girmek için şöyle bir konuya size önce özellikle buradan söz etmek istiyorum. Algı insanın aslında zihni serüveninde ve bütün hafızasında oluşmuş olan, var ola gelmiş olan bir takım tecrübesiyle, bir takım bilgileriyle, edinimiyle, donanımıyla oluşmuş olan bir kurumsallık adetmeyen ama zihinsel anlamda artık bir şekilde yerleşmiş, oturmuş bir fikri, bir buna duyuların da, güdülerin de bir şekilde devreye girmesiyle beraber kendi kendini ve de toplumda yaşayan kültür kodları ve kültür genetikleri içerisinde harmanlayarak oluşturduğu ve aynı zamanda yine kişisel tecrübeleri ve deneyimlerinden yola çıkarak hayat dediğimiz bu hayatta edindiği bütün çocukluğundan gelmiş olan yetişkinlik çağına gelmiş olduğu o süreç içerisindeki onun zihinde yemesinden, içmesinden, davranışından, kalkışından, oturuşundan, siyasi perspektifinden, imanından, inancından ama her şeyde içtiği sudan, kahveden, çaydan, içtiklerindeki seçimden, var olan insan ilişkilerinden o kadar geniş bir konudur ki algı, artık onda var olan özellikle duyuların ve duyguların ve güdülerin de devreye girmesiyle beraber zihni serüvenin hafızadaki yer tuttuğu ve orada kalıplaştığı bir hale diyebiliriz. Kurumsallıktan ziyade bir kalıplaşma vardır. Fakat bu kalıplaşma aynı zamanda esnek bir kalıplaşmayı da beraberine getirebilir. Fakat manipüle dediğimiz propagandanın bir yolu girdiğinde bir başat güç eğer ki kendisini ikna yöntemiyle değiştirebiliyorsa ve bu iknasını manipüle yoluyla yapıyorsa ve bunun adına propagandayı, tam tersine sadece size bilgi veriyoruz ve biz bilgiyi kullanıyoruz ve bilgiyle sizi aslında aydınlatmak, açmak, geliştirmek istiyoruz gibi bir yaklaşımla biz doğruların peşindeyiz ve biz doğrular üzerine konuşuyoruz dediği anda zaten belli menfaatler varsa arkasındaki çıkarlar. Çünkü her kurgu aynı zamanda yani bir parti ya da bir siyasi yapı ya da onunla beraber bir aynı zamanda devletin kendi devlet otoritesi anlamında da baktığımızda bu açık olarak cemaatlere kadar varıncaya dek, siyasi gruplara varıncaya dek hepsinde belli anlamda belli bir zümre dediğimiz zümre oluştuğu için ve o zümrenin aynı zamanda zümre kalabilmesi için onun çevresinde saracak bir topluluk olmasından dolayı bu yapı açıkçası tepeden başlayarak aşağı doğru gelir ve aşağıda yayılır ve aşağıda kimi kişiler eğer bu ikna, bu propaganda ve manipüle yoluyla iknaya eğer ikna edilmiyorlarsa ya da kendilerini ikna edemiyorsa bu şahıslar, o zaman bu zümre ya da bunu yönetmeye çıkmış, yola çıkmış olan bu gücünü, bu siyasi, bu mali ya da bu işte iktisadi ya da ne derseniz bunu koruyabilmesi için gerekli yapacağı baskılar ve belli bir takım propaganda araçlarıyla özellikle medyayı kullanarak ve bilhassa sosyal medyayı da kullanarak bunların, var olan bu ikna olmazların ikna edilebilmesi için ve büyük bir toplum serüveninde, büyük bir toplum mecrasında, toplumun genellikle daha kendilerine inanabilecek belli bir takım cazibeli fikirleri ortaya atması ve bu cazibeler üzerinden kişileri bir şekilde karışıklıktan kurtararak daha yeni bir karışıklığın içine itiyor ama orada hayır, tam tersi, sizi bir karışıklıktan çıkarttık, daha saf, daha temiz düşünesiniz diyerekten aslında belli çıkar gruplarının belli menfaatlerini temin etmek için kurguladıkları, kurmuş oldukları özellikle algıyı yönetebilme ve bu algıyı yönetip bundan menfaat temin edebilme olayını ve hafızayı böylece çok daha açık bir şekilde travmaya uğratıp patolojik bir duruma sokma olayından bugünkü konumda
biraz ayrıntılarıyla söz etmeye çalışacağım gücüm yettiğince ve programım süresince. Şöyle ki bir küçük bir algı. Diyelim ki yaş

Dan soruyoruz. İşte diyorsunuz ki doğum tarihiniz. Bu doğum tarihiniz, şehriniz, nereli olduğunuz, nasıl olduğunuz, nerelerde nasıl yaşadığınız, kimlerle yaşadığınız, hangi ne tür bir acaba mesleki olarak ilgi alanınız oluştuğunuz, ya varsa ne kadar sevdiğiniz, sevmediğiniz, bütün bunlarla beraber, her şeyle beraber var olan inanç sisteminden tut, dininden, imanından, nerelere gittiğinden, hangi mekanlarda bulunduğundan, kimlerle yedip, kimlerle yiyip, kimlerle oturup sohbet ettiğinden, bütün bunların hepsini bir şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde, ilk başta kendimizden başladığımızda, bizde gerçekten oluşmuş olan bir dünya var. Bu algılar dediğimiz olay işte burada oluşmaya başlıyor. Bizim bütün bunlarla beraber bir kendimize ait istikrar ya da istikrarsızlık, bir denge ya da dengesizlik, bir karışıklık ya da böyle bir karışıklığa gerek duymadan son derece sağlam kalabilme ve devam edebilme, ama bunlar üzerinde karşımıza çıkarılmış olan bir dolu propaganda, bir takım manipülatif yollarla bizi rahatlıkla sağlamlığımızı, var olan inandığımızı, kendi hayat tarzımızı, kendi hayat tarzımızda oluşmuş olan bir takım değerler ya da değersizliklerin ne olduğu konusunda bize açıkçası yön tayin eden, bizi şekilleyen, bizi saptırma dediğimiz, yani kendi lehine neyse o bakış açısı oraya doğru çevirdiği ya da çeviremediği zaman yaptığı her tür eylem, her türlü icraat, baskı ve benzeri gibi olaylar aslında bize, bizim algımıza nasıl oynandığını, oynanmak istediğini ve bunun arkasında yatan arka planın ne olduğunu bizlere mutlaka şahıslara ve bir mümin olarak ve bir Müslüman olarak sorulması, sordurulması gerekli olduğuna inanıyorum. Bu isterse adı Müslüman cemaatleri olsun, isterse Müslüman partisi olduğunu iddia eden siyasi partiler olsun, her kim olursa olsun. Ya da bu Hristiyan olsun, Katolik mezhebinden efendim Ortodoks, şu bu, Sünni ya da Şia. Bunlar hiç fark etmiyor sıfatlar. Önemli olan insanın insan üzerinde kurabildiği ve kendi menfaatleri ve dünyasını o insanlar üzerinden elde edip o gücünü koruduğunu, şöhretini, kendi kariyerini ve bununla beraber sermayesini ve sermaye ilişkileriyle beraber askeri ve bütün gücüyle beraber bir devlet politikası olarak ve bu devlet politikasından açıkçası belli menfaat teminleri elde ederek ve silsile yoluyla gelecek kuşaklara ve kendi yakın çevrelerine aktararak ve devam ettirerek ve onlara aynı o mekanlarda kendileri ne idiyse, nasıl güç ise, o gücün devamı için belli sürekli manipülatif propaganda yoluyla belli bir takım silsilelerle oyunlar hazırlayarak insanların, toplumun özellikle seçimlerde, seçim öncesi bilhassa yapılan propaganda olayları ve oyunlarıyla, reklamlar dediğimiz medyadaki her gün yapılan tartışmalar, konuşmalar ve benzeri akla gelebilecek bir dolu değişik mecrada bunları her gün, her an, her saniye karşımıza çıkarmaktadır. Aslında şöyle diyebilirim. İstihbarat savaşları dediğimiz olay aslında savaşların merkezidir. İnsan istihbaratlarla savaşır. Aslında dünyadaki en büyük savaş istihbarat savaşlarıdır. Fakat istihbaratı ele geçirmiş olan ve istihbaratı yönetilen istihbaratlar, istihbarat adı altında aslında fazla hareket edemezler. Çünkü istihbaratı bağımlı olan toplumlar, zaten sermayesi bağımlı olan toplumlardır. Sermayesini, kendi bağımsızlığını kendi oturtamamış, kendi ayakları üzerinde duramayan toplumlarda genelde bu vardır. Ve bunların istihbaratları mutlaka zayıftır, çürüktür bir şekilde. Fakat bu istihbaratı sürekli güçlü gösterirler. Bunu belli propagandalarla yaparlar, bunu belli oyunlarla yaparlar. Ve bu oyunlarıyla beraber aynı zamanda ayakta kalırlar ve menfaatlerini orada iktidarda kalarak devam ettirirler. Şimdi istihbarat savaşlarından ziyade aslında en önemli savaşın, ben bir başka yönünü söylüyorum, propaganda savaşıdır. Aslında istihbaratlarından daha da önde olan, daha da önemli ve bizzat insanlığın, bir insanın bir insan üzerinde tahakküm kurması, birkaç zümrenin, grubun diğer grup zümreler üzerinde iktidar olabilmesi ve bunu yapabilmesi iki şeyle olmuştur. Bir, propagandayı çok iyi kullanabilmesi ve propagandayı bir zanaat haline getirmesi, işler hale getirmesi. Eğer bu propaganda işlemediği anda ona göre bir hukuk ve o hukuk sistemi kendi lehine kurduğu bir hukuk sistemiyle, kendi yasalarıyla ve onunla da eğer halen alamıyorsa, o zaman askeri zorbalıkla, askeri güçle, otoriteyle bunu, yani silah zoruyla sağlayabilmesidir. Bütün bunların özü yine bir şekilde döner dolaşır, darbeyi yapsanız da darbe sonrası
yine

aynı şekilde propaganda bu darbeyi son derece aklar, paklar ve açıkçası size bunu hafızanıza yerleştirir ve hafızanız bu algıyı alır, kabul eder, ilkinde onaylamasa daha sonra bunu onaylar hale gelir ve bu onaylama silsileyle bir süre sonra kuşaktan kuşağa, nesilden nesile devam eder gider. İşte büyük bir toplum masalıdır bu. Ve toplumun bu masalı aynı zamanda Müslümanın ve Müslümanların da büyük meselesidir. Bu aynı zamanda insanlığın da meselesidir tabii ki. Fakat İslam'ın özellikle içinde bulunduğumuz şu son 400 yılına baktığımızda, bilhassa 200-250 yılına baktığımızda daha ziyade detayıyla, daha yakın plan, biz aslında burada ne yapmışız, nasıl yapmışız, ne yapmışız ve nasıl bu hallere gelmişizin sorularını bu propaganda olayından çok iyi çözebilir ve alabiliriz. Propaganda ve manipüle etme yöntemleri ikna amaçlıdır. İkna kendine, kendisini, size o zorbalığı, o gücü, o propagandayı, o manipüleyi uygulayan, sizi ikna etmekle mükellef olmuş olan aslında gücün entrikalarıdır ve bu gücün entrikalarıyla beraber yaşatılırsınız ve bir şekilde güdü teorisi dediğimiz, güdülenme dediğimiz, sizi güdüsel olarak sadece bir yığın, bir sürü halinde görme olayına getirir. İşte bu tip olaylar, bu tip hareketler, bu tip davranışlar bizim sosyal hayatımızda, sosyal psikolojik hayatımızda bizleri çok ciddi olarak travmatik bir duruma sokar. Örneğin kavramlar, bir gün bir programda konuşacağım, kavramları değiştirebilir. Kavramların anlamlarını bozabilir. Kavramların özlerini değiştirdiği an, insanın en önemli düşüncelerinden, düşünme mekanizmalarından bir aracı olan kavramlara, yani bu soyut, ki düşünmek de bir soyuttur, eylemdir, inanç da bir soyut eylemdir. Bütün bu soyutlama insandaki var olan, bunları analiz yeteneklerine sadece sokmak istemez. Çünkü analiz etmek çok ciddi bir veri tabanı elde etmektir ve bu veri tabanına doğru ulaşmak bir dolu neden sonuç ilişkilerinde az önce size burada açıklamaya çalıştığım ve sizlerle bunu paylaşmak istediğim bu tip kavramların işte ikna ne demek, manipülatif durum ne demek, manipüle etmek, işte bugün hayatta günümüzde daha farklı bir dil geldi, mobbing diyorlar, uygulamak. İşte her zaman bir üstün asta olan gücü, yani ast üst ilişkileri, toplumun her mekanizmasında var olan bu ast üst yapı bir şekilde kendi zaten karanlık mecralarında, kendi gizliliklerinde, kendi gruplaşmalarında bu zümre yapılarıyla beraber iktidar seçkini olarak karşımıza çıkan ya da en küçük bir kurumda dahi, çalıştığınız bir şirkette dahi rahatlıkla bunları bulabileceğiniz ve devletin genelde bakanlıklarından, üst düzeylerinden her an, her mevkide bulabileceğiniz bir olaydır. Bu bize sadece ait değildir, bu ülkeye ait değildir. Bu çünkü bir dünya. Dünyada yöntem budur. Ve bu yöntem ta insanlığın ulus devleti geçmeden önce imparatorluk döneminde de vardı. İmparatorluklardan önce de vardı. Farklı farklı klanlarda da vardı. Vardı da vardı. Ama bu bir süre sonra artık bugünkü günümüz 21. yüzyıl yüksek teknoloji dönemine geldiğinde çok daha çığırından çıktı. Çok daha karmaşıklaştı. Fakat o kadar karmaşık olmasına karşın aslında bu kadar kirliliğin olduğu bir yerde de insanlar artık daha ziyade iki şeyde gitmek zorunda kaldılar. Buraya gelmeleri daha iyi. Ya ben bunların tek eline gireceğim, ya bunlara uyacağım, ya da ben bunların dışında kalıp kendi analiz ve kendi sentez ve diyalektik yapımı koruyarak, inanç sistemimle beraber bütünleştirerek hayatıma devam edeceğim ama oyuna gelmeyeceğim, oyuna da kimseye getirmeyeceğim. İşte aslında bütün bunların hepsinin özü şuraya geliyor. Bugün dünya neyle yönetiliyor diyoruz? Medya diyorlar adına. İyi ama medyanın arkasında ne var? O medyaya gelmek gerekiyor. Aslında bir şey var. Aldatma ve yalan var özünde. Aldatma ve yalan hafızayı özellikle bozan, dağıtan ve bununla beraber bunu özellikle dağıtabilmesi ya da orada kafa karışıklıklarını daha da çoğaltabilmesi için manipüle etmesi gerekiyor, baskı kurması gerekiyor ve bu baskıyı da yapabileceği propaganda araçları. İşte propaganda araçlarını kullanırken yaptığı propagandada kullandığı bir dolu değişik yöntemler vardır. Yani ben buna halk dilinde şöyle diyorum, kimin eli kimin cebinde. Bakın kimin eli kimin cebinde çok kıymetlidir. Ağız da çok farklıdır ama cep de aynıdır. Bunları unutmayın. Eğer ki bunlar birbirine çok uzak gibi görünürler ama o muazzam uzaklık bize gelen, görünen kutuplaşma aslında hiç de öyle değildir. Tam tersine bu sahte olarak oluşturulmuş ya, ve sistemin ve mekanizmanın yürümesi için bu karşıtların bir araya getirilmesi ve karşıtların çatıştırılması dediğimiz bir diğer

ettik süreçtir. Yani bunu özellikle uygularlar ve bu da bir propaganda aracıdır. Bu propagandayla beraber bugün Siyonizm dünyada biliyorsunuz bir propaganda yöntemini alıp kendi lehine kullanmaya başladı. O zaman aleyhindeydi. İşte neydi bu? Adolf Hitler dönemi ki Bakan Goebbels'i bir Nazizm ve radyodan yaptığı açıklamalar, yapmış olduğu bildiriler, duyurular, konuşmalar, bütün buluştuğu yerler, seminerler, mitingler, burada Yahudi aleyhdarlığını özellikle gündeme getirmesi ve çok ciddi olarak Alman halkında ciddi anlamda çok ciddi bir taşkınlığa neden olmasına ve bu taşkınlığın bedeli olarak da sonrasında tam anlamıyla o öfke duydukları Yahudi dedikleri alt sınıf dedikleri ve bu ırk teorisine oturttukları bu yapının hemen arkasından o yapının arka planında olanlar tarafından aslında nasıl oyuna getirildiklerini ve onların da birilerini oyuna getirme sırasında nasıl kendilerini de oyuna geldiklerinin çok iyi ama bize çok iyi bir örneğidir. Bu nedenden Alman Nazizm'deki propaganda, hatta Sovyetler Birliği'ndeki propaganda ve bugüne geldiğimizde kapitalist dünyadaki özellikle Anglo-Sakson, Siyonist Amerika ve İngiliz özellikle mekanizmasının ve İsrail mekanizmasının bugünkü iletişim teknolojileri nasıl çalıştığını ve nasıl bir şekilde dünyayı yönettiklerini propagandalarla ve yalan propaganda özellikle ve doğru propaganda gibi ikisini artık yalan doğru diye ayıramaz hale geldiğimiz bir olayda çok rahatlıkla belli menfaatleri ve güçlerini korumak için yaptıkları her türlü ama istisnasız her türlü kirli çalışmanın, manipülatif çalışmaların zihnimizi tahrip etmesi, hatta zihnimizi manipüle edip bize halen ve halen boykot edilmesi gerektiğini ısrarla söylememize karşın halen boykottan bir uzak, ısrarla damak tadında yarattıkları zihinlerdeki algıyla aynı zamanda ve bu şekilde halen içtikleri, yedikleri, kullandıkları bütün objeler var olan o manipülatif ve aynı zamanda o manipülasyonla beraber algı operasyonlarının bir sonrasında gündeme gelmiştir. Yani propaganda meşin dediğimiz makina, propaganda makinası istisnasız her alanda çok güçlü bir şekilde insanları, insanlığı ve onların düşünce sistemlerini duyma, hissetme, yeme, içme, davranma, giyinme her şeyine varıncaya kadar ele geçirmiştir. İşte bu ele geçirme aynı zamanda onları da bir nesne haline düşürmüştür. Bugün propagandaya ve bu propagandayla beraber manipülatif söylemlerle ve ikna edilerek yaşıyorsak o zaman biz de aynı şekilde o cisimler dediğimiz cisimler dünyasının bir üyesi haline gelmişizdir. Yani o materyalist bir yapının, maddeci yapının ve o menfaatlerden elde edilen dünyevi dediğimiz tamamen dünyaya tapınan ve kutsalları kendileri iktidar seçkinleri olan ve onların buyruklarına göre hareket eden bireyler ya da toplum dediğimiz bir nüve ortaya çıkmıştır ki ben artık burada birey kavramını kullanamam çünkü güdülenmiş olan sürüdür. Sürüler hiçbir zaman birey olamazlar. Bireyselcilik ayrı bir şeydir, birey olma ayrı bir şeydir. Şahıs kalabilme, kendine ait, kendi hüviyetini koruyabilme, imanıyla, başta inancıyla, duruşuyla, her şeyiyle, aynı zamanda protestosuyla, karşı duruşuyla, bütün bunlarla ancak var olabilecek, eylemleri, icraatlarıyla var olabilen ve ayakta durabilen ancak o zaman o insan, birey insan, yani şahıs varlığını koruyan bir kimlik olarak değil, bir sıfat olarak değil, tamamen Allah rızası için ve Allah yolunda ve doğru üzerine kurmuş olduğu ve ihlasla, samimiyetle yaptığı hayat tarzından kaynaklanması gerektiğidir. Bu nedenden her türlü manipülatif olaylara, her türlü ki bunun içerisinde gıybet de vardır, her türlü bu gıybet ve manipülatif ve yalan ve aldatmalar ve bununla birlikte oluşturulmuş olan propagandalara ve bilhassa reklam dünyasından tarafımıza sunulan al al al, harca harca harca, bunu kullan da bir oluşturulmuş monopoliyle zaten rekabet denilen rekabet yoktur. Aslında güçlü olan her zaman rekabetin tepesindedir. Aslında dünyaya sunmuş oldukları kapitalist, adaletli kalkınma diyerekten yutturdukları demokrasi hiç de böyle değildir. Tamamen algılar ve propagandalar ve manipülatif dayatımlarla dünya ticaret hayatı da dünya ticaret hayatıyla beraber askeri ve aynı zamanda kültürel bütün hayatımız tamamen ve tamamen belirlenmekte ve tek mono sistem dediğimiz tek boyutlu devam ediyor.

çok sağlam bir duruşumuz olmadığı sürece, hatta sağlam duruşumuz varsa, gittiğimiz, yaşadığımız çevre eğer iyi sorgulanmıyorsa, o çevreyle, o ilişkilerle aramıza iyi bir mesafe koyamıyorsak, zaten kendi düşünce sistemimize, kendi hafızamıza, var olan değerlere ve duyulara ve bütün bunlarla beraber iman aşkı ve inancımızla beraber aslında bir şekilde, eğer ki bunlar dediğim gibi çevreyle olan ilişkilerimiz ve var olan bize baskı uyguladıkları ve kabul ettirmeye çalıştıkları ikna yöntemleriyle biz bunlara eğer rıza gösteriyorsak, o zaman az önce saymış olduklarımdan bir şekilde feragat ediyoruz ve açıkçası ihlasımızda, samimiyetimizde sıkıntı çıkıyor demektir. Buradaki kararlı duruş, kesinlikle bu kararlı duruş sahte bir duruşa doğru ya da sendeleyen bir duruşa doğru, kaypak bir duruşa doğru gitmemeli. Çünkü onun faturası çok kayganlar, kaygan yollardır ve o kaygan yolların içerisine bir kere girdiğimizde o havzalara sıkıntı çok yoğunlaşacaktır. Ve aslında yoğunlaşmıştır. Çünkü bugünkü İslam aleminin, İslam coğrafyasının özellikle ve özellikle İslam coğrafyasının tüm dünyada dahil olmak üzere asli sorunu bu propagandaya ve bu propagandayla beraber manipüle tekniklerine, taktiklerine ve bununla beraber hafızalarında doğru kabul ettikleri, doğru da olabilen birçok iman, inanç, her şeyiyle yaptıkları, yedikleri, oturdukları, içtikleri kültür gelenekleriyle, kodlarıyla birçok şey onlara artık değişmesi gerektiği, mutlaka yapılmaması gerektiği ki doğrular, yanlışlar bunlar tartışılır. Hepsi bir şekilde topyekün değişime uğratılma olayını ve bu zanaatın adına da işte açık olarak algılarla oynama, algıları saptırma, algıları bir şekilde tamamen kendi lehlerine çevirebilme amacı güdüldüğünden dolayı bugün dünyamız ciddi bir travmatik, hatta patolojik bir kargaşanın içerisindedir. Bugün Gazze'de yaşananların en büyük nedeni budur. Gazze'de eğer insan kıyımı, bir soykırım yapılıyorsa bunu yapan özellikle diyoruz kimlerdir? Siyonistler diyoruz. Peki bu Siyonistler acaba kimlerdir? Bu Siyonistlere bakın. Bu Siyonistler işte bilhassa bugünkü gelen ve bu ulus devlet yapısını kurmuş olan, ki unutmayın Türkiye'de bir ulus devlettir. Unutmayın yine 1949'da İsrail kurulduğunda bu Siyonist devlet, Türkiye bunların ilk tanıyanlarındandır. Bu ülkeyi ilk tanıyanlardır. Unutmayın Cezayir Fransa karşı, Fransız kolonisine, emperyalizmine karşı savaş verdiğinde, o savaşı verdiğinde dikkat edecekseniz, tarihi araştırırsanız, o 50 başlarına gittiğimizde, 50 ortalarına, özellikle ve özellikle o iç savaşın en çatışmalı anlarında Türkiye'nin Cezayir'e bakışı, Cezayir politikası, dış politikasında nasıl şekillenmiştir ve uzun bir aradan sonra biz Cezayir'i kabul etmişizdir. Ama İsrail ilk kurulduğu an kabul etmişizdir. İşte Türkiye'nin devlet politikasının ne olduğunu, ama bizlere nasıl, neyi manipüle edip nasıl yutturduklarını en güzel örneği budur. Önemli olan bunları anlayabilmek, ayrıntılarını bulabilmek, bu mekanizmalara girebilmektir. Fakat bugün algılarda biz diyoruz ki Cezayir Müslüman bir ülkedir. Eski Fransız kolonisi. Halbuki Osmanlı'nın tabasındaydı zamanında. Ama ne oldu? İşte Tunus. Ne oldu? Bütün bunları eğer iyi irdelediğimizde, sorguladığımızda bizim de nasıl bir ülke olduğumuz ve kimler ve ne, hangi güç tarafından, lobiler tarafından şekillenip yönetildiğini anlamak için hiçbir propaganda aracına, hiçbir şekilde bilhassa ve bilhassa dünyayı bugün şekilleyen Anglo-Sakson Siyonizmin içerideki bir takım var olan güçleri, lobilerinin oyuna gelmeden kendimiz kalabilmemiz, kendimiz kalabilmekle değil aynı zamanda kendi duruşumuzu var etmemiz ve sağlam durabilmemiz için mümkün olduğunca bu propaganda ve algı oyunlarından uzak kalmamız, uzak durmamız gerekmektedir. Bize ne içeceğimizi, ne yiyeceğimizi, nasıl yiyeceğimizi, nasıl içeceğimizi sürekli ve sürekli var olan bu tüketim çağında, bu özellikle büyük, yoğun, son derece vahşi bir tüketim çağında belli menfaatlerin elde edildiği, büyük menfaatlerin, güçlerin maddi anlamda elde edildiği ve açıkçası tamamen dünyevi ve bu dünyevi yapıya tapınmaya doğru bizi yöneltmiş olduğu bu iblis vari açıkçası yapılanmanın üstesinden gelebilmemiz için bilhassa bir mümin, bir Müslüman olarak ve Müslüman toplum ve toplumlar olarak bugünkü propaganda ve oynanan algı operasyonları ve algılarımızdaki özellikle yapılmış olan duyularımızdan, düşüncelerimizden, hatta güdülerimize varıncaya kadar, güdülerimiz kabul etmese de o güdüler dahi bir şekilde Allah'ın verdiği bu fıtrat bir şekilde zihin tarafı

0: Bundan algılar ve hafızadaki yapılan bu büyük handikap, bu büyük boşluklar, büyük daha doğrusu travmalar sonucu bir şekilde karma karışık duygular içerisinde, düşünceler içerisinde bocalamaktayız. Bocalıyoruz ve sonra çevremizde eğer birileri daha çoğunlukla ikna edilmiş ve onlar belli bir takımları, yöntemleri uyguluyorlarsa biz de aynı, aa neden olmayalım, evet değişmemiz gerek, biz de bunları uygulayalım dediğimiz an zaten birçok şey bozulmuş oluyor. O şahıs şahıs olmaktan çıkıyor. O şahıs sadece kimlikle, sıfatlarla Müslüman olduğunu ya da İslam'da bir şekilde ilişkisi olduğunu ya da neyse mesleği, neyse yaptığı, hangi ülkeye aidiyeti ise, işte bunu ırk söyleminde Türk der, Arap der, Kürt der, Laz der, Çerkez der gibi gibi gibilerle hayatını devam ettiriyor. Ettiriyoruz. Bugün asıl mesele bizim hakikaten en önemli şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ve çözmemiz gerekiyor. Algı nasıl oluşturulur? Ben bu programı yaparken hep düşünürüm. Algı nasıl oluşturulur? Algı nasıl oluşturulur insanda? Hep sordum kendime. Önce kendimden yola çıktım. Şimdi bunu ben size bugün anlatıyorum. Diyorum ki algı. Algılara dikkat edin ve algıları sorgulayın. Size yapılan algılar neler ve sizin elde etmiş olduğunuz bugüne kadar algılar neler? Tarihinize bakın ve o tarihinizde olan, yaşanan olaylara bakın. Ve o olaylar size nasıl belletilmiş? Belletilmiş diyorum bakın. Yani nasıl anlatılmış ve nasıl şekillendirilmiş ve hatta nasıl manipüle edilip nasıl bir şekilde doğru kabul ettirilmiş. Ve siz bu doğruları nasıl kabul etmişsiniz ve bunun doğru olduğuna inanmışsınız ve doğru olduğu ve doğrunun ne olduğu, doğrunun kavramsal olarak ne olduğu konusunda tam olarak bir fikir beyan edemiyorsanız o zaman çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz demektir. Yaşamışız demektir. Yaşamaktayız demektir. İşte algılar hafızanın en önemli yaşayan unsurudur, organizmasıdır. Ama algılar aynı zamanda o hafızanın ve o varlığın aynı zamanda en önemli yok edici özellikle gücüdür. Bu güç çok tehlikeli bir güçtür, algılar. İnsan algılarla yönetilir, algılarla yaşatılır, algılarla sürü haline dönüştürülür. Bunun adı ne olursa olsun, sıfatı ne olursa olsun, imanı, inancı, cemaati, zümresi ne olursa olsun başta da dediğim gibi hiç fark etmez. Algıya tabi olan ancak o tabi olduğu algıyı çözmekle ve kesinlikle sorgulamakla mükelleftir. Bu algının kendi içerisinde ve kendi hafızasındaki yerinin ve kendi kodlarıyla, insan kodları, iman kodları ve inanç kodlarıyla olan ve çevre kodlarıyla olan bütün tarihiyle, coğrafyasıyla, her şeyle var olan bu kodların sorgulanması yine o şahıs tarafından mutlak yapılmak zorundadır. Yoksa pasif kalırız, aktif olamayız. Aslında algıyı yapan aktif, algıya maruz kalan pasiftir. İşte bu pasif aktif ilişkisini değiştiremediğimiz süre içerisinde algılarımızla oynanıyor ve sürü mantığı, sürü toplumu gibi güdülerek yaşamakla izlemektir. O yüzden Allah korusun, bu konular çok yoğunlaşmıştır ama mümkün olduğunca biz bunları mümkün olduğunca çözmemiz için, vakıf olabilmemiz için algının ne olduğunu, algının kavramsal derinliğini ya da algının nasıl bir kavram olduğunu ve bu kavramın, bu soyut kavramın hayatımızla, günlük hayatımızla nasıl ilişkilendirildiğini çok iyi anlayabilmek, kavrayabilmek için ısrarla ve ısrarla, oyuna gelmemek için ve kimseyi de oyuna getirmemek için, Allah rızası için yapabileceğimiz açık ve samimi olarak sorgulamaktır. Yani düşünce mekanizmamızı biz bunun üzerine kurmak zorundayız. Ve hafızamızı gerçekten kimselere yem etmemek zorundayız. Eğer hafızamızda belli bir takım yanılgılar varsa, yanlışlar oluşturulmuşsa ve bunlar bizim hayat tarzımızda ve iman, inanç geleneklerimizde ciddi çatışmalar haline gelmişse yem olmayalım ya da uyuşmayalım. Uyuşmak çok önemlidir. Uyuşmak propagandanın en büyük gücüdür. Manipüle aynı zamanda uyuşmanın en önemli saltanatını sürdürtmek demektir, sürdürme demektir. Çünkü o saltanat ancak o şahsı uyutarak yapar. Yani o uyutma dediğimiz olay direkt olarak bir uyku hali değildir. Pasif hale dönüşmedir. Sessiz kalmadır. Artık hareket ve heyecan duymamaktır. Bir şekilde güç yetmediğini anlamaktır. Gücünü yetiremeyeceğini, sözünün geçmeyeceğini bilerek bu sözünden vazgeçmektir. Ya da bu sözünü sessiz yapmaktır. İşte buradan da Allah muhafaza 3 maymuna kadar gidebilmektir. Ya da oyuna göre, oyunun kuralına göre oynamaktır. İşte bunlar hafızamızı daha da tahrip eder ve daha da birbirimizi manipüle eden hale geliriz, yaygınlaştırılır ve kendimizi uyguladığımız yalanlarla, her türlü ucuz küçük yalanlar, her türlü aldatmacalarla var olan sistemin bize uygulamış olduğu, yapmış olduğu, dayatmış olduğu, hafızamızı bozduğu ve bizi bu alanda evet bu doğrudur diyerek ikna ettiği ve kendimizin de buna ikna olduğumuz anda aslında büyük bir insanlık, Allah'ın insanlığı, doğru yola gidecek olan Allah rızası için olan insanlık açıkçası iblisin tamamen buyruğu altına girmiş demektir. Dünyevileşmek demek. Ama dünyevileşmek demek, dünyevileşmek hiçbir sorgusuz sorasız dünya sorgusuz dünyevileşmek işte ne yazık ki bugünkü materyalist çağın, materyalizmin, maddeciliğin ama bunu rahatlıkla kılıflandırarak Hristiyan, Müslüman, Musevi ya da işte Hindu ya da Taoist, şu bu Budist gibi adlarla ve sıfatlarla iktidar seçkinleri elinde tamamen şekillendiği Protestan'ı, Şii'si, Katoliği, Ortodoks'u ve aynı zamanda işte bizim Sünni dediğimiz ya da Şia dediğimiz mezhepler ayrımlarıyla ve benzerleriyle, cemaatlerle, cemaatlerin bakışlarıyla, o cemaatteki liderlerin ne söyledikleri, nasıl söyledikleri, ne için söyledikleri, kim için söylediklerinin doğru dürüst irdelenmemesi ve sorgulanmamasıyla beraber bir manipülasyon çağıdır. Çağ bir propaganda çağıdır. Çağ tamamen ama bu çağ sadece bugünden değil, bu ta geçmişimizden var ola gelen en büyük savaş aracıdır. Bu savaş aracını kullanan, işte bu savaş aracını kullanan iktidarını sürdürür. İktidarını kurar, iktidarını rahatlıkla ve rahatlıkla dayatarak güdüsel anlamda, sürü anlamında toplumları alt üst eder, bozar, dikte eder, gerekirse kana boyar. O yüzden çok tehlikeli bir mecradır. Allah bizleri muhafaza etsin, Allah korusun. Fakat tekrar diyorum, yani yalan insan ruhuna sindirilebilir. Aldatma rahatlıkla yasal ve doğal hale getirilebilir. Çünkü bir nevi bugünkü pazarlama sektörüne bakıyoruz ve bunun siyasete bakıyoruz. O kadar rahatlıkla reklamlarda bizi ikna için kelimeler bulunuyor ve bu kelimelerin bilimi yapılıyor, ilmi yapılıyor. Bunun için son derece hassas olmamız gerekiyor. Yaptığımız her olayda, her adımda, her aktif pasif ilişkideki evinizde bir televizyon, cebinizde bir telefon, internet ve benzerleri açıksa ve siz sadece oraya teslimseniz zaten sizi manipüle ediyor demektir. İstediğiniz kadar kendi ilgi alanlarınız da olsa bakın diyorum. Kendi ilgi alanlarınız ya da kendi ideal ve inanç sistemleriniz dahi olsa aktif olamadığınız sürece, icraatta siz bulunmadığınız sürece ve yapılan icraatlara karşı bir gerçekten bir duruş sergileyemediğiniz sürece sadece tamamen kendinizi onunla bütünleştirdiğiniz zaman, denilende kendinizi onayladığınız zaman, farkında olmadan, analiz yapmadan, analitik düşünmeden ve bunu duyular ve düşünce ve bütün güdüler sistemiyle beraber oturtmadıkça bence her an hangi konuda olursak olalım propagandaya ve belli bir takım güçlerin tamamen altında giriyor ve onlara teslim hale geliyoruz. Bütün bunların aslında nereye uzandıkları ve arka planlarının ne olduklarını araştırdığınızda ise karşınıza çok ürkütücü, gerçekten özellikle kadrolar çıkıyor. Bu kadrolar, bu güçler, bu zümreler, bu yapılar aslında öyle ki sizi sizin inandığınızla bile vurabilirler. Sizin inandığınızla değiştirebilirler. Sizi rahatlıkla istedikleri gibi şekilleyebilirler. Bu yüzden nedir alternatif? Alternatif şudur ilk. Bunu önce bilebilmek, algıyı bilmek, algınızın hafızadaki yerini bilmek, bunu kim yerleştirmiş, nasıl yerleştirmiş bunu bilmek. Bunun sorgulamasını yapmak, bununla beraber bunun doğruluk ve yanlışlıklarını, var olan testini toplum içerisinde yapabilmek ve bugüne kadar gelmiş olduğunuz durumunuzu iyi irdelemek, bu durumda ve bugünkü var olan İslam coğrafyası ve bir mümin olarak İslam'da yaşanan sorunlar ve bugün yaşanan Gazze'deki soykırıma ne kadar katkı sağlayıp sağlamadığınız, olumlu ya da olumsuz bunu görebilmek, Bununla beraber dünyayı nasıl yönettiği ve kimlerin yönettiği ve bu yönetimin ne olması, nasıl olması değil, nasıl yaptıklarını, propaganda araçlarını, manipülatif araçları nasıl kullandıkları, bu araçların gerçekten ilmi derinliğine kendi açımızdan bakarak o araçları iyi çözümlemek, iyi çözümlemek, iyi araştırmak ve grup dinamikleri arasında biz Müslümanlar birbirimize bunu yayıp buradaki gerçekten var olan bu propaganda ve manipüleyi, bu yalanı, bu dolanı, bunları çok iyi ortaya çıkarabilmenin gerçekten içimizde sohbetlerini yapıp aynı zamanda çok mesafeli duruşlarla ciddi icraatları yapabilmemiz. Çünkü mesafeli duruş aynı zamanda bir icraattır ve ciddi ses getiren bir icraattır. Çünkü arz talep ilişkisine bağlıdır. Eğer ikna size bir arz talep ilişkisinde eğer talep oluşturduysa arz, yani sunan, o zaman zaten siz teslim olmuşsunuzdur. Bugün İslam'ın başına gelen en büyük felaket budur. Bu consumerist dediğimiz bu tüketim çağında istisnasız sadece giymek, yemek, içmek değil. İşte zihinsel olarak da tüketim içerisindeki tamamen bilgisizlik, tamamen bilgisizliğe sürüklenmemiz ve cahiliye devrimine tamamen bir cahiliyetle yaşamamızın en büyük nedeni dünya için budur. İnsanı birbirle yarıştırırken aynı zamanda kendilerince menfaat toplayarak ve belli bir monokültür dediğimiz tek düze, sığ, klişe bir kültür içerisinde bize bunu renklendirerek, anlatarak ve biz şekilde büyük Anglo-Sakson Siyonizm dediğimiz bu yapının özellikle dünyayı nasıl işgal ettiğini, hatta Çin'i bile, ateist Çin'i dahi, hatta bir dönem ateist ama şu anda belli bir inanç sistemine tekrar geri dönmeye çalışan ve travmatik, alkolik bir Rusya'yı dahi ve Büyük Asya, Orta Asya'daki Türkü Cumhuriyetleri dahi ve var olan ta gidebildiğinizde Uzak Doğu, Japonya'sı, Kore'sinden tutun sadece Meksika'sından nereye varıncaya kadar ta en ücra köşelerine dünya tamamen belli bir tekelin altında, aynı manipülatif tekelin altında. Bunun adına da biz ne diyoruz? Emperyalizm çağ ve bu çağın en önemli oyuncağı, elindeki aracı, güçlü aracı kapitalizm. Kapitalizm dediğimiz bu kapitalle insanları yönetebilme, algılarıyla oynayabilme, algılarını istedikleri gibi yönlendirebilme ve bu algılarla aynı zamanda onları teslim alıp tamamen yok edebilme. İşte bugün en önemli, bilhassa iletişim araçlarıyla bunu yapmaları, reklam dünyalarıyla, kültür, sanat, film ve her ama akla gelebilecek her konuda dikte etmeleri, manipüle etmeleriyle var olan bu propaganda ve var olan ikna süreçlerini algı operasyonlarıyla yapmaktadırlar. İşte biz buna sahte algı operasyonları diyoruz ve bu sahte algı operasyonlarının, algının ne olduğunu, sizdeki yaşayan algı ve bu algıların tekrar tahlil edilmesi gerektiğini tekrar burada hatırlatmak için bu programı yapıyorum. Algılarımızı bilelim, algılarımızın ne olduğunu iyi anlayalım. Eğer algılarda gerçekten bir sorun varsa bu algıları kimler tarafından nasıl oluşturmuş bunu çözümleyelim ve bu algının tamamen tekeli altında kalmayalım. Bunun tekeline girmeyelim ve algıların üstesinden gelebilmek için önce şahsi olarak kendi varlıklarımızı ortaya koyabilmeli. Allah yolunda ve Allah rızası için birlikte bir araya gelebilmenin ve bir medeniyet oluşturabilmenin ve kendi inşamızı kurabilmenin, algılardan uzak kendi inşamızı kurabilmenin hakikat yolculuğuna gerçekten vakıf olabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Allah'a emanet kalın. Mübarek cumalar, hayırlı geceler. Allah tekrar nasip etsin.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Selçuk Ferit'in hazırlayıp sunduğu Hafıza ve Bilinç programı sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Ankara için yatsı ezanı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi.

0: Işıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Sizlerle olan beraberliğimizde bu gecede gece ibadeti konusunu inşallah işlemek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamlarla programımızı adapte olmaya çalışalım dostlar. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Gece ibadetinin önemli unsurlarından bir tanesi duadır dostlar. İnsanın yaratıcı ile olan ilişkisi ibadet vasıtasıyla olmaktadır. İbadetin özü, diğer bir ifadeyle bütün ibadetlerin icra edileceği öz duadır. İlim bugüne kadar duanın neticelerini hayranlıkla seyretmesine rağmen henüz duayı izah edememiştir. Yaratıcıyla kul arasındaki özel bir anlaşım. Dua, akıl üstü, ilim üstü bir nitelik durumundadır. Ve insanlık ilk günden beri gerekçesi ne olursa olsun dua etmektedir. Dua mutlaka ihtiyaçlarımızla ilgili bir şeyler istemek demek değildir dostlar. Bizi yaratan ve yaşatan sonsuz kudretinin sahibi önünde kendi aczimizi ve hiçliğimizi anlamak, kendi kendimize yeterli olmadığımızı bilmektir. Bizi en yakından tanıyan ve en iyi anlayan Rabbimizin huzurunda iç dünyamızı olduğu gibi ona açmak ve bütün samimiyetimizle halimizi ona itiraf etmektir dua. Hakiki dost ile, sevgili ile baş başa kalmaktır dua. Böylece dua, her şeyden önce kötü duygu ve düşüncelerden boşalmak, temizlenmek ve iyileriyle dolmak suretiyle ruhun huzura kavuşmasıdır dua. Dua, dudaktaki sesler ve kelimeler değil, kalpteki iniltiler ile ruhtaki sızılardır dua. Kur'an'da bu nokta şöyle vurgulanıyor: Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Ona korkarak ve umarak dua edin. Ve dua insanın değer ölçüsüdür. De ki, eğer duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Allahu Teala böyle buyuruyor. Evet, dua. Hemen her yer, zaman ve ne konumda olur ise olsun, ancak Kur'an ve hadiste, seher vakitlerinde dua ve istiğfarda bulunulmasında mümkün olduğu kadar teşvik ve tavsiye edilmiştir. Seher vakitlerinde, yani gecenin en güzel vakitlerinde, kulla Allahu Teala arasında hiçbir engel olmaksızın, riya yok, gösteriş yok, şu veya bu beni görecek yok. Sadece ve sadece Allahu Teala ile sen. Cennet ehli ve öte dünya nimetlerine nail olanlar, anlatırken bu durum, nail olanlarla ilgili konuları özellikle hatırlatılmıştır. Sabredenleri, doğru olanları, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranları, Allah için mallarını harcayanları ve seherlerde istiğfar edenleri Allah görmektedir diyor Âl-i İmrân suresinde. Allahu Ekber. Seherlerde istiğfar edenleri. İşte bu namzetler Allah için geceliğin kalkan samimi Müslümanlara ad edilmiştir. Cennetlikler geceleri pek az uyuyorlardı. Dikkat edin. Cennetlikler geceleri pek az uyuyorlardı. Seherlerde istiğfar ederlerdi. Zariyat 17-18'de Yaradan'ın böyle buyuruyor. Allahu Ekber. Seherlerde istiğfar ederlerdi. İşte ölçüler teker teker konmuş dostlar. Allahu Teala tebliğ ediyor. Bilmiyorum, duymadım diye bir şey yok. Öğrendin. Eğer talipsen, geceler senin hizmetinde elhamdülillah. Hele bir kalkabilsek. O nefsi kırabildikten sonra Allahu Ekber. Abdest alana kadar

Nefis yataktan kalktı ya, muallakta. Yatayım mı, yatmayayım mı? Kalksam mı, kalkmasam mı? Hadi kaldırdın. Bir lavaboya git. Oradan gel gelebilirsen doğru gözün gene yatağa bakıyor. Hayır hayır, gitmemeliyim. Abdest almalıyım. Abdestin ta ki çeşmenin başına kadar. Sonra mı kalksam? Acaba biraz daha uyusam, gece bir saatten sonra mı kalksam? Nefis kuduruyor. Bundan sonra yapabilir miyim acaba? Neyse yatayım. Hayır, abdest almalıyım. Doğru boynundan tut, zincirini sürükleye sürükleye götür çeşmenin başına. Aç suyu, orada işte bir abdest alır. Orada kendini birazcık toparlar. He, birazcık kendini açmak mı istiyorsun? Eğer şeker hastası değil isen, tabii ki kan şekeri uyuyunca düşer. Birazcık tatlı bir şeyler aldığın zaman hemen kan şekeri yükselir ve çabuk uykun açılır. Ondan sonra ağzının tatlanması için birkaç bir şey aldın. Fazla su içme, yok çünkü bunaltır ve su boldurur, boğar yani insanı bozar. Geceliğin ibadet noktasında şişirir ve gaflet getirir. Onun için de su içme yok. Hele zikirin tesirini de kaçırır. Ondan sonra da zorla götürdün seccadenin başına. Çok da karanlıkta olmamak için güzel tatlı bir ışık. Ve onunla beraber de ellerini tekbir kaldır. Allahu Ekber secde. İki rekat teheccüd kıldı. Hadi kaldır. Bir iki rekat daha. Tekrar kalk. Bir iki rekat daha. Elhamdülillah. Gecelerin fatihi olmak kolay değil. Ondan sonra teheccüdü kıldın. Bitti mi namazı? Kılmak istiyorsan yine devamla. Ama yoruldun. O zaman ellerini kaldır. Allah'a dua et. İste isteyebildiğin kadar. Kapan secdeye, duana yine devam et. İste isteyebildiğin kadar. Kimden istiyorsun? Allahu Teala'dan değil mi? İste. Yaradanım cömerttir, sen de cömert gibi iste. Ve ondan sonra da ağla ağlayabildiğin kadar istiğfar et. Hataların gözünün önüne gelsin. Günahların gözünün önüne gelsin. Zannet ki sabaha çıkmayacaksın. Belki son fırsatı. İste. Samimi olarak iste. Ama dünyalık, ama ahiret. Sonra secdede bir süre daha kal. Sonra tekrar doğrul, otur. Tekrar gözünü kapa. Kapadıktan sonra başını önüne eğ. Birazcık tefekkürün mevt. Ölüm rabıtası yap. Bir nefsini sok bakalım mezara. Ne olacak? Ondan sonra da yavaş yavaş zikrin deryasına dalmaya başla. Allah. Yavaş yavaş çekmeye başla. Bakalım ne olacak? Merak mı ediyorsunuz dostlar? Ondan sonrasını deneyin, kendiniz görün. İşte böyledir geceliğin o samimi olan insanların, istiğfar edenlerin, az uyuyanların hali. Belki bir gecede fazla şey göremezsin. İki de, belki üç, ama dört, beşe kalmaz kesin gelir. Ve kesin samimi isen, beşe kalmadan o bereketi yakalarsın. Ondan sonra beklersin bir sonraki geceyi. Sonra daha sonraki gece. Bir sonraki gece. Sonra bakarsın ki elhamdülillah. Hayatından bir parça olmuş gece ibadetleri. Ondan sonra da sabahleyin sakın bu ibadetini hiç kimseyle paylaşma. Ne ailenle, ne çocuğunla, ne arkadaşlarınla. Eğer Allah için yapıyorsan sadece Rabbin ve sen bil. İşte o zaman kıymetlidir gece ibadeti. Eğer bu ibadetini birisine söylersen sermayenin çoğunu dökersin. Riyayı karıştırırsın ve sermayen boşalır. Eğer Allah için yapıyorsan sadece sahibin bilsin, başka kimse değil. Seherlerin dua için tercih edilmelerinin çeşitli sebeplere dayanmaktadır dostlar. Sükunet ve müsbet duygun yoğunluğunun yanı sıra o saatlerde, seher vakitlerinde Rabbin dünya semasına nüzul buyurması ve her gece var olan icabet saati tercih edici sebeplerin başında gelmektedir. Gecenin belli bir saatinden sonra uyku ve rahatını terk edip namaz kılan, Kur'an okuyan ve gözlerini günahlarına gözyaşı döken müminin kalbi yumuşamamış ve dua fırsatı yakalayamamıştır.
Nitekim rahmet nebisi, kalbiniz merhametle yumuşadığı zaman dua etme fırsatını kaçırmayın. Çünkü kalp yumuşaklığı Allah'ın rahmetindendir diye buyruluyor. Zaten insana düşen ilahi rahmet ve merhameti tahrik etmek, rahmet kapılarını çalmak yani dua etmek değil midir? Şems-i Tebrizi'yi biliyorsunuz değil mi? Şöyle diyor kendisi mübarek. Rahmet deryası daima coşmak, dalgalanmak ister. Bunu yapacak olan da senin yalvarman, ağlayıp feryat etmendir. Senin gamının bulutları gelmeyince ilahi marifetin deryası dalgalanmaz, coşup köpürmez. İşte böyle diyor Şems-i Tebrizi. İşte gece ibadetini takip eden seher vakti böyle bir fırsatın doğduğu an, yani rahmet kapılarını çalmanın tam zamanıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı, taçların tacı, gece ibadet için uyandığı andan itibaren hemen duanın atmosferine girer ve adeta bütün ibadetlerini dua ile süslerdi alemlerin efendisi. Onun gece ibadeti duanın çeşitli tonları olan Kur'an okuma, tazarru, istiğfar, niyaz ve gözyaşlarından ibadetti. Demek ki mümkündür. Alemlerin efendisi secdeye kapandığı zaman sadece ve sadece kulluğunun vaziyetini yerine getirmek için ağlayarak Rabbine dua ederdi. Hani Ayşe annemiz diyor ya, öyle secdeye kapanırdı ki bazen o ruhunu teslim etmiş zannederdim diyor. Karanlıkta el yordamıyla arardım alemlerin efendisinin ayağını. Sonra bir yerine değecek mi diye. Sonra ayaklarının bileğini elim değdi diyor. Şişmişti. Elimin değdiğini hissedince birden kıpırdadı. Tarifsiz sevinmiş Hazreti Ayşe annemiz. Elhamdülillah. Secdede Allahu Teala'ya dua etmenin en ulvi derinliğini gösteren alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı. Emrine şükürler olsun ya Rabbi.

Secdede Allahu Teala'ya dua ederken dökülen gözyaşları. Sanki gözler o damlaları akıttıkça kendi lisanları ile dua ediyor. Belki şükürlerini eda ediyorlar. Soruyorum sizlere. Kainatta Hakk'ı zikretmeyen ne var ki? Taş bile Hakk'ı zikrederken Rabbil Alemin'in muazzam bir sanatı olan gözün zikri, o gözün zikri ondan muhabbetle çıkan göz damlaları olamaz mı? Bizi de Hakk'ın haram kıldığı şeylere bakmayarak o muazzam sanatın şükrünü neden eda etmeyenlerden olalım ki? Olmayalım ki. Ağlayabiliyorsak Allah için ağlayalım. Allah için ağlayalım. İnanın, Hak için dökülen gözyaşlarının bir damlasına verilen sevabı bilseydik belki ağlamaktan gözlerimiz görmez olurdu. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi ne güzel buyuruyor. Suyun bulunduğu yer yeşerir, gözyaşı dökülen yere ise rahmet yağar diyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Ne güzel söylemiş. Allah için gözyaşı döken gözlere cehennem ateşi yakmayacak diye bilmiyor muyuz? O zaman gecelerin derin saatlerinde, insanların görmedikleri yerlerde Hakk'ın rızasını kazanmak için niçin ağlamayalım ki? Ola ki o dökülen gözyaşlarından belki bir damlasının hürmetine Rabbim bizi bağışlar da affediverir. Çünkü o Rahman'dır, Rahim'dir dostlar. Elhamdülillah ya Rabbi. Ömrine şükürler olsun. Alemlerin efendisi uyandıklarında henüz abdest almaya gitmeden önce şu duayı okurlardı. Allah'ım, bütün övgüler sana aittir. Sen yerin, göğün ve ikisi arasında bulunan her şeyin nurusun. Yine bütün övgüler sana aittir. Sen yer, gök ve ikisi arasında bulunan her şeyin yegane sahibisin. Yine bütün övgüler sana aittir. Sen haksın. Sen vaadin de haktır. Ahirette seni görmek de haktır. Sözün haktır. Cennet ve cehennem de haktır. Peygamberlerin de haktır. Muhammed de haktır. Kıyamet günü de haktır. Allah'ım, ancak sana itaat ettim. Sana inandım. Sana güvendim. Sana yöneldim. Yalnız senin yardımına dayanarak mücadele ettim. Aramızda yalnız sen hakem kıldım. Allah'ım, önce işlediğim ve sonra isteyebileceğim, gizli yaptığım, açıktan yaptığım bütün günahlarımı bağışla. Beni öne çıkaran ve geri bıraktıran ancak sensin. Allah'ım, senden başka ibadete layık ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak Allah'a dayanılırsa vardır. Alemlerin efendisi böyle dua ediyor. Bu dua Buhari'de, Müslim'de, teheccüd bahsinde geçer. Tirmizi'de de var inşallah. Ne güzel dua ediyor alemlerin efendisi. Ve bu duadan sonra diyor alemlerin efendisi gece ibadetine başlamak üzere
hazırlanırdı. Kur'an okurken azap ayeti geçtiğinde Allah'a sığınır, rahmet ayeti geçince de fırsatı ganimet bilip ondan zikrettiğim gibi Allah'ın nebisiyle beraber uyuyorduk. Bir ara yatakta olmadığını fark ettim. Gece karanlığında el yordamıyla aradım, elim ayaklarına değdi. Kendisi secdeye varmış, huşu içinde, Allah'ım, senin gazabından rızana, vereceğin cezalardan affına sığınırım.

Kalbimi nurlandır. Gözlerimi nurlandır. Kulaklarımı nurlandır. Sağımı nurlandır. Solumu nurlandır. Önümü nurlandır. Arkamı nurlandır. Üstümü nurlandır. Altımı nurlandır. Bana nur ver. Beni nur deryasına daldır Allah'ım. Böyle devam ediyordu duası. Geceleri gıyaplarında ashabına dua etmeyi de ihmal etmezdi Allah'ın Resulü. Gıyabında başkası için yapılan dua, kişiye günahsız dille dua etme şeklinde nitelendirilmiştir. Günah işleyen kimseye gıyabında dua edilir ise, o kimse günahsız bir dille dua etmiş olur. Çünkü dua eden, işlenen günahtan sorumlu değildir. Ebu Said el-Hudri diyor ki, bir gün akşamdan sabah fecir doğuncaya kadar Resulullah'ın gece ibadetini gözledim. Allah'ım, Osman bin Affan, ben ondan razıyım diye dua ettiğini gördüm. Ve Enes bin Malik Hazretleri de geceleri birbirlerine şöyle dua ettiklerini söylerler. Allah size iyi kişilerin namazını ihsan etsin. Onlar ki gece ibadet eder, gündüz oruç tutar ve günah işlemezler. Böyle dua ederlerdi o insanlar birbirlerine. Seher vakti ise istiğfar zamanıdır. Onlar seherlerde istiğfar ederlerdi. Yani onlar az uyuyup çok ibadet ettiklerine rağmen gece sanki gecelerini günah içinde geçirmişler gibi seherlerde uzun uzun tövbe ve istiğfar ederlerdi. Bu onların haşyetlerinin ve yaptıkları ibadetle aldanmadıklarının da gösterişleri ve gayesidir, göstermesidir. Nafi anlatıyor. İbni Ömer gece namazı kılardı. Ey Nafi, seher vakti gelmedi mi diye sorardı. Vakit gelmemişse namaza devam ederdi. Vakit girdiyse oturur, sabah oluncaya kadar dua ve istiğfar ederdi. Çoğunlukla hep gece ibadetleri ve dualar idiler onlar hep beraber. Gece lambalarının yanına giderlerdi. Ve o lambaların yanına gider, parmağını ateşe tutar, ateşin acısını duyunca kendi kendine falan gün bu falan günahı niçin işledin? Söyle bakayım diye nefslerini kınarlardı bazıları. Ne kadar farklı bir teslimiyet, ne kadar farklı bir duygu ekolü. Ama samimiydiler. İstiyorlardı, öğrendiklerini hayata geçiriyorlardı. Ve birçok şeyleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den görmüşlerdi. Ve gördükleri gibi de yapmaya çalışıyorlardı. Hem de çok farklı bir amaç içerisinde. Sadece ve sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapabilmek. Bir nebzede olsa. Aşıklar nasıl dua ediyordu Resulullah'a? Hatırlarsınız değil mi? Bir gün bir aşık dertli dertli şöyle dua ediyordu alemlerin efendisine. Ya Resulallah, sana olan aşkımdan zambakların al yanaklarına kanımla ismini nakışlamak isterdim. Sultanım, isterdim senin o uçsuz bucaksız çöllerde ipek topuklarına yapışan bir kum zerresi olabilmeyi. İsterdim senin o berrak, yakuttan, safirden daha değerli olan

Gözyaşları cennet pınarlarından daha değerlidir. Zira o damlalar cehennemi söndürecek bir iksir sayılır. Rahmeti sonsuzun katında. Gözyaşları ruh inceliğinin şahididir. İnce ruhlu insan yüzünü gözyaşlarıyla yıkayan insandır. İçi sızlamayanlar, kirpiği ıslanmayanlar kem talihlilerdir. Gözyaşlarına Kur'an ve hadis geniş yer vermektedir. Örnek olarak şu ayeti verebiliriz. Ayette buyruluyor ki, onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların saygısını artırır. İsa suresi 109'da var. Yine devamlı, İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail, Yakut neslinden, yol gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden olan insanlardır. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Meryem suresinde böyle buyruluyor. Yine devamla, artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Tövbe suresi 82'de. Yine devamla, şimdi siz bu söze Kur'an mı şaşırıyorsunuz? Bu söze mi şaşırıyorsunuz? Kur'an için söylüyor. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Siz gaflet içinde oyalanmaktasınız. Haydi Allah'a secde edip kulluk edin. Bu bir secde ayetidir. Şu anda secde etmeniz gerekiyor programdan sonra. Yine devamla, Resul'e indirileni duydukları zaman bildiklerini gerçekten ötürü gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Maide suresi 83. Dikkat çeken husus dostlar, göz yaşından söz edilen hemen her yerde secdenin de zikredilmesidir. Secdeyle Allah'a en yakın yere gelen ince ruhların kalp inceliğinin canlı şahididir gözyaşları. Veya gözyaşlarıyla incelen kalbin kendini Rahman'ın kucağına salıverdiği andır secde. Allahu Ekber. Secdeyi secde yapmakta zevk alan insanlar anlayabilir. Hazreti Peygamber'in gözyaşını kutsayan birçok beyanı bulunmaktadır. Mesela bir hadis-i şeriflerinde, benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Başka bir hadis-i şeriflerinde, Haşr meydanında Allah'ın arşın gölgesinden yararlanacak 7 sınıf arasında gözü yaşlı olanları da saymaktadır. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları Haşr meydanında arşının gölgesindeki ondan başka gölge yoktur, gölgelendirecektir. Bunlardan birisi, kimsenin olmadığı bir yerde Allah'ı anıp da gözleri yaş akıtan kimsedir. Allahu Ekber. Bu hadisi şerif Buhari'de geçmektedir. Son bölümünü bir daha zikretmek istiyorum. Bunlardan birisi, kimsenin olmadığı bir yerde Allah'ı anıp da gözleri yaş akıtan kimsedir. Seherlerde de kimseler yok. Yanındakiler ölü gibi uyuyorlar ise kimse yok hükmündedir. O zaman bu hüküme dahilsin. Ayette buyruluyor ki, şimdi siz bu söze, yani Kur'an için, bu söze mi şaşırıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Necm suresi 60. ayeti nazil olduğu zaman, bu ayet nazil olunca, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ayeti, Ashab-ı Suffe ağlamaya başladı. Bu ayet nazil olunca Hazreti Peygamber de onlara iştirak ederek, Allah korkusundan ağlayan göz cehennem ateşini görmeyecektir müjdesini verdi. Elhamdülillah ya Rabbi. Hamdü senalar olsun. Ne mutlu Allah için ağlayanlara.

0: ne mutlu.
1: Diğer bir kıyamet sahnesi ise şöyle anlatılıyor. Kıyamet günü şu üç göz dışında kalan bütün gözler ağlayacaktır. Haramı görmemek için kapanan göz, Allah yolunda nöbet bekleyen göz ve Allah korkusundan boncuk boncuk yaş döken göz. Allahu Ekber. Yine hadiste zikrediliyor. Allah katında damlayan iki şeyden daha sevimlisi yoktur. Haşetin esiri olan gözyaşı ve diğeri de şehit kanı. Hazreti Peygamberin, alemlerin efendisinin özellikle gece ibadeti sırasında sık sık ağladığı belirtilmektedir. Demek ki alemlerin efendisi ağlıyorsa geceleri ağlamak da sünnettir. Hem de hiç kimsenin görmediği yerde. Sadece ve sadece Rabbim ve ben ya da sen. Gözlerinden dökülen gözyaşları seccadeni ıslatacak. Ve sonra o dökülen gözyaşları belki bir tanesi, belki bir tanesi sana yetecektir. Çünkü birçok haramları bu gözlerle işliyoruz. Eğer Allahu Teala sana onları yıkama fırsatı verdi ise ağla. Hem de çok ağla. Gün gelecek, ağlayacak zaman bulamayacaksın. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Bir gün Hazreti Ayşe'ye Resulullah'ın garip bir halini bize anlatır mısınız diye istekte bulundular. Hazreti Ayşe annemiz dedi ki, onun hangi hali garip değil ki dedi ve ekledi. Bir gece odama geldi ve yattı, yanıma yattı. Sonra beni bıraksan da Rabbime kulluk etsem dedi. Müsaade verdim. Kalktı, abdestini yeniledi ve namaza durdu. Kıyamda öyle ağladı ki gözyaşları göğsüne damlıyordu. Rüküye varınca da orada yine uzun uzun ağladı. Secdede de bu hali devam etti. Resulullah'ın ağlaması sabah namazı için haber vermeye gelen Bilal'in seslenmesine kadar sürdü. Ya Resulallah dedim. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin bu kadar ağlıyorsun? Şöyle dedi. Şükreden bir kul olmayayım mı? Hem nasıl ağlamayayım ki? Bu gece Allah bana şu ayeti inzal buyurdu. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır. Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz derler. Bunu boş yere yaratmadım. Sen yücesin. Bizi ateş azabından koru Rabbimiz. Sen birini ateşe soktun mu, onu perişan etmişindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbimize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen inandık. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, iyilerle beraber canımızı al. Rabbimiz bize elçilerine vaat ettiğini ver. Kıyamet günü bizi yüzüstü bırakıp rezil etme. Zira sen verdiğin sözden caymazsın. Ali İmran suresi 190'dan 194'e kadar olan ayet. Sonra bu ayetleri okuyup uzun uzun tefekkür etmeyenin vay haline dedi Allah'ın Resulü. Vay haline. Ayeti bir daha siz okuyun inşallah. Ali İmran suresi 190'dan 194'e kadar. Ve alemlerin efendisi buyurdu ki bu ayetleri okuyup da uzun uzun tefekkür etmeyenin vay.

Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün. Götürün.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312

0: 384-43-75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531-843-5633 0531-843-5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
4: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
5: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة، وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari Kitab-ül İstiska bölümünde yağmur duası ve yağmur namazı ile ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. 14. bab, babun eddua u izâ kesurel mataru havaleyna ve aleyna. Yağmur çoğaldığı, seller, baskınlar, sel baskınları, felaketler yaşandığı durumlarda "Ya Rabbi, bu yağmuru çevremize ver, üzerimize değil" diyerek dua etmemiz tavsiye edilmekte. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu şekilde dua ettiği rivayet edilmektedir. Bu konuyla ilgili hadisi şerifi okuyacağız. İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh bir hadisi şerif naklederek şu hadisi şeriften şu neticeler elde edilmektedir şeklinde bir metot yerine aynı hadisi şerifi veya biraz farklı rivayetlerini farklı başlıklar altında zikretmektedir. İmam Buhari'nin metodu bu. La muşahhate fil ıstılah diye bir ifade vardır. Terminolojide daraltma, cimrilik yapma yoktur. Yani yeni bir usul, yeni bir metot, yeni bir anlayış ortaya koyma konusunda herhangi bir zorlama yoktur. Yeni bir düzen, yeni bir tertip, yeni bir üslup herkes ortaya koyabilir. Yeter ki ana ilkelerden, ana prensiplerden uzaklaşmayalım. Evet, İmam Buhari'nin metodu. İmam Müslim'in metodu sahihinde bir bab başlığı altında o konuyla ilgili rivayetleri peş peşe zikretmekte. En sahih rivayetten sıhhat derecesi daha düşük rivayetlere doğru inmektedir. Yalnız İmam Müslim'in bab başlıkları, İmam Müslim'in sahihindeki bölüm başlıkları kendisi tarafından konulmamış, İmam Nevevi tarafından konulmuştur. İmam Buhari'nin bab başlıkları ise bizzat kendisi tarafından özellikle yerleştirilmiştir. Kalel Buhari'yü rahimahullah, haddetena Muhammed ibn-i Ebi Bekir. قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة bir cuma günüydü. Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okuyordu. فقام الناس فصاحوا. Bazı kimseler kalktılar, bağırdılar. Yüksek sesle seslendir. Fekalu ya Resulallah kahatal matar, yağmur kurudu. Ve ahmerretiş şecer, ağaçlar kıpkırmızı oldu. Ve heleketil behaim, hayvanlar helak olmaya başladı. Susuzluk, kıtlık, yağmursuzluk. Fed'ullâhe yeskînâ. Dua et de Cenab-ı Hak bize yağmur yağdırsın. Fekal Allahümme eskînâ. Allahümme eskina merreteyn. İki defa Allah'ım yağmur indir diye dua etti. Enes bin Malik devam ediyor. Veymullah, Allah'a yemin ederim ki ma nera fis semai kaza'aten min sehabin. Gökyüzünde en küçük bir bulut parçası bile görmüyorduk. Feneşe'et sehabetün, büyük bir bulut çıktı. Ve emtarat, yağmur indirdi.
وَنَزَلَ مِنَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَسَلَّ Peygamber Efendimiz minberden indi, namazı kıldırdı. فَلَمَّنْ سَرَ فَلَمْ تَزَلْ تُمْتِرُ اِلَى الْجُمُعَةِ اللَّتِي تَلِيهَا Namazdan sonra başlayan yağmur ertesi cumaya kadar devam etti. فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَمْ يَخْتُبُ Peygamber Efendimiz ertesi cuma hutbe okumak üzere minbere çıktığında فَسَاهُ اِلَيْهِ Tekrar yüksek sesle ona seslendiler. دَمَتِ الْبُيُوتُ وَاَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ Evler yıkıldı, yollar kesildi. Yağmursuzluktan yollarda çatlaklar oluşuyor. Yağmurdan dolayı da yine toprak yollar. O zaman o sağanak yağmurdan sonra yolların şekli, düzeni tamamen bozuluyor. Hendekler açılıyor vesaire vesaire. فَدُوُلَّهَ يَحْبِسْهَا عَنْهَا Allah'a dua et bu yağmuru bizden kes. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Aynı insanlar bir hafta önce yağmur isteyenler bu defa yağmur dursun diye istekte bulunca Peygamberimiz tebessüm etti. ثُمَّ قَالْ اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا Allah'ım bize değil çevreye ver. Adam çocuk işte ya Rabbi bana çocuk ihsan. Bir sene, iki sene, 10 sene çocuğu olmuyor. Ardından 1, 2, 3, 5, 10 açıyor. Ya Rabbi biraz da çevreye ver. Aynı ona benziyor. Biraz da çevreye ver diyor. Yani artık çocuk sayısı böyle her sene her sene 5 çocuk, 10 çocuk, 11, 12 derken ya Rabbi havaleyna ve le aleyna aynı şekilde. Fekeşşatatil medinetü Medine açıldı ve cealet tumtiru havleha ve çevreye yağmur yağmaya başladı. Ve la tumtir bil medineti katraten Medine'ye bir damla damlamaz oldu. Bir hafta sonra. فَنَظَرْتُ اِلَى الْمَد۪ينَةِ Medine'ye şöyle bir baktım. اِنَّهَا لَف۪ي مِثْدِ الْاِقْل۪يلِ Böyle sanki taçlanmış gibi Medine son derece güzel bir şekildeydi. Buyuruyor İmam Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Enes bin Malik radıyallahu anh. Evet Enes bin Malik demek ki bu olayı çok çok farklı yerlerde, çok farklı şahsiyetlere defalarca anlatmış olmalı ki bu hadis-i şerifler farklı şekillerde rivayet ediliyor. Peki böyle bir olay oldu da niye başka sahabiler nakletmedi? Tabii diğer hadis-i şerif kitaplarına baktığımız zaman bu olayın farklı sahabiler tarafından rivayet edildiğini de görmekteyiz. Ama İmam-ı Buhari en sahih olanlarını seçiyor. İmam Buhari rahmetullahi aleyh hadisleri seçme noktasında en titiz davranıyor. Gördüğünüz gibi raviler arasındaki irtibat noktasına çok çok önem veriyor. Ravi bu hadis-i şerifi kimden rivayet etmiş, onunla ne kadar görüşmüş, onun güvenilirlik derecesi nedir? Hafıza gücü nedir? Bu noktada İmam Buhari'nin çok farklı bir hassasiyeti var. Bu hassasiyet dolayısıyla isim vermeden İmam Müslim İmam Buhari'yi tenkit ediyor. En önemli, en büyük talebelerinden İmam Buhari'nin talebesidir. İmam Müslim, İmam Tirmizi, İmam Müslim yani bu kadar da fazla bir titizlik olmamalı diyor. Yani bu titizlikle davranırsak neredeyse sahih hadislerin sayısı çok çok az olacak diye İmam Buhari'yi ve İmam Buhari'nin hocası Ali İbnül Medini isim vermeden mukaddimesinde, Sahih-i Müslim mukaddimesinde isim vermeden tenkit ediyor İmam Müslim. Yani İmam Buhari hassasiyetinden dolayı tenkit ediyor. Ha bunun anlamı Sahih-i Buhari'de hiç hata yoktur, hiç hata olmaz şeklinde bir anlayış doğru değil. Bir beşerdir, insandır. Nakleden herkes hata da yapabilir. Ancak hadis alimleri sürekli yazdıkları, okudukları, naklettikleri hususları sürekli gözden geçirdikleri için, sürekli nakille meşgul oldukları için ve sürekli tahsiye ettikleri için bu hataları nispeten çok az olmakta.
Yani Ebu Davud-i Sicistani'yi düşünün.

Ebu Davud-ı Sicistani 30 defa Sünen'ini okutmuş bir şahsiyet. Bir insan kendi kitabını 30 defa okutursa her defasında efendim bu cümle şöyle olmalı, bu ifade şöyle olmalı diye mutlaka düzeltecektir. Bununla kalmıyor. İmam Buhari'yi tenkit eden hadis alimleri de olmuştur. Mesela Dârekutni gibi, mesela İbn-i Salah gibi başkaları. Yani İmam Buhari'nin hadis-i şeriflerinden niçin şu hadis-i şerifi almamış diye tenkit ediyor. Yani İlzâmât-ü Dârekutni diye bir kitap var. El-İlzâmât ve Tetebbu İmam Dârekutni'nin. Yani İmam Buhari şartlarına uygun olduğu halde şu hadisi niye almamış doğrusu hayret ediyorum diyor. O sebeple tenkit ediyor. Şu hadisleri de mutlaka kitabını almış olmalı. Almalıydı diyor. Ama İmam Buhari'nin bu noktada cevabı yani kendisinden 200 sene sonra gelecek olan Dârekutni ve benzerlerine cevabı gayet açık. Ben bütün sahih hadisleri bu kitabımda toplamış değilim. Sahih hadisler arasında seçme yaptım. Bunları kitabıma aldım. Hayır diyor. Bu seçme içerisinde bunlar da olmalıydı diyor. İmam Dârekutni, İmam Buhari bu sözünü bildiği halde. Evet böyle bir şahsiyet. Yani bir beşerin derleyebileceği en güzel kitap. İmam Buhari'nin sahihi beşerdir. Hata olabilir ama o hatasını da onun bir takım yanlışlarını da ifade edecek olanlar da yine İmam Buhari seviyesinde veya ona yakın şahsiyetler olmalıdır. Evet. Babu duayı fil istiskayı kaimen. Yağmur duaları hep ayakta yapılır. Bu da bir başlık. Yağmur dualarının ayakta yapılması. Vakale lena Ebu Nuaym an Züheyr'in an Ebi İshak'a haraca Abdullah ibni Yezid el-Ensari. Bir başka şahsiyet. Abdullah İbni Yezid el-Ensari. El-Ensari, Medineli Müslümanlar. Ensara mensup demektir. Ebu Eyyub, Halid bin Zeyd el-Ensari gibi. Ve kharaca ma'hul Bera ibn Azib ve Zeyd ibn Arkam radiyallahu anhum. Onunla beraber bu sahabiler de yağmur duasına çıktılar. Festeska ve yağmur duasında bulundu. Fekâme lehum alâ ricileyhim. Ayakta dua etti. Alâ gayri minberin. Minberde değil. Festeğfara. Önce istiğfarda bulundu. Sümme sallâ rekateyn. Sonra iki rekat namaz kıldırdı. Cuma namazı gibi. Yecheru bil kıraeti. Açıktan okuyarak. Yani sabah namazı gibi. Cuma namazı gibi. وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ. Bu yağmur duasında ezan okunmasını ve kâmet getirilmesini emretmedi. Bayram namazında mesela kâmet yok. Ayrı bir ezan yok. Aynen onun gibi. Bayram namazı da iki rekat olarak kılınıyor. قَالَ اَبُوْ اِسْحَقْ وَرَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ يَزِيدَ اَنَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ. Abdullah İbni Yezid aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görmüştü. Yani sahabiydi diyor. Ebu İshak Es-Sebi'i. İsmi Amr İbni Abdillah İl-Kufi. Ebu İshak Es-Sebi'i denince şöyle bir rivayet aklıma geldi. Bu zat vefatına yakın çocuklarını çağırıyor. Evladım diyor. Sizde bir vasiyetim var. Buyur baba diyorlar. Çocukları da hadis alimi. Ebu İshak Es-Sebi'den hadis rivayet ediyorlar çocukları da. Ben bu evde diyor 18 bin hatim indirdim. 18 bin. Bu evi size bırakıyorum. Burada günah işlemeyin. Bu ev mübarek bir ev. 18 bin hatme şahit olan bir ev. Bu evde isyan etmeyin diyor. Gözlerini yumuyor, ahirete intikal ediyor. Böyle bir şahıs. Onlar Kur'an ile hemhal edilir. Hadis alimi demek, sadece hadis-i şerifle meşgul demek değil. Kur'an ve hadis iç içe. Kur'an-ı Kerim en büyük zikir. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz buyuruyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'le meşguller.
Hadis-i şerifle meşguller, Kur'an'ın manasıyla, tefsiriyle meşguller, davet ve tebliğ ile meşguller. Peki bu kadar meşguliyet nasıl? Cenab-ı Hak zamanlarına bereket veriyor. Haramlardan, mekruhlardan uzak insanın vakti bereketli olur. Vakit darlığından şikayet ediyorsanız, haramlar, mekruhlar, günahlar noktasındaki hassasiyetinizi sorgulamalısınız. Onların vakti bereketliydi. Emin Saraç hocam anlatır. İşte hocalarımız şöyleydi, şöyleydi. Ben de böyle bu derse böyle talebelerin huzurunda anlatırken bir latife olsun diye takım. Hocam bir sorun var. Buyur Halil İbrahim. O zaman da günler 24 saat miydi diye soruyorum. Hoca efendi gülerek cevap veriyor. Elbette 24 saat ama onların vakitleri bereketliydi. Yani şu kadar eser bırakıyor, bir bakıyorsunuz İmam-ı Gazzali'nin yazdığı eserlere bakıyorsunuz, bir güne bir bakıyorsunuz şu kadar sayfa düşüyor. Ya hayatı boyunca bir insan her gün şu kadar sayfa nasıl yazabilir diyorsunuz. Bir o olsa diyeceksiniz ki belki başkasının eserleri ona nispet edilmiştir. Ama öyle şahsiyetler var ki. İmam Suyuti'nin eserleri bir kitap olmuş. Kitabın adı ne biliyor musunuz? İmam Suyuti Kütüphanesi. Sadece İmam Suyuti'nin 500'den fazla eserinden bahsediyor. 500'den fazla eser yazarsa, bunların arasında onlarca cilt tutan eser var. Bunların arasında birkaç sayfalık eseri var. 500'den fazla eser var. E ne olur? 500'den fazla eser. Herhalde ciltlerini de hesap ederseniz bir kütüphane eder. İmam Suyuti'nin kitaplarından bahseden eseri gördüm. Adı Mektebetül İmam Suyuti. İmam Suyuti Kütüphanesi. Allah onların vakitlerine bereket vermiş. Rabbim inşallah bizim de ilmimize, ömrümüze, evladımıza, malımıza, hayatımıza bereketler ihsan eylesin. İlim erbabına bakıyorsunuz, makalelerini, özgeçmişlerini bir bakıyorsunuz zamanımızda bile. Ya bu kadar makale, bu kadar kitap ne zaman yazdı diyorsunuz. Demek ki ilimle meşgul olunca, samimi, ihlaslı, içtenlikle davranınca Cenab-ı Hak bereket ihsan ediyor. Evet. 1023. hadis-i şerifteyiz. Haddeten Ebul Yeman kal akbarana Şuaybun an-Zuhri kal haddeten Abbad ibn Temim enne ammehu ve kâne min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem akbarahu. Evet, Abbad ibn Temim'in amcasından kim bu? Abdullah ibn Zeyd'den rivayet etti hadis-i şerif. Enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem harace bin nas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlarla, sahabe-i kiramla beraber Medine dışına çıktı. Yesteskilehum, onlara, Medinelilere yağmur niyazında bulunmak için Cenab-ı Hak tarafından fekame kalktı, fede Allah'a kaimen. Ayakta dua etti. Demek ki yağmur duasında ayakta dua var. Mesela Mekke'de Kurban Bayramı öncesi Arafa gününde yapılan dua, Arafat'ta vakfe duası nasıl yapılır? Ayakta yapılır. Güneş batmasına yakın cemaatle beraber önde imam veya dua okuyan kişi sesli dua okur, cemaat arkadan amin der. Bu umumi duadan önce herkes kendi kendine dua eder. Arafa günü Mekke'de, Arafat'ta Arafa günü öğle ve ikindi namazı öğle vaktinde kılınır. Akşama kadar nafile namaz yok. Akşama kadar oruç yok. Başka bir ibadet yok. Dua, zikir, tesbih, yalvarış, yakarış. Yemek yemek caiz, konuşmak caiz. Herkes köşesinde, kimin elinde kitap, kimin eli sadece açılmış dua ediyor. Ama en son dua, güneş batmadan önce çadırların içinde veya çadırların dışında o güzel manzara içinde bulunmayı Rabbim sizlere, bizlere defalarca nasip eylesin. Şelaleyi seyretmekle insan pek zevk alamıyor. İçinde olmak gerekiyor. O sular biraz böyle üzerinize sıçramalı, şelaleden gelmeli ki
O böyle o serinlikten istifade

etmelisiniz ki o manzaradan yeteri kadar zevk alabilirsiniz. İçinde olmalısınız Arafat'ta. Şöyle Arafat'tan ayrılırken birçok defa şahit olduğumuz hafif bir yağmur. Sanki dualarınız kabul olundu dercesine. İşte o manzara, yani kullar Cenab-ı Hakk'a duaya durduklarında Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ben, siz şahit olun ey meleklerim, ben onları affettim diyor. Rabbim nasip ve müyesser eylesin inşallah. Ayakta dua, yağmur duası. Sümme teveccühe kıbelel kıbleti, sonra kıbleye doğru döndü. Ve havvele ridâehu, elbisesini ters çevirdi. Fe usku, ve oradan ayrılmadan ıslandılar. Yani göz görüyor. Hiç günlerce, aylarca perişan olmuş millet. Yağmur yok. Bir duaya çıkıyorlar. Diyeceksiniz ki günümüzde meteoroloji bildiriyor. Evet, günümüzde bildiriyor. Mesela Adana'da, mesela doğuda bir yağmur duasına çıkılacak. Haberlerde herkes dinliyor. Efendim, kuraklık devam ediyor. Birkaç gün daha yağmur yağmayacağı bildiriliyor. Haberlerde herkes duyuyor bunu. Meteoroloji bildiriyor. Kesinlikle yağmur yok. Bir yağmur duası, ne oldu diyorlar. Bizim meteoroloji bu sefer yine hata etti. Cenab-ı Hak verdikten sonra bir bakıyorsunuz. İşte ne diyor tıpta mesela bu gibi olaylar. Efendim tıpta bir mucize gerçekleşti diyor. Olamaz diyor. Şu derecedeki insan yaşayamaz. Yaşıyor. Yaşarsa sakat olur. Hayır, sakat da olmuyor, yaşıyor insan. Yani birçok doktorlar, birçok yani artık alın babanızı, alın büyüğünüzü evinize götürün artık. Bunun çok fazla ömrü yok diyor. Bir bakıyorsunuz hem de sağlıklı, kaç sene daha yaşayabiliyor. Doktora söylüyorsunuz, bizim tıbbi bilgimiz burada bitti diyor. Bu artık bir mucizedir diyor. Yani buradaki mucize tabii lugavi manada, yani olağanüstü bir durum. Olağanüstü durum savaşlarda yaşanıyor. Depremlerde yaşanıyor. Olağanüstü durum. De o şeyin altından bir bakıyorsunuz, yıkıntının altından insan çıkıyor. Mümkün değil diyorsunuz. Şu deprem şu saatte oldu. Bu insanın yaşaması mümkün değil. Efendim biraz diyor kuvvetli olduğu için işte parmağını emmiştir, şu olmuştur, bu olmuştur, bir takım şeyler. Efendim çok hareketsiz olduğu için, çok fazla enerji kaybı olmadığı için bu kadar yaşamıştır. Bir şeyler diyor. Ama insanın yaşadığını görüyorsunuz. Yaşatan Allah yaşatıyor. Öldüren Allah öldürür, yaşatan Allah yaşatır. Yeter ki biz iman edelim. İşte iman nedir? İman görünmeyene iman etmek. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Görünene iman etmek gayet tabii, herkes gözleriyle gördüğüne inanıyor. Ama görünmeyen, Allah'ı görmeden iman ediyoruz. Melekleri görmüyoruz, iman ediyoruz. Peygamberleri görmedik, iman ediyoruz. Kitapların indirildiğine şahit olmadık, iman. Ahireti görmedik, iman ediyoruz. Kadere iman ediyoruz. Daha henüz yaşamadığımız olaylara hayır ve şerler Allah'tandır diyerek iman ediyoruz. Âmentü bil kader diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Âmentü bil kader hayrihi ve şerrihi ve hulvihi ve murrihi. Acısına, tatlısına, hayrına, şerrine iman ettim. Ha, bütün bunlarla beraber kul olarak görevimiz ayrı. Kulluk görevini yapmak, sebeplere sarılmak. İlle bekleyelim bir mucize gerçekleşsin diye bir emir de yok. Kıyametin kopacağını bilseniz, hadis-i şerifin devamı nedir? Elinizdeki fidanı dikin. Bizim görevimiz kıyamet kopuyor, kopacak vesaire değil. Elimizde fidanı dikmek. Hani Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine sormuşlar. Mehdi ne zaman gelecek diye. Mehdi geldiğinde, Mehdi Aleyhisselam geldiğinde sizi hizmet başında bulsun demiş. Senin görevin beklemek değil, hizmete devam etmek. O geldiğinde sizi hizmet başında bulsun. Bir takım tartışmalarla vaktimizi, emeğimizi, enerjimizi kaybetme yerine hizmete, gayrete, cihada, ilme, insanlığa güzellikleri sunmaya, davete, tebliğe, takvaya, zikre devam edeceğiz. Görevimiz kulluğumuzu yerine getirmek. Bekleyelim hastamıza bir Cenab-ı Hak bir mucize versin. Hayır. Şifa için gerekli bütün önlemlere başvuracağız. Ama bu önlemlerin içerisinde tıbbi önlemler yanında
ihmal etmeyeceğimiz çok önemli bir önlem var. Nedir o? Dua. Dualı insanlardan dua talebinde bulunmak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Mekke'ye, Umre'ye giderken ne buyurdu? La tenseni ya uhayye fi duaike. Sevgili kardeşim, dualarında beni unutma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'den dua istiyor. Ne diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh? Lekad kâle li kelimeten mâ serrani biheddünya. Bana öyle bir kelime söyledi ki dünya benim olsaydı bu kadar sevinmezdim. Bana kardeşim dedi. Uhayye, kardeşcağızım dedi. Sevgili kardeşim dedi. Peygamberimiz bu tabiri herkese kullanmadı ki. Ömer'e kullandı radıyallahu anh. Evet, dua isteyeceğiz. Dua et kardeşim. Allah bana şifalar versin diyeceğiz. Duası kabul olunan salih kimselerden, salih olduğunu ümit ettiğimiz, saliha olduğunu ümit ettiğimiz kişilerden dua edeceğiz. Baba, anne ve baba duasını alacağız. Babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Annelerin, babaların duası, misafirlerin duası, üstadların duası, salih kimselerin duası, yolcunun duası, mazlumun duası, fakirin, yoksulun, dulun, yetimin duası. Biz bu noktada elimizden geleni yapacağız ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ve bunun yanında biz de duaya devam edeceğiz. Sadece başkasından dua isteyerek değil, namazlardan önce sonra dua edeceğiz. Bu hadis-i şerifler bize duaya devam etmemizi emretmektedir. Evet, Müslüman duaya devam edecek. İslam ümmeti için dua edecek. Ülkesi için dua edecek. Vilayeti için, mahallesi için, kasabası, halkı ve bütün Müslüman kardeşleri için dua edecek. Dualarımız kabul olmuyorsa, duanın kabul olması için gerekli şartlara başvuracak. Helal lokma duanın kabulü için şarttır. Duanın kabulü için tebliğe, irşada, uyarıya devam etmek şarttır. Emri bil maruf, nehyanil münker yapmazsanız, dua ederseniz de duanız kabul edilmez buyuruyor. Sünen-i Tirmizi'de rivayet edilen hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Duanın kabulü için yaşlı gözlerle, yalvararak, ısrarlı dua edeceğiz. Ya dua ettim kabul olmadı. Bitmedi ki zamanın. Yine dua, yine dua, yine dua. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Niyazlarımızı kabul eylesin. Hani İmam-ı Şahrani, Abdülvehhab Şahrani bundan 400 sene kadar önce yaşamış bir şahsiyet. Çocuğunu istediği kalitede göremiyor. Bir büyük zatla tanışıyor. Diyor ki herhalde sen biraz ilmine fazla güvendin. Çocuğun için dua ettin mi diyor. Çocuğun ıslah olması için, güzellikle ıslah olması için. Çocuklar anneleri babaları için dua edecek Kur'an emri. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Beni affeyle ya Rabbi. Annemi babamı müminleri affeyle diye dua edecek. Anneler babalar da çocukları için. Ya Rabbi çocuklarımızı güzellikle ıslah eyle. Lanet okumayacağız, beddua okumayacağız. Ya Rabbi çocuklarımızı hayırlı eyle, salih eyle, bereketli eyle diye dua edeceğiz. Ve müminler de birbirlerine dua edeceğiz. Biz duaya devam ediyoruz. Bu programı dinleyen bütün kardeşlerimizin Rabbim bütün hayırlı dileklerini kabul eylesin. Bu derslerimizde bulunan bütün kardeşlerimizin Rabbim dünya ahiret bütün dileklerini, niyazlarını, dualarını, hayırlı taleplerini Rabbim kabul eylesin. Sizler de bize dua edin inşallah. Rabbim inşallah bizim için yapacağınız duaları da kabul eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: On dördüncü cüz.

0: Hicr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hicr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hicr'de oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin.
0: Elif lam ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler, ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.

0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geri de kalamaz.

Kâfirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجَرِم۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِه۪ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّل۪ينَ
0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا

onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı, herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.

0: Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik.
1: Ve hafiznâhâ min kulli şeytânir racîm.
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: İllâ men isteraka's-sem'a fe'etbe'ahu şihâbun mubîn.
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: yuqinun.
1: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
2: Ve cealnâ lekum fîhâ me'âişe ve men lestum lehû birâzikîn.
1: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.

0: Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.
1: وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
0: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِر۪ينَ
0: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
1: وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ
0: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamur

0: Demirden şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.
1: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ
0: Cinleri de insandan daha önce çok sıcak bir ateşten yarattık.
1: وَاِذْ قَالَ

0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
1: Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.

0: Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
1: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا

0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

0: Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَا

İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç, onların hepsini azdıracağım dedi.

0: Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ

0: O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn.
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: Udhulûhâ biselâmin âminîn.
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.
1: Ve nez'ana

0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: La yemessuhum fiha nasabu ve ma hum minha bimukhrajin.
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim.
0: Ey Muhammed! Kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: اِذْ دَعَا

0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar, korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.

0: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
1: İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ''Ey elçiler, sizin işiniz nedir?'' diye sordu.

0: İlla imra'atehu qaddarna innaha la minel gabirin.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.

0: Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
0: Onlar da şöyle dediler. Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: قَطُوعٌ مُصْبِحِينَ
1: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
0: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ
1: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.
0: قَالَ اِنَّ هَاُولَٓاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ
1: Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
0: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler.

0: Lut, eğer alacaksanız işte kızlarım, onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.
1: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ
0: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
1: Ve innehâ le bisebîlin mukîm.
0: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
1: İnne rabbeke huvel hallâkul alîm.
0: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.

0: Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik.
1: La temuddenne aynayke ila ma metta'na bihi azvacen minhum ve la tahzan aleyhim vahfid cenahaka lil mu'minin.
0: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
1: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
0: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
1: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ
0: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ
0: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: الَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl, arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Subhanahu ve Teala amma yüşrikûn.
1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: Yunezzilul melâikete bir ruhi min emrih.

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de, benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّح۪يمٌ
0: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yine Allah, atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
1: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
0: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.

0: Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.

0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: İlahukum ilahun vahid. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ
0: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez.

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.

Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir.

0: فَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
1: O kâfirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.
0: وَقِيلَ

0: خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ.
1: Kötülükten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir.

0: Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دَخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.

0: الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
0: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
1: Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.

0: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
1: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir.

0: Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir.

0: اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
0: اَفَأَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابِ

0: bu min haythu la yeş'urun.
1: Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
1: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Yine onlar, azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ
1: Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
0: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarır yakarırsınız.''

0: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi, keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ
0: Müşrikler, kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki bu uydurduğunuz

0: şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ
0: Onlar, kızları Allah'a nispet ediyorlar ki, Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.

0: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman, içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
0: Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak, yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
1: لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ.
0: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince, onlar ne bir saat geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.
0: Tallahi laqad ersalna ila umamin min qablika fazayyana lahumush shaytanu a'malahum fazayyana lahumush shaytanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma wa lahum 'adhabun alim.
1: Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.
0: وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا ف۪يهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavme de doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.
0: Vallahu enzele mine's sema

0: بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
1: Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.

0: وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ
1: Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz.
0: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
1: Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır.
0: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

0: Senin Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü, diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
1: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
0: Allah sizi yarattı. Sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki, biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
1: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذ۪ينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

0: اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
1: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
1: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
0: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: الله hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.

0: Ulahu aynama yuwajjihu la yati bi khayr. Aynama yuwajjihu la yati bi khayrin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim.
1: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
0: أَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ

0: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ
0: Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.

0: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
1: Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse, sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

0: Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek, ne de özürleri dinlenecektir.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ

0: عيونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَأَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Ortak koşanlar

0: Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.
1: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
0: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed! Seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
1: İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagy. Ya'izukum leallekum tezekkerun.
0: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
1: وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
0: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبَى مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ
0: İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

0: وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.

0: Allahi huve hayrun lekum in kuntum ta'lemun.
1: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
0: Ma indakum yanfad ve ma indallahi baq. وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.

0: طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.
0: İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun.
1: Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.

0: Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır.
1: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere, sen ancak bir iftiracısın dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ
0: Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail, Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَم۪يٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌ مُب۪ينٌ
0: Andolsun ki biz onların, Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'ansa apaçık bir Arapçadır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْد۪يهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: men şeraha bil küfri sadra وَلَاكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
1: Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kâfirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
0: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
1: İşte onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
0: لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
1: Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
1: Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
0: Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.

0: وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
1: Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve O'nun nimetlerine şükredin.
0: İnnemâ harrama aleykumul meytete ve'd-deme ve'l-lahmel hinziri ve mâ uhille li gayrillâhi bih. Femen

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa, başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
0: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
0: Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: İnne İbrahim'e kâne ummeten qâniten lillâhi hanîfen ve lem yeku minel müşrikîn.
0: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi.

Ey Muhammed! Sonra sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik.

0: كانوا فيه يختلفون.
1: Cumartesi gününe hürmet sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
0: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ

0: Ey Muhammed! Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.
1: وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
0: Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz, o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır.
1: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Şüphesiz ki Allah, kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Dördüncü cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe, İnsan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey mübeddil, ey uçsuz bucaksız kainatın sahibi olan Rabbim, ey kainatta yegane irade sahibi, ey iradesiyle bizi halden hale çeviren Rabbim, ey bütün hikmetlerin sahibi, ey benim sahibim, ey hikmetiyle dünyayı halden hale çeviren Rabbim, ey mübeddil, ey Allah! Ey beni halden hale çeviren Rabbim, hikmetinle beni hikmet sahibi kıl. Mübarek Kur'an'ın hikmetlerini idrak etmemi nasip eyle. Rabbim, amel, ahlak ve ahvalde beni hikmet sahibi kıl. Hikmetinle beni ilim sahibi kıl Rabbim. İlmimin senin ilminle, istek ve dileğimin senin dileğinle münasip olmasını nasip eyle. Seni bilme, sana gelme yollarını bana aç Rabbim. Ve beni hilm sahibi kıl. Vakarlı, ağırbaşlı ve yumuşak huylu kullarından eyle beni. Ve hikmetinle Rabbim, o güzel mübeddil adınla tevbemi kabul et benim. Nasuh bir tevbeyle sana teslim olmamı nasip eyle. Nedametle başlayan saadeti nasip eyle bana. Mübarek kitabında müjdelediğin gibi bugüne kadar yaptığım kötülüklerimi iyiliğe çevir benim. Rabbim, mübeddil adınla vaadindeki rahmeti görmemi, hükümlerindeki adaleti görmemi, men etmendeki iyiliği idrak etmemi nasip eyle. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye tebdil eden Allah'ım, sen yegane galip ve hikmet sahibisin. Sen hayatın ve ölümün sahibisin. Kıyametten sonra arzı başka bir arzla, gökleri de başka göklerle tebdil edecek olan sensin. Senin her şeye gücün yeter Rabbim. Benim de kötülüklerimi iyiliğe çevir mübeddil adınla. Mübeddil adınla kalbimin pasını nura çevir. Nurundan bir nur ver bana. Allah'ım, sen mübeddilsin. Geceyi gündüze, kışı yaza çevirirsin. Senin her şeye gücün yeter. Sen ki iman edip salih amel işleyenlerin kötülüğünü iyiliğe çevirirsin mübeddil adınla. Sen ki arzı başka arzlarla, gökleri başka göklerle tebdil etmeye kadirsin. Benim kalbimi de çevir senin o mübarek yoluna. Kalbimi kötülüklerden çevir. Çevir Rabbim, zerre kadar siyah nokta kalmayıncaya kadar kalbimi temizle benim mübeddil adınla. Beni yüz çevirenlerden eyleme. Gönlümün bahçelerini harap etme Rabbim. Yönünü sana çevirenlerden, kalbini ve ruhunu sana teslim edenlerden eyle beni. Ve o gün Rabbim, o hesap gününde kışımızı bahara çevir bizim. Hesabımızı kolaylaştır. Gecemizi gündüze çevir Rabbim hesap gününde. Kolaylaştır hesabımızı. Gökleri başka göklerle, arzı başka bir arzla değiştireceğin o gün. Hesabımızı kolaylaştır bizim Rabbim. Ve bizi al cennetine. Al Rabbim. Amin.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Muhabbet, mukaddime, hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki, dostlarının gönüllerini, dünyanın aldatıcı pisliklerine iltifat edip, meyletmekten uzaklaştırdı. Sırlarını kendi zatından başkasını düşünmekten tasfiye etti ve temizledi de, o sırları kendi izzet ve ululuğu önünde diz çöküp, o kapıya devam etmeleri için halis kıldı. Sonra onların sırlarını

esma ve sıfatiyle tecelli etti de orada marifet nurları parladı. Sonra azamet ve celalini o sırlara keşfetti de onlar muhabbet ateşiyle yanıp tutuştular. Sonra celalinin künhüyle o sırlardan saklandı da o sırlar onun azamet ve kibriyalık sahasında hayran kaldılar. Her ne zaman onun celalinin künhünü anlamak için harekete geçtiyse, dehşet ve hayretten akıl ve basiretin yüzünü solduracak bir perdeyle o esrarı bürüdü. Her ne zaman o hali mülahazadan meyus olarak geri dönmek isterse, cemal süradikalarından, sofalarından, perdelerinden, ey cehalet ve acelesi sebebiyle Hakk'a vasıl olmaktan ümitsizliğe düşen insan, sabret diye çağırırlar da, ret ile kabul, engel ile vüsul arasında marifet deryasına dalmış ve muhabbet ateşiyle yanmış bir vaziyette kalır. Salatu selam, nübüvveti kemaline erdirmekle peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, insanların efendisi ve imamları Hakk'ın kaidi ve koruyucusu olan Al ve ashabı üzerine olsun. Allahü Teala için muhabbet makamların sonu ve derecelerin en üstünüdür. Muhabbet makamına yükseldikten sonraki her makam muhabbetin eserlerinden ve onun tabilerindendir. Bunlar da şevk, üns, rıza ve bunların benzeri makamlardır. Muhabbetten evvelki her makam da muhabbetin mukaddimelerinden bir mukaddimedir. Tevbe, sabır, zühd ve benzeri makamlar gibi. Ender bulunan üstün makamlar olmakla beraber, akıl bunların varlığını kabul eder ve kalp bunlara inanır. Allah sevgisine gelince buna inananlar pek azdır. Hatta bazı alimler imkanını bile inkar etmişler ve Allah sevgisi demek ona ibadet etmek demektir. Gerçek anlamda muhabbet ve sevgi Allah hakkında muhaldir. Sevgi ancak cinsler ve emsaller arasında olur derler. İşte böyle diyenler muhabbeti inkar ettikleri gibi ünsü, şevki, münacatın zevkini ve diğer sevginin bütün levazımatını da inkar etmişlerdir. Bu sebeple perdeyi bunun yüzünden kaldırmak lazımdır. İşte biz bu bölümde sırasıyla muhabbet hakkındaki şer'i şahit ve delilleri, muhabbetin hakikat ve sebeplerini, muhabbet ve sevgiye ancak Allahü Teala'nın layık olduğunu, en büyük zevkin Allahü Teala'nın cemaline bakmak olduğunu, ahirette Allahü Teala'nın cemalini sık sık müşahedenin sebebinin dünyadaki marifet olduğunu, Allah sevgisini kuvvetleştiren sebepleri, sevgide insanların farklı oluşunun hikmetlerini, Allahü Teala'nın kulunu sevmesini, kulun Allahü Teala'yı sevmesinin alametlerini, Allah ile ünsün manasını, ünsiyette imbisatı, sonra rızanın manasını ve faziletini, hakikatini, dua ve masiyeti kerih görmenin ve isyandan kaçmanın rızaya aykırı olmadığını ve bu hususla ilgili hikayeler ve sevenlerin sözlerini anlatacağız. Kulun Allah'ı sevmesi. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Allah ve Resulünü sevmenin farz olduğunda ittifak etmişlerdir. Muhabbeti ispat eden ayetler. Maide suresi 54. ayetinin ortasında Allah onları, onlar da Allah'ı sever. Bakara suresi 165. ayetinin ortasında

Ölü kişiye başkalarından daha sevimli olmadıkça iman etmiş olmaz. Başka bir hadiste de kul iman etmiş olmaz ta ki ben ona ehlinden, malından ve bütün insanlardan kendi nefsinden daha sevimli olmadıkça buyurmuştur. Nasıl böyle olmasın ki? Allahü Teala Tevbe suresi 24. ayetinde ey Resulüm, o hicreti terk edenlere de ki, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, karılarınız, soylarınız, kazandığınız mallar, geçersiz olmasından korktuğunuz bir ticaret, hoşunuza giden meskenler, size Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri, azabı gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez buyurmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın size verdiği sayısız nimetler için onu seviniz. Beni de Allahü Teala sevdiği için seviniz buyurdu. Rivayete göre, adamın biri Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem ben seni seviyorum deyince Resul-i Ekrem yoksulluğa hazır ol buyurdu. Adam Allah'ı da seviyorum deyince Resul-i Ekrem o halde belaya da hazır ol buyurdu. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem Mus'ab bin Umeyr'e radıyallahu anh yönelerek ona baktı. Sırtında kuşak gibi sardığı bir koç derisi vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalbini Allahü Teala'nın nurlandırdığı şu adama bakın. Onu anne ve babasının arasında onların en iyi yiyecek ve içecekle buna kahvaltı verirken gördüm. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirmiştir buyurdu. Meşhur haberde İbrahim aleyhisselam ruhunu kabzetmeye gelen ölüm meleğine hiç dostunu öldürdüğünü gördün mü diye sorar. Allahü Teala da ona hiç dostuna ulaşmasını kerih gördüğünü duydun mu diye vahyeder. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam, şimdi canımı al der, diye varit olmuştur. Bu dereceyi ancak bütün mevcudiyetiyle Allah'ı sevenler bulur. Ölümün mülakat sebebi olduğunu bilince, gönlünden o tarafa meyleder. Zaten başka sevgilisi yok ki ona iltifat etsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duasında, Allah'ım, bana sevgini, seni sevenin sevgisini, sevgine beni yaklaştıracak şeyin sevgisini nasip et. Ve senin sevgini, çölde susuz kalmış bir kimsenin suya olan ihtiyacından daha sevimli kıl, demiştir. Bedevinin biri, Resul-i Ekrem'e gelerek, kıyametin ne zaman kopacağını sorar. Resul-i Ekrem ona, kıyamet için ne hazırladın buyurunca adam öyle fazla namaz kılmış ve oruç tutmuş değilim ancak Allah ve Resulünü severim dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Enes radıyallahu anh diyor. Müslümanlar Müslüman olduktan sonra duydukları bu hadis anındaki sevinçleri kadar sevinçli olduklarını daha görmedim. Yani Müslümanlar en çok bu anda sevinmişlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Allahü Teala'ya olan halis sevginin zevkine varan, dünyalıktan vazgeçer ve bütün insanlardan yüz çevirir buyurmuştur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Rabbini bilen, onu sever. Dünyayı bilen ondan yüz çevirir. Mü'min gafil olmadan
boş işlerle uğraş

yapmaz. Düşündüğü vakit üzülür, dedi. Ebu Süleyman-ı Darani de, Allahü Teala'nın öyle kulları vardır ki, cennet ve nimetleri onları Allah'tan alıkoyamamış. Nerede kaldı ki, dünya nimetleri alıkoysun, dedi. Rivayete göre, İsa aleyhisselam, 3 kişiye rast geldi. Bunların bedenleri ve yüzleri solgun idi. Onlara, derdiniz nedir, diye sorunca, onlar, cehennem korkusu, dediler. İsa aleyhisselam, korkanları cehennemde yakmamayı Allahü Teala vaat etti buyurdu ve oradan ayrıldı. İleride daha başka 3 kişiye rastladı ki bunlar evvelkilerden perişan. Onların da dertlerini sordu ve cennet aşkı dediler. İsa aleyhisselam umduğunuzu Allah size vaat etmiştir buyurdu. Buradan da ayrıldı. İleride daha perişan durumda, yüzleri nur kesilmiş, 3 kişiye daha rastladı. Onlara da durumlarını sordu. Onlar da, Allah sevgisinden bu hale geldik, dediklerinde, İsa aleyhisselam onlara 3 defa, işte mukarreplersiniz, buyurdu. Abdülvahid bin Zeyd, rahmetullahi aleyh, anlatıyor. Bir defa, kar üzerinde duran bir adam gördüm. Kendisine, üşümüyor musun dedim. O da, Allah sevgisiyle meşgul olan soğuğu duymaz dedi. Sırrı-i Sekati, rahmetullahi aleyh diyor. Kıyamet günü ümmetler peygamberin adıyla çağrılacaktır. Mesela, ey İsa'nın, ey Musa'nın, ey Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti diye sesleneceklerdir. Yalnız Allah'a muhabbet edenlere ey Allah'ın velileri Allahü Teala'ya buyurun diye seslenecek ve bunlar neşe ve heyecandan çıldıracak hale geleceklerdir. Herem bin Hayyan mümin Rabbini bildiği vakit onu sever. Sevdiği vakit ona yönelir. Ona yönelmenin zevkine vardığı vakit hevesle dünyaya bakmadığı gibi ahirete de inkisar ve zayıf gözle bakmaz. Bu hali kendisini dünyada hasrete, ahirette de istirahate ulaştırır. Yahya bin Muaz onun affı bütün günahları içine alırsa ya rızası nasıl olur? Onun rızası bütün emel ve arzuları içine alırsa ya sevgisi nasıl olur? Onun sevgisi akılları hayrete düşürür. Muhabbetse hepsini unutturur. Ya lütfu nasıl olur? Buyurdu. Bazı kitaplarda Allahü Teala kulum senin hakkın için ben seni seviyorum. Sen de benim hakkım için beni sev buyurmuştur. Yahya bin Muaz, Allah'ım ben küçükken senin kapında durup seni sena ile meşgul olan bir insanım. Beni sana aldın, marifetini bana nasip ettin, lütfundan bana imkan verdin, beni halden hale naklettin, beni amellerde istediğin gibi çektin, çevirdin. Tevbe, zühd, şevk, rıza, muhabbet makamlarına ulaştırdın. Havzından içirdin, bahçende yerleştirdin. Emrine devam ettim. Kuluna haris oldum. Ne zaman ki bıyıklarım bitmeye başladı, ilmim zahir oldu. Şimdi büyümüş iken senden nasıl ayrılırım? Daha küçüklüğümde bunları adet haline getirmiştim. Senin etrafında kaldığım müddetçe gizli hareketime devam eder ve gizli sesle sana yalvarırım. Zira ben seni seviyorum. Her seven sevgilisine aşık, diğerlerinden sarfı nazar eder buyurdu. Yine Yahya bin Muaz, muhabbet ile
bir hardal tanesi kadar ibadet, sevgisiz 70 senelik ibadetten benim için daha makbuldür, buyurdu. Muhabbetin hakikati. Muhabbetin sebep ve kısımları. Birinci sebep. Her canlı için ilk sevilen şey kendi nefsi ve zatıdır. Kişinin kendi kendini sevmesi demek, varlığının devamına meyli ve yok olmasına nefreti demektir. Zira tabiat bakımından sevilen şey, sevenin haline uygun düşendir. Seven için varlığının devamından daha uygun ve yokluğundan daha nefret ettiği ne olabilir? Bunun için insan yaşamayı sever ve ölümden hoşlanmaz. Yani ölümden hoşlanmaması, yalnız ölüm açısından veya ölümden sonraki hallerden ibaret değil. Hatta hiç acı görmeden ölecek ve sonunda ikab da görmeyecek olsa yine ölüme razı olmaz. Aynı zamanda bir an için ölümü sevdiğini kabul etsek, bu sevgi yok olmak hevesinden değil, hayattaki ızdırap ve elemlerinden bir an önce kurtulmak içindir. Ağır bir bela ile karşılaştığı vakit, onun sevdiği o beladan kurtulmasıdır, ölümü değildir. Demek ki helak ve yokluk, kızılıp nefret edilen, varlığın devamı ise sevilen şeydir. Varlığın devamı sevildiği gibi, kemali de sevimlidir. Zira noksanlıkta derecesine göre kemali kaybetmek vardır. Kaybettiği nispetteki noksanlık, yokluk demektir. Ve aynı zamanda helaktır. Helak ile yokluk, zatında eksiklik olduğu ve nefret edildiği gibi, vücudun kemalinde de nefret edilen şeydir. Mutlak varlığın devamı sevildiği gibi, kemal sıfatlarının bulunması da sevilir. Bu, Allahü Teala'nın yaratması ile tabiatlerde fıtri olarak mevcud olan bir haldir. Allahü Teala Ahzab suresi 62. ayetinde işte bundan evvel geçen münafıklar hakkındaki Allah'ın azap kanunu böyledir. Allah'ın kanununu değiştirmeye asla imkan bulamazsın, buyurdu. Şu halde insanoğlunun ilk sevdiği kendi zatı, sonra azalarının selameti, sonra malının, evladının, akrabasının ve dostlarının selametidir. Azaların sevimli ve salim olmaları istenir. Zira vücudun kemal ve devamı azalara bağlıdır. Malı da sever. Çünkü mal, vücudun kemal ve devamına alettir. Diğer sebeplerde de durum aynıdır. İnsanoğlunun bunları sevmesi, zatları bakımından değil, belki vücudunun devam ve kemalinde bunlardan faydalanacağı içindir. Evladını sevmesi de böyledir. Ondan hiçbir fayda görmese de onu sever. Çünkü kendisinden sonra yerine o geçecek ve bu suretle nesli yaşayacaktır. Neslinin yaşamasında da bir nevi beka vardır. Kendisinin bekasına fazla iştiyakından ötürü, kendi yerinde kaim olanın da bekasını sever. Ebedi olarak kendisinin kalmasından ümidini kesince, kendi cüzünün kalmasını ister ve sever. Evet, kendi sıhhati, kuvvet ve kudreti yerindeyken, oğlunun veya kendisinin öldürülmesinde serbest bırakılsa, oğlunu öne sürer. Çünkü oğlunun kalması bir yönden kendisinin kalmasına benzerse de, kendisi ise her yönüyle kalmış olur. Oğlunun kalması gerçek kendisinin kalması gibi değildir. Akraba ve aşiretini sevmesi de kendindeki kemali sevmesi içindir. Onların çokluğuna güvenerek kendini kuvvetli görür. Zira akraba, mal ve harici sebepler, İnsan için mükemmel birer kanat gibidir. Vücudun devam ve her yöndeki kemali
sevilen bir şey.

gerektirir. Demek ki her canlının ilk sevdiği kendi zatı, zatının kemali ve bunların devamıdır. Sevmediği ise bunların zıddıdır. İkinci sebep. Sevmenin ikinci sebebi ihsandır. İnsan iyiliğin kölesidir. Gönüller kendilerine iyilik yapanları severler. Kötülük yapanlara da kızarlar. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, kötü insanın kalbimin kendisini seveceği bir iyiliği bana yapmasını nasip etme." diye dua etmişlerdir. Burada Resul-i Ekrem, iyiliğe karşı sevginin insanda zaruri olup bunu izaleye muktedir olmadığına işaret etmiştir. Bu hal fıtridir. Değişmesine imkan yoktur. Böyle bir iyilik sebebiyle de insanoğlu hiçbir münasebeti olmayan yabancıyı sevebilir. Bunu da inceledik mi yine birinci sebebe döndüğünü görürüz. Zira iyilik eden her ne şekilde olursa olsun yaptığı iyilik vücudunun devamına, kemaline ve vücudunun yararınadır. Yalnız iyilik eden senin azaların gibi değildir. Çünkü azaların kemalin kendisidir. Fakat ihsan eden başkasıdır. Aradaki fark budur. Fakat doktorların yaptığı gibi bazen azalarını kurtarmaya da sebep olurlar. Yine de sıhhati sevmek ile sıhhate sebep olan doktoru sevmek arasında fark vardır. Zira sıhhat bizatihi aranır. Doktor ise sıhhat için aranır. Bunun gibi ilim de sevilir, hoca da sevilir. Fakat ilim zatî bakımdan, hoca ise ilmi öğretmesi bakımından sevilir. Yemek içmek ile altın ve gümüş de böyledir. Altın ve gümüş yiyecek ve içecek için, yemek ve su ise yiyip ve içmek için sevilirler. Biri bizatihi, diğeri ise vasıtı olarak sevilir. Demek ki sevgi aralarındaki rütbe farkına göre değişir. Yoksa aslında bunların hepsini insan kendisi için sever. İyiliğinden dolayı bir adamı seven, onu zatı için değil, onun iyiliği için sevmiştir. İyilik ise onun işlerinden birisidir. İyilik kalkınca sevgi de kalkar. İyilik azalırsa sevgi de azalır. Üçüncü sebep, şeyi zatından ötürü sevmektir. Yani herhangi bir iyiliğinden dolayı değil, zatından hoşlandığı için onu sevmesidir. İşte eksilip artmayan, yok olup tükenmeyen gerçek sevgi budur. Bu da hüsn-i cemali sevmektir. Güzelliği anlayan herkes güzeli sever. Güzelliği sevmesi de güzelliğin zatındandır. Zira onda güzelliği anlamak zevkin kendisidir. Bu başka sebepten değil, yalnız güzelliği ve zatı için sevilir. Güzel suretin yalnız kazai şehvet için sevildiğini sanma. Kazai şehvet ayrı bir zevktir. Güzel sırf güzel olduğu için de sevilir. Hatta güzeli anlamak da bir zevktir. Bunun için zatî bakımdan da sevilmesi caizdir. Bunu inkara lüzum yoktur. Akarsular ve yeşillikler mutlak surette yemek içmek için değil, güzel oldukları için sevilirler. Sırf gözün onları güzel görmesinden ötürü seviliyorlar. Akarsu ve yeşillikler Resul-i Ekrem'in hoşuna gider ve onları severdi. Salim tabiatlar aydınlıklara, yeşilliklere, uçan renkli kuşlara, güzel nakış ve mütenasip şekillere bakmaktan zevk aldığına, hatta bunların kederi dağıttığına hükmederler. Bu sebepler zevklidir. Zevkli olan her şey ise sevimlidir. İdrak edilen her hüsn-i cemalde bir zevk vardır. Bunu kimse inkar edemez. Şimdi Allah-u Teala'nın da güzel olduğu sabit olursa, onu da sevmemek imkansızdır. O ise güzellerin güzelidir. Nitekim Allah-u Teala hakkında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah güzeldir, güzeli sever." buyurmuştur. Allah-u Teala'dan başkasını seven